Birisine Allahü Teala'yı murakabe et dedi. O kişi bu nasıl olur deyince Allahü Teala'yı görür gibi ol buyurdu. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca kamil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler devamlı sükût buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Ona güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misiniz diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. Abdullah bin Mübarek vefatı yaklaştığı zaman bütün malını fakirlere verdi. Hizmetinde bulunan bir talebesi, "Efendim, malumunuz 3 çocuğunuz var. Onlara miras bırakmayacak mısınız?" dedi. Abdullah bin Mübarek cevabında, "Onları Allahü Teala'ya emanet ediyorum. O en iyi bir vekildir. Eğer çocuklarım salih olursa Cenab-ı Hak hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Yok, fasık olurlarsa malımın kötü insanlara kalmasını istemem." buyurdu. Abdullah bin Mübarek vefatı anında gözlerini açtı, güldü ve Saffat suresi 61. ayetini okudu. "Amel edenler bu ebedi nimete kavuşmak için çalışsınlar." Abdullah bin Mübarek vefatı esnasında azatlı kölesi olan Nasr'a "Başımı toprağa koy." dedi. Nasr ağlayınca "Niçin ağlıyorsun?" buyurdu. Nasr, "Senin iki varlığını, servetini ve şimdi de yoksul olarak ölümünü görüp ağlıyorum." dedi. Abdullah bin Mübarek, "Ağlama. Zira ben Allahü Teala'dan zenginler gibi yaşamamı ve yoksullar gibi ölmemi istedim. Şimdi sen bana şehadeti telkin et ve ben başka bir söz konuşmadıkça da onu terk etme." buyurdu. Muhammed bin Fudayl şöyle anlattı. "Abdullah bin Mübare'yi rüyamda gördüm. Ona en üstün amel nedir?" dedim. "İçinde bulunduğundur." buyurdu. "Hudut boylarında da beklemek cihat mıdır?" dedim. "Evet." buyurdu. "Allahü Teala sana ne muamele yaptı?" dedim. "Beni sonsuz mağfiretiyle mağfiret edip izzet ve ikramlarda bulundu." buyurdu. Misisli İsmail bin İbrahim anlattı. Haris bin Atiye'yi rüyada görüp ona halini sordum. "Rabbim beni mağfiret etti." dedi. "Abdullah bin Mübarek nerededir?" dedim. "O her gün Allahü Teala'nın huzuruna çıkanlardandır." dedi. Nevfel anlattı. "Abdullah bin Mübarek'i rüyada gördüm ve ona "Rabbin sana ne muamele yaptı?" dedim. O da "Beni mağfiret etti." buyurdu. "Süfyan-ı Sevriye ne yaptı?" dedim. "O şehitlerin içinde yüksek derecelerindedir." buyurdu. Abdullah bin Mübarek'e sordular. "Kamil insanlar kimdir?" "Alimlerdir." buyurdu. "Melikler kimlerdir?" diye sordular. "Zahitlerdir." buyurdu. "Alçak seviyeli insanlar kimlerdir?" diye sordular. "Din kisvesi altında dünya menfaati sağlayanlardır." buyurdu. Rivayet olundu ki, Abdullah bin Mübarek'in yanında Ebu Hanife aleyhinde söz açılınca, "Bütün varlığıyla dünya kendisine arz edildiği halde ondan kaçan bir zatın aleyhinde nasıl konuşuyorsunuz?" buyurdu. Abdullah bin Mübarek sadakalarını hasseten alimlerin fakirlerine tahsis ederdi.
kendi

Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğunda, ben peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu sanmıyorum. Alimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onunla meşgul olur da okuyamaz. Onun ihtiyacını temin edip okumasını sağlamak daha makbuldür buyurdu. Birisi Abdullah bin Mübare'ye, şu kitabımı beraberinde götürsen nasıl olur diye sordu. Ben kiraladığım hayvana bineceğim. Sahibine sorayım da ona göre diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek anlattı. Şiddetli bir kıtlık ve kuraklık senesiydi. Medine'ye gittim. Halkla beraber yağmur duasına çıktık. Üzerinde adi ketenden iki elbise bulunan ve birini izar, diğerini de peştemal olarak kullanan siyahi bir genç benim yanı başıma gelerek oturdu ve "Allah'ım, amellerimizin kötülüğü, günahlarımızın çokluğu senin katında yüzlerimizi kararttı. Bizi terbiye etmek için rahmetini bizden kestin. Ey hilm-i vakar sahibi olan ve ey kulları kendisinden, iyilikten başka bir şey bilmeyen Allah'ımız, şu anda kullarına rahmetini inzal etmeni senden dilerim" diye dua etti. Bu saatte derken gökyüzü bulutlandı ve her taraftan yağmur yağmaya başladı. Oradan ayrıldık. Fudayl'ın yanına gittim. Fudayl, "Ne oluyor, seni mahzun görüyorum" dedi. Ben de hadiseyi kendisine anlattım ve siyahi delikanlının bizi geçmiş olduğunu söyleyince Fudayl bir ah çekerek düştü, bayıldı. Adamın biri Abdullah bin Mübare'ye, "Allah seni umduğuna ulaştırsın" diye dua edince, "Ümit marifetten sonra gelir. Marifet nerede ki ümid olsun?" Abdullah bin Mübare'in bir oğlu öldü. Mecusi'nin biri onu şöyle taziye etti: "Aklı başında olana yakışan bu gibi olaylarda cahilin 5 gün sonra yapacağını hemen yapmaktır. Yani cahil bağırır, çağırır, 5 gün sonra susar. Aklı başında olansa mukadderata boyun eğerek hemen bugünden susar ve sabreder" demek istedi. Abdullah bin Mübarek yanındakilere, "Bu adamın bu sözünü yazın" dedi. Abdullah bin Mübarek bir gün arkadaşlarının aralarına girmiş ve onlara, "Geçtiğimiz gece bir cesarete gelerek Rabbimden cennetini istedim" demiştir. Abdullah bin Mübarek bir defasında, "Doğuyu batıyı gezdim. Bağdat kadar kötü bir yer görmedim" demiştir. Bunun sebebini soranlara, "Burası öyle bir memlekettir ki buranın insanları Allahü Teala'nın nimetlerini hakir görür ve Allah'a karşı isyanı hiçe sayarlar" dedi. Horasan'a gittiği vakit "Bağdat'ı nasıl buldun" diye soranlara, "Orada öfkeli beyler, dalgın tüccarlar ve şaşkın okurlardan başka bir şey görmedim" diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek bir zamanlar Rakka'ya gitti. Muazzam bir kalabalık kendisini karşıladı. Öyle ki karşılayanların ayaklarından kalkan toz bulut gibi göğe yükseliyordu. Harun Reşit de oradaydı. Bir cariyesi saraydan bakıyordu. Büyükler, küçükler, şehrin ileri gelenleri toplanmışlar, onu görmek istiyorlardı. Cariye, "Bu kalabalık niçin toplandı, kim geliyor?" diye sordu. Ona, "Horasan'dan bir alim geldi. Onun gibi bir alim çok nadir bulunur. Belki de şu anda onun gibisi yoktur" diye cevap verdiler.
Cariye dedi ki, işte asıl alim olan budur. Bütün insanlar yüzünü görmeye susamış, sabırsızlıkla onu görmek istiyorlar. Abdullah bin Mübarek, şeriat ve tarikatın imamı, din düşmanlarına karşı ve nefsle cihad edenlerin reisiydi. Alimlerin sultanı ismini almıştır. İlim ve yiğitlikte bir taneydi. Meşayihin büyüklerini görmüş, hepsiyle sohbet etmişti. Hepsinin makbuliydi. Takvası o dereceydi ki bir defasında bir yerde konakladı. Kıymetli bir atı vardı. Kendisi namazdayken atı sultana ait otlaktan yediği için onu bıraktı ve yaya gitti. Abdullah bin Mübarek'in tevbesinin sebebi şudur. Bir cariyeye aşık olmuştu. Kararı kalmadığından bir kış gecesi sevdiğinin duvarı dibinde belki görürüm diye sabahlamıştı. Gece ise soğuk ve kar yağıyordu. Sabah ezanı okununca yatsı ezanı sandı. Ortalık ağardığında sevdiğini düşünmekle koca bir geceyi geçirdiğini anlamıştı. Kendi kendine, ey mübareğin oğlu, sana yazıklar olsun. Böyle mübarek bir geceyi nefsin için boşa geçirdin, dedi. O anda kalbine bir üzüntü geldi. Tövbe etti, ibadete koyuldu. Öyle bir dereceye geldi ki tarif edilemez. Bir gün annesi bağdaydı. Oğlunun uyuduğunu ve bir yılanın ağzında nergis dalıyla sineklerini kovduğunu gördü. Abdullah bin Mübarek'in yazışma işlerini yürüten bir kölesi vardı. Birisi kendisine, senin bu kölen kefen soygunculuğu yapıyor da sana para veriyor, dedi. Abdullah bin Mübarek o şahsın sözlerinden çok müteessir oldu. Bir gece onu takip ederek kabristana gitti. Bir kabri açtı ve içinde namaza durdu. Abdullah onun uzaktan ne yaptığını iyice görüyordu. Kabre biraz daha yaklaştı. Kölenin üzerinde eski bir elbise olduğunu gördü. Köle yüzünü toprağa sürüyor, ağlıyor, inliyordu. Abdullah bin Mübarek bu hali görünce biraz geri çekildi ve ağladı. Bir köşede oturup bekledi. Köle sabaha kadar kabristanda kaldı. Sonra çıktı, kabrin üzerine örttü, doğru mescide geldi. Sabah namazını kıldı ve ''Ya Rabbi, sabah oldu. Yalancı sahibim benden para isteyecek. Bildiğin yerden senin kapının fakirine ver.'' diye niyazda bulundu. O sırada gökte bir nur göründü ve kölenin eline bir gümüş indi. Abdullah bin Mübarek dayanamayıp yerinden kalktı ve kölenin başını kucağına aldı. Hem başını öpüyor hem de senin gibi bir köleye 1000 can feda olsun. Efendi sensin, ben değilim, dedi. Köle bu hali görünce, Ya Rabbi, madem ki perdem yırtıldı, sırrım aşikar oldu, dünyada rahatım kalmadı, İzzetin hakkı için dile düşmeden emanetine al, dedi ve efendisinin kucağında can verdi. Abdullah bin Mübarek hakkında alimlerin sözleri. Ben sahabe-i kiramla Abdullah bin Mübarek'in işlerine, hallerine, yaşayışına dikkat ettim. Onların aynıydı. Yalnız ashab-ı kiramın üstünlükleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz sohbetlerinde bulunmaktan ileri geliyordu. İbni İshak, onu sevmemin asıl sebebi Allahü Teala'dan çok korkmasıdır. Fudayl bin İyad, hadis ve fıkıh ilmini, Arap edebiyatını
iyi bilen, şecaati, ticareti, cömertliği ve yanında olmadıkları zaman da arkadaşlarına muhabbeti kendisinde toplamış mümtaz bir zat idi. Abdullah bin Mus'ab, ilmi, fıkhı, edebi, nahvi, lügati, şiiri, zühdü, fesahati, verası, geceleri ibadetle geçirmeyi, rivayette doğruluğu, gereksiz yerde az konuşmayı, ashabına az hilafı kendinde toplamış olup, sika ve hüccet idi. Fadl bin Musa, Muhammed bin Hasan, Muhammed bin Nadir. İlmi, Abdullah bin Mübarek'ten çok talep edeni görmedim. Ebu Üsame, imamlar dörttür. Sevri, Hammad bin Zeyd, Abdullah bin Mübarek, Malik. İbni Mehdi. Bütün ömrümün Abdullah bin Mübarek'in bir senesi olmasını isterim. Ama onun bir senesi kadar değil, üç günü kadar olamam. Şube bin Harp. Abdullah bin Mübarek her karşılaştığından üstün idi. Şuayb bin Harp. Zamanında ilmi ondan daha çok talep eden yoktu. Çok ilim topladı. Hadis sahibi, hafız olup kitaptan hadis bildirirdi. İmam Ahmet, Abdullah bin Mübarek'in öyle bir hali vardı ki tarife imkansızdır. Onun bütün yıl içinde bulunduğu hali, üç gün devam ettireyim dedim, yapamadım. Süfyan-ı Sevri, sahabeye dikkat ettim. Resulullah'ın ashabı olmak ve onunla birlikte gazaya gitmeleri dışında Abdullah bin Mübarek'ten üstünlüklerini görmedim. İbni Uyeyne, onun ardından bir benzeri daha gelmedi. Fudayl bin İyad, Abdullah bin Mübarek Müslümanların gerçek imamıdır. İbni İshak Fizari, doğuda bir benzeri onu takip edemedi. Selam bin Ebi Muti, hadisi, fıkhı, Arabi ilimleri, yiğitliği, ticareti, cömertliği ve muhabbeti bir arada kendinde bulundururdu. Abbas bin Mus'ab, zeki, sahih hadisleri bilen büyük bir alim idi. Bildirdiği hadis-i şerifler 20 veya 21 bin idi. İbni Cüneyt, yeryüzünde Abdullah bin Mübarek gibisi yoktur. Allahü Teala'nın iyi bir huy yaratıp da Abdullah bin Mübarek'e vermediği yoktur. İsmail bin İyas, Abdullah bin Mübarek asrında dünyanın imamıydı. İlim, zühd, yiğitlik ve cömertlikte en iyisiydi. Hakim, Irak alimlerinde ondan fasihini görmedim. İbn-i Cüreyç, Abdullah bin Mübarek bir köre uğradı. Kör, bana dua etmenizi istirham ediyorum dedi. Dua etti ve Allahü Teala o körün gözlerini açtı. Ben de onlara bakıyordum. Ebu Veheb, Abdullah bin Mübarek duası kabul olunanlardandı. Hasan bin İsa, zamanında ilim ehlinden bir kişide bulunmayan bütün iyi huylar onda vardı. İbni Hibban, ben Abdullah bin Mübarek'i dinledim. O bize göre insanların en yücesi ve onların içinde kendi zamanındaki ihtilafları en iyi bilendir. Abdullah bin Muhammed Addafif, bir gün Abdullah bin Mübarek Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolu üzerinde ölmüş bir merkep gördü. Yanı başında ayakta bir fakir de ağlıyordu. Abdullah bin Mübarek o fakire "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. Fakir, "Ben fakir bir kimse olup çoluk çocuk sahibiyim. Bu hayvanı 300 dirheme almıştım. Burada öldü.
Bundan sonra ne yapacağımı düşünerek ağlıyorum, dedi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, sen bunu sağ iken 300 dirheme almıştır. Sen bunu sağ iken 300 dirheme almıştın. Şimdi ise bunu senden semeriyle 500 dirheme alıyorum, dedi ve fakire 500 dirhemi sayıp verdi. Fakir o gece rüyasında mahşer yerini gördü. Baktı ki bahçeler, bağlar içerisinde bir merkep, yularını ve palanını altın ve mercanlarla süslemişler. Yanı başında duran bir melek şöyle bağırıyordu. Kim buna binerse ona müjdeler olsun. Fakir bunu duyunca meleğin yanına yaklaştı ve ona, bu benim ölen merkebimdir, bunu bana ver, diye söyler. Melek, evet bu senindir. Fakat ölüsüne sabretmediğin için şimdi başkasının oldu. Baksana yuları üzerinde ne yazıyor, dedi. Fakir yulara bakınca şu yazıyı okudu. Bu Abdullah bin Mübarek'in bineğidir. Fakir uyandığında hıçkıra hıçkıra ağladı. Kendi kendine, bana yazıklar olsun. Bir hayvanın ölmesine bile sabredemedim, dedi. Hemen 500 dirhemle Abdullah'a gitti. Ben satıştan vazgeçtim. Paranızı iade ediyorum. Sen akşam gördüğün rüya üzerine geldin. Ben de vazgeçtim. 500 dirhemi de sana hediye ettim, buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Halid bin Madan'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehitler, Allahü Teala'nın emin kıldığı kimselerdir. İster öldürülsünler, isterlerse yataklarında ölsünler. Abdullah bin Mübarek, Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana cennete girenlerin ve cehenneme girenlerin ilk üçü arz olundu. Cennete giren ilk üç kişi, 1- şehit, 2- Rabbine ibadeti güzel yapan, efendisine de itaat eden bir köle, 3- ailesi çok olan, buna rağmen kötü iş ve sözden uzak duran namuslu bir adam. Cehenneme giren ilk üçe gelince, 1- zalim sultan, 2- malı olup zekatını vermeyen zengin, 3- Allahü Teala'ya isyan eden fakir, buyurdu. Eserleri 1- Kitab-ü Zühd ve Rekaik. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramın ve tabiinin ibadet, tevekkül, tevazu ve kanaate dair sözlerinden meydana gelmiştir. 2. Kitabül Cihat, cihatla ilgili hadis-i şerifleri ihtiva eder. 3. Müsned. 4. Kitabül Bir ve Sıla. 5. Kitabü Tefsir. 6. Kitabü Tarih. 7. Es-Süneni fil Fıkh. Abdullah bin Mübarek'in güzel söz ve nasihatleri. Okumadan ululuk isteyene şaşarım. Gece karanlığı bastığı zaman onlar rükû ederler. Çünkü korku uykularını kaçırmıştır. Kendilerini emniyette hisseden gafillerse, dünyada gaflet uykusuna dalmış, fırsatı kaçırmışlardır. Dünya sevgisi ve günahlar kalbi istila etti ve hayırdan uzaklaştırdılar. Daha hayır nasıl beklenir? Tevazuun başı, dünyalıkta senden daha aşağıda olan kimseler yanında, onlardan fazla bir şeyin olmadığını, senden çok servete sahip olanların karşısında da
onların senden fazla bir şeyle

olmadığını gösterir bir tavır takınmandır. Biz çok ilimden ziyade az da olsa edebe muhtacız. Alimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep insanın kendini tanımasıdır. Alimleri hafife alanların ahireti, emirleri hafife alanların dünyası, dostlarını hafife alanların mürüvveti yıkılır. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan alim olduğunu söylerse şaşılır. Salih kimselerden olmadığım halde salihleri severim. Kötü kimselerden daha aşağı olduğum halde kötüleri sevmem. Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. Müstehapları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da, marifete, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz. İnsan, nefis, şeytan, münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır. Ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimse de hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinin sırrına eren, nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan da ondan kaçar. Ondan kaçansa kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İlimde cimrilik yapan kişiye Allah-u Teala üç bela verir. 1. Ya ölür, ilmi gider. 2. Yahut ilmi unutur. 3. Veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar, öylece ilmi gider. Şu 4 cümle 4000 hadisi şeriften seçilmiştir. 1. Kadına güvenme. 2. Mala güvenme. 3. Mideni fazla doldurma. 4. İşine yarayacak kadar ilim öğren. Bir alimin sakınması gereken en önemli husus, Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak durması ve dünyaya gönül bağlamamasıdır. Dünya sevgisi ve günahların istila ettiği kalpten nasıl hayır beklenir? Allah-u Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır. Allah-u Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir kimsenin çoluğu çocuğu olup onların ihtiyacı için çalışsa, geceleri kalkıp üzerleri açılanları örtse, onun bu çeşit işleri gaza ve cihattan daha üstündür. Yıl 200'ü geçtikten sonra mecburi bir sebep yoksa
insanlardan kaçınız.

Sizden biri namazına yetecek kadar Kur'an okumayı öğrendikten sonra kendini ilme versin. Çünkü okuduğu Kur'an'ın manasını ilimle anlar. Zamanımızda severek sinesini nasihate açan kalmadı. Artık öylesini bilemez, göremez olduk. Gündüzün son saatini zikirle kapayan, bütün gün zikretmiş gibi sevap alır. Ademoğlu zavallıdır. Onu 5 melek takip eder. İkisi gececi, ikisi gündüzcüdür. Bunlar nöbetleşe gider gelirler. Biri de hiç ayrılmaz, devamlı durur. Duyduğumuza göre misafir yemeğine öbür dünyada hesap yoktur. Sessiz, ünsüz yaşa, şöhreti sevme. Şöhreti sevmediğini de nefsine duyurma. Sonra onu yükseltmiş olursun. Nefsin seni zorladığı için züht yolunu tutuyorsan, zühtü bırakmış sayılırsın. Tevazu, zenginlere kibirdir. Salih kimseler anıldığı zaman, ilahi rahmet nazil olur. Sizden hiç kimse, falan kes Allah'a karşı cüret edip suç işlemedi demesin. Allah cüret edilmekten münezzehtir. Allah'a karşı aldanıp da hata işlemedi desin. Erkeklerin mahremiyetini sakal ve kaftanları korur. Kadınlarınkini de boylu gömlekleri. Dünyadan alınacak şey yalnız günlük geçimdir. Bana hıyanet edecek hiçbir şeyi kalbime koymadım. Kul insanlara yüz suyu döküp bir şey istememesi için elinde bir miktar dünyalık tutarsa zühtten ayrılmış olmaz.''

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar
yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren
ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz.
Bir kâhin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kafirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını al. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.

Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahy olunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın
hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, İşte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce, size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, İnsanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır.

Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman o kafirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1, Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sa'd suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan suresi 23-31. Ayetler arası, Abese suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78,
İsra Suresi 106,

0: Müzzemmil Suresi 4, Bakara Suresi 121, Araf Suresi 204, Yusuf Suresi 104, Bakara Suresi 137, Bakara Suresi 285, Nisa Suresi 136, Araf Suresi 2-3, Enfal Suresi 2, İsra Suresi 9-10, İsra Suresi 107, Nur Suresi 1, Ankebut Suresi 45, Sebe Suresi 6, Yasin Suresi 11, Yasin Suresi 2-4, Zümer Suresi 2, Zümer Suresi 22, Zümer Suresi 23, Zümer Suresi 28, Zümer Suresi 33, Zümer Suresi 55, Tegabün Suresi 8, Talak Suresi 10, Zuhruf Suresi 43, Bakara Suresi 99, Ali İmran Suresi 21-22, Nisa Suresi 140, Maide Suresi 10, Maide Suresi 68, En'am Suresi 39, Araf Suresi 36, Araf Suresi 40, Araf Suresi 182, Yunus Suresi 15, Yunus Suresi 70, İsra Suresi 41, İsra Suresi 45, İsra Suresi 82, Hac Suresi 55, Hac Suresi 72, Fussilet Suresi 52, Fussilet Suresi 26, Zuhruf Suresi 36, Hakka Suresi 50.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Hakem olmasan sen, akıl hikmete aç kalır. Hikmet yetim kalır. Hükümler hükümsüz kalır. İşler faydasız kalır. Ağaçlar meyvesiz, mevsimler anlamsız, sözler muhatapsız, bakışlar aynasız kalır.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bir de yavrum, farz olan Ramazan orucunu aksatmadan tut. Geçmiş günahların bağışlanır ve cennete Reyyan kapısından girme şansını elde edersin. Peygamberimiz buyuruyor, bir kimse Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır, cennetin Reyyan kapısı vardır ki ancak oradan oruçlular girer. Üzerine hac farz olursa beklemeden zamanında yerine getir. Dünyaya yeni gelmiş gibi günahsız olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse hac eder ve hac esnasında fena lakırdı söylemez ve büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, o kimse günahlarından arınarak annesinden doğduğu gibi hacdan döner. Çok oku yavrum, bilgini artır, tefekkür ufkun genişler. Öğrendiklerin sana yol gösterici olur, yolunu aydınlatır. Allah katında da dereceni yükseltir. Allahu Teala buyuruyor. Allah, içinizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir. Sevgili yavrum, elde ettiğin bilgilerle Allah rızasını kazanmaya çalış. Bunun için de bildiklerini halkın hizmetine sun. Böyle yapmazsan Allah'ın gazabıyla karşılaşırsın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ilimden sorulduğu halde bildiğini gizleyen, bilmiyorum diyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Allah'ı anmaktan gafil olma. Onu aklından ve kalbinden çıkarma. Daima onunla birlikte ol ve onu zikret ki Rabbim de seni ansın ve isteklerini yerine getirsin. Allahu Teala buyuruyor. Beni anınız ki ben de sizi anayım. Lokman hekimin oğluna yaptığı şu tavsiyelere sen de uy. Dünya ve ahirette mutlu olursun. Şöyle diyor oğluna Lokman hekim. Ey oğul, sana İki şey söyleyeceğim ki bunları aklından hiç çıkarma. İki şey de söyleyeceğim ki onları da derhal unut. Aklından çıkarmayacağın iki şey: Allah ve ölüm. Derhal unutman gereken iki şey: başkalarına yaptığın iyilikleri derhal unut, başa kakıcı olma. Başkalarının sana yaptığı kötülükleri de derhal unut, kin güdücü olma. Başladığın her hayırlı işe besmele çekerek

ona daha çok yakın olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları benim üzerime en çok salavat getirenlerdir. Secde anı Allah'a en yakın olunan andır. O anı hep yaşamak istersen bol bol secde et. Secdede Allah'ı tesbih et. Bununla Allah'ın rızasını kazanırsın. Peygamber'e de komşu olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Bir kulun Allah'ın rızasına en yakın olduğu zaman secdede bulunduğu andır. Ashab'tan Rebiya İbni Kab, Resulullah'ın hizmetlerinde bulunan biriydi. Abdest suyunu hazırlar, hizmetinde bulunurdu. Bir defasında Peygamber Efendimiz ona, "Dile benden ne dilersen," buyurdu. O da, "Cennette seninle beraber olmayı isterim ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz de, "Başka bir şey istemez misin?" buyurdu. Rebiya da, "Benim dileğim bundan ibarettir," diye tekrarladı. O zaman Peygamberimiz, "Öyleyse çok namaz kıl, secde et ve kendi isteğin hususunda bana yardımcı ol," buyurdu. Sevgili yavrum, ne kendin için ve ne de çocukların için sakın beddua etme. Duaların kabul olduğu bir zamana rastlar da sonra acı çeker, çok pişmanlık duyarsın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kendi aleyhinize, evlatlarınız ve mallarınız aleyhine sakın beddua etmeyin ki duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olunmuş olur. Keşşaf tefsirini yazan büyük müfessir Zemahşeri'nin bir ayağı kesildi. Bu büyük alim ayağının kesilmesini şöyle anlatır. Çocukken oyun için bir serçe kuşu tutup ayağına ip bağlamıştım. Bir gün kuş elimden kaçıp bir duvar deliğine girdi. Ben de ayağına bağlı olan ipi çekerek kuşu tekrar yakaladım. İpi çekerken ayağını kırmıştım. Kırılmış ayağıyla kuşu elimde gören annem bu duruma çok üzüldü, ağladı ve "Sen bu küçük kuşun ayağını nasıl kırdıysan Allah da senin ayağını öyle kırsın," diye bana beddua etti. Daha sonra ben ilim tahsili için Buhara'ya giderken attan düştüm ve ayağım kırıldı. Zamanla ayağım iyileşmeyerek kangrene çevirdi. Ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Ayağımın kesilmesinden sonra rahmetli annemin bedduasıyla bu duruma düştüğümü anladım. Aman yavrum, bak sık sık hatırlatıyorum sana. Haramdan ve haram lokma yemekten çok sakın. Kendin yeme, ailene ve evladına da sakın yedirme. Harama bulaşırsan dünyada itibarın sarsılır, ahiretin harabeye döner, neslin bozulur, ibadetlerin boşa gider ve duaların kabul olmaz. Parasında bir kuruş haram olduğu halde 10 kuruşla bir elbise alan kimsenin üzerinde o elbiseden bir parça bulunduğu müddetçe kimsenin namazı, ibadetleri kabul olmaz, buyuruyor rehber peygamberim. Öyleyse helal lokma ye, duan, ibadetlerin kabul olsun yavrum. Gıybet kötü bir haslettir. Kişiyi güvensiz yapar. Başkalarının yanında küçük düşürür, dargınları artırır, düşman cephesini açar. Hem ölü eti yemek gibi

0: yaratıcıdır. Gıybetten şiddetle sakın evladım. Allahu Teala buyuruyor. Biriniz diğerine gıybet etmesin. Arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksinirdiniz. O halde Allah'tan korkunuz. Allah tevbeleri kabul eder, çok esirger. Evladım, her şeyi ben bilirim de deme. Bu bir gaflet hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananları Kur'an-ı Kerim, onların kalpleri var, hakikati kavrayamazlar. Gözleri var, hakikati göremezler. Kulakları var, hakikati duyamazlar. Onlar, içgüdüleriyle hareket eden varlıklar gibidir. Hatta onlardan daha aşağıdır. Şeklinde nitelendiriliyor. Aman dikkat et yavrum. Kalbi mühürlenen gafillerden olma. Gafletten uyanmak için gerçek aşka, Allah aşkına dön. Gaflet hastalığına yakalanmamak için şunları da unutma ve bil ki yavrum, dinlemeden gerçek öğrenilmez. Öğrenmeden alim olunmaz. Çalışmadan karşılığı alınmaz. Düşünmeden hakikate varılmaz. İnanmadan mümin olunmaz. Resulullah sevilmeden, sünnetine uyulmadan şefaati umulmaz. Zikrullah'a dalmadan tadı bilinmez. Zikrullah'a dalan dil asla yorulmaz. Allah yoluna girmeden cennete varılmaz. Cennete girmeden cemalullah görmez. Evladım, zekatını vermeden malın kiri silinmez. Fakirin hakkı olan malda bereket olmaz. Sayısız nimetler vermiştir Yüce Allah. Bir nimetin şükrüne bir ömür bile yetmez. Evladım, dostluğun kıymetini bilmeyenle gerçek dostluk kurulmaz. Menfaatini çok sevenin gerçek dostu olmaz. Yavrum, boş boğazın başı dertten kurtulmaz. Ağzı kalabalık olanın günahı az olmaz. Unutma evladım, nefsin isteklere boğuldur. Nefse esir olunmaz. Nefsine esir olan şaşırır yolunu, hakkı bulamaz. Evladım, Allah evidir, gönül asla yıkılmaz. Yıkılınca gönül onarımı kolay olmaz. Şunu da bil ki yavrum, mümin olan kişi kul borcunu yüklenmez. Öyle ağır ki kul borcu, Allah bile affetmez. Yavrum, Azrail'in kapıyı ne zaman çalacağı belli olmaz. Yağmur gibi gözyaşı döksen de son nefesteki pişmanlık fayda vermez. Sözün özü yavrum, sevgi başkadır, gerçek aşk başkadır. Gerçek aşka doyulmaz. Gerçek aşk Allah aşkıdır. O da gafletle bulunmaz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim hat

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz.
2: Okuyan İshak Danış.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne

olmaz. Kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz. Akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz. Varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Mütekebbir.
2: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde yine beraberiz. İnşallah manen şarj olmak için buradayız. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek için buradayız. Hakikat adına bazı şeyleri öğrenip hayatlarımıza aktarmak için buradayız. Belki bazı hakikatleri hatırlamak, bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi pekiştirmek, noksanlıklarımızı gidermek, aşırılıklarımızı törpülemek, her şeyiyle kamil bir insan olma adına adımlar atmak için buradayız. Kamil insan ifadesine bazıları takılır. Ben de takılayım biraz işin bidayetinde. Bu ifade mükemmel insan demek değildir. Peygamberlerden başka hiç kimse için bu ifade kullanılmaz. Ama kamil insan ulaşılması hedeflenen bir menzildir aslında. Biz kemalata yürümek için bu hayatta varız. Allah bize bir şeyler yükledi, bizi kulluk için yarattı. Bunların ölçülerini, kurallarını da peygamberleri aracılığıyla bizlere bildirdi. Bizim de bütün derdimiz o en güzel insanın, en güzel örnekleri olan sahabe efendilerimizin önümüze serdikleri o ufku yakalamak olmalıdır. İnşallah hepimizin gayreti ve çabası bu olsun ve son nefesimize kadar da Rabbim bu gayretten, bu çabadan bizleri mahrum bırakmasın. Geçen ders iki soru sormuştum. Baya da iyi etmişim. Baya meşgul olmuş millet zihin olarak. Demek ki bazen ara ara bunu yapmakta fayda var. Kendi gündemlerimizi oluşturma noktasında. Epey bir cevap geldi. Ben de son bir göz attım. Ama isabetli cevap yok. İşin kötü tarafı mı diyelim, zor tarafı mı diyelim. Demek ki çok zor bir soru mu sormuşuz? Yoksa yoruma açık bir soru mu ki herkes kendi penceresinden bakmış? Sorulardan bir tanesi şuydu: İslam literatüründe infakın zıttı nedir? Genel anlamda nifak denmiş. Ama nifak infakın olmamasının neticesidir. Bir de kelime olarak bağlarını geçen hafta söyledik. İnfakın zıttı kenzdir. Ve kenz Tevbe suresinin 34. ayetinde bizim nazarlarımıza verilir. İnfak, harcamak, kenz, biriktirmek tam zıttı olarak onu karşılar. Dolayısıyla biraz böyle kelimenin mefhumu üzerinde yoğunlaşırsak bazı şeyleri anlamaya çalışacağız. Mesela bugün de adalet kavramı üzerinde biraz bu manada duracağız. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı en güzel infak örneklerinden biri dedik. Karun bu manada kenzin aslında ibretvari bir örneği. Karun biriktirme noktasında Kur'an'ın bizim nazarlarımıza verdiği örnek. Ancak derste söyledim, o kolay kolay zihnimizden dağılacak bir şey değil. Biz infak deyince hep aklımıza mal infakı geldiği için örnekleri de mal infakı üzerinden bulmaya çalışıyoruz. Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti İbrahim'in infakı büyük bir infak, onu da söyleyen kardeşlerimiz var. Ama Kur'an'ın anlattığı en güzel örnek diyebileceğimiz ve parmakla gösterilecek bir infak örneği Hazreti Meryem'in adayış sürecidir. Hanne'nin adaması onu. O adayış süreci bir infaktır ve o infak örneği gerçekten bizim infak meselesini çok doğru anlayabilmemiz için adeta böyle zihinlere nakşedilir. O kadar doğru anlamıştır ki mesela Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleyman'ımız 10 yaşındaki Enes'ini adeta böyle bir infakla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ellerine bırakmıştır. Demek ki biz bu konuyu, böyle soru cevap faslını biraz daha yapmamız gerekir ki bu konuda bazı şeyler biraz daha zihnimize otursun. İnşallah ilerleyen derslerde ara ara tekrardan döneceğiz. Bugün yeni bir bahse bismillah diyeceğiz. Yönetim ahlakı bahsimiz, serlevhamız, bugünkü konumuzun serlevhası adaleti tesis etmekle emrolundum. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'le münasebeti güçlü olan kardeşlerim bu ifadenin Kur'an'dan bir ayet olduğunu fark etmiş olmaları lazım. Tam da bu şekliyle geçer. Şura suresinin 15. ayetinde gönderilen elçilerin ve o elçilerin son süreci olan, son mührü olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin insanları neye davet edeceğini, bu daveti hangi usul ve hangi uslup üzere bina edeceğini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini nazarlarımıza verince orta bir cümlede ben adaleti tesis etmekle emrolundum diye bir ifade kullanır. Ayeti bir hatırlayalım. İşte onun için sen davet et insanları neye? Tevhide, İslam'a ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud suresindeki ifade aynen burada da geliyor. Onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Ve umirtu li'adile beynekum, sizin aranızda adaleti tesis etmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir diyor karşı muhataplara. Bizim işlediklerimiz bize, yani bizim amellerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda bundan sonra tartışılacak bir konu da yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de sadece onadır. Bütün peygamberlerde olduğu gibi buradaki söylemde de gördüğümüz üzere aleyhissalatü vesselam da aynı şeyleri söylüyor. Meseleye biz adalet meselesinden bakarsak, konuyu onun üzerinde yoğunlaştırırsak bütün peygamberlerin emrolunduğu bir hakikatti adalet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da son peygamber olarak bununla emrolundu. Ancak asıl konuya geçmeden hep nazarlarımızdan kaçırdığımız bir hususu burada hatırlamamızda fayda var. Biz adalet deyince, haksızlık deyince, bu manada başka kavramlar akıllarımıza gelince meseleyi bir alanda sıkıştırırız. Yönetime sıkıştırırız, idareciler aklımıza gelir. Devleti yönetenler aklımıza gelir, vali aklımıza gelir, kaymakam aklımıza gelir, farklı yerlerde amir olanlar aklımıza gelir ve onunla alakadar olduğunu zannederiz. Hayır, biz ona değineceğiz, evet. Ancak adalet meselesi her Müslümanın en önemli meselesidir ve en önemli gündemi olmalıdır. Mesela insanın kendisine emanet edilen bedenine karşı bile bir adaleti var. Eğer Kur'an'ın adalet ufkunu biz doğru bir biçimde anlasak, saatlerimizi biz boş yere harcayamayız. Hele bugün bazı gençlerin yaptığı gibi saatler saatleri kovalayacak şekilde oyunda, eğlencede, televizyonda, sosyal medyada bu bedenin emanet hakkını çiğneyerek ve bedene karşı aslında adaletsizlik yaparak bu manada böyle bir şeye kapı açamayız. Dolayısıyla adaletin kendimize bakan, nefsimize bakan böyle bir yönü var. Diyelim ki sen babasın, annesin. Evlatlarına karşı bir adaletin yok mu? Var ve olması gereken bir şey var. Hatırlamanız olacaksınız geçmiş dersleri. Biz çocuklarla adalet meselesini burada müstakil bir ders olarak işledik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evlatları arasında adaleti tesis etmeyen sahabi olan o babalara karşı nasıl ağır sözler söylediğine de şahit olduk o konuları hatırlarsanız. Diyelim ki sen kardeşsin, kardeşin kardeşe karşı adaleti var. Hocasın, muallimsin. Talebeye, öğrenciye karşı bir adalet yok mu? İşverensin mesela, elinin altında işçiler var. Ona karşı adalet yok mu? Var. Demek ki adalet sadece yönetime sıkıştırılacak bir mevzu değil. Geniş bir mevzudur, her konuda ele alınmalıdır. Ama biz biraz da bu meseleyi yönetim ahlakı çerçevesinde ele alacağımız için biraz bu konu üzerinde duracağız. Ancak siz bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, adalet terazisinin alt üst olduğu bir zeminde adaleti konuşmak öyle kolay iş değil. Bir kere onu söyleyelim. Terazi şaşmış, kırılmış hatta, böyle bir dünyada adaleti konuşuyorsunuz. Risk mi bu? Risk. Ancak unutmayın, bu risk kelimesini batıya İslam medeniyeti hediye etmiştir. Riskin aslı rızıktır. Onlar rızkı riske çevirmiş, biz o riski de kullanıyoruz. Her rızık içinde bir riski barındırır. Riski göze almazsanız rızık elde edemezsiniz. Bazı şeyleri göze almayana kadar belli şeyleri elde etmeniz de mümkün olmaz. Mesele eğer hakkaniyetse, mesele eğer adalet gibi önemli bir mevzuysa, birileri bu meseleyi bir yere çeker, birileri başka bir anlam yükler, birileri bunu şöyle yapar, bu bizim meselemiz değil. Biz elimizden geldiğince hakkaniyeti esas tutarak bu manada bu konuyu işlemeye çalışacağız. Şimdi benim aziz kardeşlerim, yönetim ahlakı diyoruz ya, yönetim dediğiniz şey devlettir. Bir devletin İslam devleti olup olmadığı nereden anlaşılır? Mesela bir devlet bayrağını Allah Resulü Muhammed diye belirlese, o devlet İslam devleti olmak için sadece onu yaptığı zaman yeterli bir şey yapmış olur mu? Bir devlet bütün kadınlara mesture olma adına bir yükümlülük yüklese, yani tesettürü gerçekten uygulasa, caddede, sokakta kadınlar bu manada İslam'ın öngördüğü tesettüre riayet ederek yürüseler, bütün erkeklerimiz mesela sakallı olsa, devletin başındaki insanlar ikide bir anayasamız Kur'an'dır, anayasamız Kur'an'dır, anayasamız Kur'an'dır deyip bunu söylese, bu manada biz dışarıdan bakan birisi olarak yine o devletin İslam devleti olduğuna hükmedebilir miyiz? Edemeyiz. Bunun üç tane temel ayağı var, esası var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine İslam devletini kururken bize bu işi öğretiyor. Bu işin nasıl olacağını en temel şekilde gösteriyor. Eğer bir devletin temelinde tevhid, adalet, meşveret varsa o devlet İslam devletidir. İstediği kadar onun dışındaki söylemde İslam'a ait şeyler kullanılsın. Şekil farklı bir biçimde İslam'a ait renklerle oluşsun. Bunun hiçbir şeyi yok. Asıl olması gereken budur. Tevhid, adalet, meşveret. Tabir caizse şöyle bir benzetme yaparsak, diyelim ki bir ağaca benzetelim. Bu işin kökü nedir? Tevhiddir. gövdesi adalettir, dalları ya da meyvesi meşverettir. Adaletle adalet

vahdeti yanlış yerlerde arıyoruz benim aziz kardeşlerim. Zannediyoruz ki vahdet dediğimiz şey öyle kendiliğinden Müslümanlar bir araya gelecek, karar verecekler. Diyecekler ki bundan sonra biz artık birlik oluyoruz, böylelikle birlik olacaklar. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey olmadı, olmayacak da. Asıl buradaki süreçtir bizi vahdete vardıracak şey. Zeminde tevhid olursa kesinlikle saffet olur. Saffet olmadan tevhid olmaz. Saffet nedir? Saflaşmaktır, durulaşmaktır, berraklaşmaktır. Her türlü kirden, günahtan, özellikle de itikadi anlamda şirklerden uzak durmaktır. Şirklerden izale edilmeden tevhid olmuyor. Önce bir temizleme olacak. La ilahe de budur zaten. Önce bir temizleyecek. O temizleme ona saffeti sağlayacak. O saffet de ona tevhidi gerektirecek. Eğer tevhid varsa saffet var. Tevhid varsa hakimiyet var. Hakimiyette şirk yok. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız bir biçimde Allah'ındır. Allah'ın o iradesini, o otoritesini evet uygulayacak olan halktır. O ayrı bir mesele. Ama başta anlaşılması gereken, zihinde berraklaştırılması gereken en temel şey budur. Tevhid bunu sağlayacak. Hakimiyette de şirk, ortak, şerik olmadan Allah'a ait o otorite en net bir biçimde ortaya konacak. Sonra hakikat. Eğer tevhid varsa hakikat vardır. Tevhid varsa eğer hürriyet vardır. Neden? Çünkü insanlar Allah'a kul olmuşlardır. Allah'a kul olan gerçek manada başka bir yerde kul olmaz. Allah'a kul olmayanın 100 tane kapısı vardır kulluk yaptığı. Bugün ben özgürüm, şuyum buyum diyen insanlara bakın hayatlarına. Onların hayatlarında kaç tane kapılarının önünde, en başta da hevaları, hevesleri, nefisleri, sayın bunları, o kapılar önünde onların boyun büktüklerini göreceksiniz. Dolayısıyla tevhid varsa eğer saffet var, hakimiyet var, hakikat var, hürriyet var, vahdet var. Rabbim bize de nasip eylesin ve o yüce olan adının etrafında şu darmadağın olan ümmeti bir an önce toplasın. Eğer adalet varsa ne vardır? Rahmet vardır, kuvvet vardır, hakkaniyet vardır, ehliyet vardır, liyakat vardır. Eğer adalet varsa bu manada sayılanlar olmalıdır. Olursa zaten adalet olur. Bakın adaletin yakından bağlantılı olduğu bir kavramdır rahmet. Rahmet aslında o adaletin tezahürünün olmazsa olmaz esaslarından biridir. Hazreti Ömer'i biz ara ara anlatıyoruz. Şimdi önümüzdeki ders biraz daha adalet deyince Ömer anlatılmalı. Onu anlatacağız. Onun şahsiyetinin kavramlarını biz 3 tane olarak belirlemiştik. Kuvvet, rahmet, adalet. Öyledir zaten. Adalet olabilmesi için rahmet olmalı. Kuvvet olmalı ki o adalet toplumda yer edinmeli ve savunulmalı. Hakkaniyet olmalı. Hiç kimsenin hakkına bu manada tecavüz olmamalı. Hakkaniyet neyse o korunmalı. Ehliyet ve liyakat olmalı. Ehliyet ve liyakatin olduğu yerde torpil olur mu? Olmaz. Adam kayırma olur mu? Olmaz. Hırsızlık olur mu? Olmaz. Rüşvet olur mu? Olmaz. Olmamalı. Çünkü gerçek manada ehliyet ve liyakatin olduğu yerlerde bunların önüne bir set çeker adeta. İslam toplumu nasıl bir zemin üzerine doğruluyor, nasıl bir zemin üzerine gelişiyor buradan anlayın. Eğer meşveret varsa emanet vardır, şahsiyet vardır, mükellefiyet vardır, uhuvvet vardır, bereket vardır. Niye bereket yok bugün hayatlarımızda? Alın size cevabını. Gerçek manada meşveret olursa, şura yani istişare olursa en başta olan şey emanettir. Çünkü aslında istişare emaneti ehline vermektir. Bakın ehliyet ayrı bir şey, burada özellikle emanetin anılmasının ayrı bir vurgusu var. Ne olur şöyle Kur'an-ı Kerim'de meşveretle alakalı

0: şu iki ayeti bu kavramlar çerçevesinde bir okuyun. Ali İmran 159, Şura 38. Ayetleri okuduğunuz zaman, arkasına bu kavramları koyduğunuz zaman biraz daha zihninizde bazı şeyler netleşecek. Şahsiyet vardır eğer meşveret varsa. Herkesle istişare edilmez. Herkese gidip rey sorulmaz. Bu konuda görüşün nedir sorulmaz. O işin ehli kimse ondan fikir alınır. Meşveret İslam'da böyle yapılır. Yoksa herkese niye aynı konu sorulsun? Hakkında bilgisi olan var, olmayan var. Ehil olan var, olmayan var. Meseleyi zayi etmenin bir anlamı yok. Mükellefiyet var. İstişare ettiğin bir insana bir yönüyle sorumluluk yüklüyorsun. Uhuvvet var. Kardeşlik böyle oluşur ve bereket var. İşte biz İslam toplumunun üç temel esası olduğu zaman neler elde ediliyormuş bu çerçevede anlamış oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunu nasıl uyguladığını bir hatırlayalım. Medine'ye geldi, o günkü adı Yesrib. 10 bin nüfuslu bir şehir Medine. 6 bini Arap, 4 bini Yahudi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Bedisin sen. Bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Araplar sayıca fazla olmalarına rağmen Yahudilerden, Yahudiler hakim şehre. Siyaset onların elinde, iktisat onların elinde, kültür ve sosyal birçok hadise onların istedikleri gibi şekilleniyor. Müslümanların sayısı sadece 1000'dir Medineli olup da Müslüman olanlar. 500'de muhacir olarak gelenler oldu, sayı oldu 1500. 1500 kişilik bir şehirde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün ipler Yahudilerin elinde olduğu bir zeminde İslam devletini kuruyor. Dikkat buyurun, bu çok ayrı bir şey, gerçekten ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir şey. Nasıl yaptı Efendimiz bunu? Koydu zemine tevhidi, ortasına koydu adaleti, meşveretle de bu işin sağlıklı bir hale gelmesine vesile oldu. Medine vesikası diye tarihe geçen insanlık tarihinin ilk yazılı anayasası bu işin nasıl olduğunun en güzel örneğidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alt maddeleriyle beraber 52 madde olan o Medine vesikasında sadece Müslümanlar arası hukuku ortaya koymadı. Müslümanların Müslümanlarla hukuku var mı orada? Var. Müslümanların Yahudilerle hukuku var mı orada? Var. Asıl önemli olan Yahudilerin kendi içlerinde olan hukuk orada var mı? Var. Onları adalete, tabir caiz ise eğer, mecbur bıraktı. Mahkum etti adeta sallallahu aleyhi ve sellem. Bir örnek vereyim sadece. Bu uzun bir konu. Asıl konumuz bu değil. Yahudiler 3 kabile: Beni Kurayza, Beni Nadir, Beni Kaynuka. Alt kabileler de var. Mesela Beni Ureyne var. Biraz daha büyük bir kabile. Onun dışında 20'ye yakın alt kabileler de var. Ama bu 3 tanesi önemli. Bunlar arasında da geçmişten beri gelen bir çekişme var. Hani Kur'an-ı Kerim diyor ya, siz onları ittifak halinde görürsünüz ama aslında onlar kendi iç dünyalarında birbirlerini yiyorlar. Sizin haberiniz yok. Onun en güzel örneği var ya Medine'de. Aralarında çekişmeler var. Birbirlerinin ayaklarını kaydırıyorlar. Hukuk noktasında da eşit değiller. Hepsi aynı derecede değil. Mesela Beni Nadir'den birisi Beni Kurayza'dan birini öldürdüğü zaman diyet bedeli farklı. Ama Beni Kurayza'dan biri başkalarından birini öldürdüğü zaman diyet bedeli farklı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine vesikasını oluştururken böyle bir şey olmaz dedi. Ve hepsini eşit bir biçimde aynı hukuka mecbur bıraktı. Bu sefer yüzyıllardır mağdur olan ve bu manada bir şey söyleyemeyen Yahudiler yapılan anlaşmadan memnun oldular. Diğerleri de buna itiraz edemedi. Yahudiler birbirlerine düştü dedirtmemek için ve o manada Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şehrin sadece %15'ini elinde tutmasına rağmen Yahudileri ve diğer tarafları o anlaşmayı imzalamaya mecbur bıraktı. Bu aslında aleyhissalatü vesselamın nebevi stratejisi açısından çok ciddi bir şeydir. Ondan sonraki süreçte de Efendimiz tevhid adalet ekseninde yürüdü. Bir haksızlık mı var? Benim adamım demedi. Mesela bir Müslüman gidecek, bir Yahudi'ye haksızlık edecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Medine'de İslam devletinin başkanı. O Yahudi diye o Yahudinin haksızlığını görmemezlikten gelecek. Bu Müslüman haksızlık yaptı diye o haksızlığa eyvallah edecek. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Her zaman için Müslümandır, haklı olacaktır. Yahudi ise zaten haksızdır. Böyle bir şey yazmaz bizim kitabımızda. Adaletin dini yoktur. Adalet meselesi dinle alakadar bir kavram değil. Adalet meselesi bambaşka bir kavramdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu kavramı çok ciddi bir biçimde fiiliyata dökmüştür. Şimdi nasıl olduğunu göreceğiz. Bir önce bir adalet kavramının biraz dilsel tahliline girelim. Bazen yoruluyor kardeşlerimiz böyle şeylerden ama bu da lazım. Bunu bazen anlamak lazım ki kavramı iyice zihnimizde oturtalım. Adalet kelimesi sözlükte doğru olmak, doğru davranmak, hakkaniyetle hükmetmek, eşitlemek anlamlarına gelir. Asıl kökü biliyorsunuz adale fiilinden türer. Bu kökten mastar olan adl, eşitlik demektir aslında. Eşit olarak paylaşmak, denklik, aynılık, orta yol, istikamet.

eş benzer bir şeyin karşılığı manalarına gelir. Adıl kelimesi sıfat olarak kullanıldığında adil ismi fail anlamında gelir. Biliyorsunuz el adl Cenab-ı Hakk'ın Esmaül Hüsna'sındandır. Bazen buna itiraz edilir. Kur'an'da el adl isim formatıyla gelmediği için Allah'a isim olarak kullanılmaz. Buna hiç gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tirmizi İbni Mace listelerinde bunu kullandığı gibi dualarda da Cenab-ı Hakk'ın el adl ismiyle dua eder. El adl ismi kullarına adaletle davranacak anlamında değil. Zaten böyle olsa ocağımız batmış bizim. O bize rahmetle davranacak inşallah. Biz böyle umuyoruz, böyle de zannediyoruz. Ama adaletle hükmeder. Koyduğu her hüküm adaletledir. Asla kullarına zulmetmeyendir. Hakikatten başkasını söylemeyendir. Hakikatten başkasını yapmayandır. En hayırlı ve en isabetli hükmü verendir. El adlın anlamı bu. Aynı kökten türeyen mastara el adla karşılık vermede eşit davranmak, eşit olmak, eşit kılmak, davranış ve hükümde doğru olmak, hak ve hakikatle hüküm vermek anlamlarına gelir. Adaletin zıttı nedir? Nedir? Zulümdür değil mi? Öyle biliyoruz. Zulüm değildir. Zulüm hikmetin zıttıdır. Zulüm geniş bir kavramdır. Onun için adalete ait bazı şeyleri içerisinde barındırsa da Arap dilinde biz Türkçe'de zulmü adaletin karşılığında kullanırız doğru ama Arap dilinde hikmetin karşılığında kullanılır. Hikmet bir şeyi yerine koymak, zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Bunun içerisine çok şey girer. Dolayısıyla geniş bir kavramdır. Adaletin zıttı Arap dilinde cevirdir. Cevr, düzgün ya da kuralına uygun olmayan iş, haksızlık, taraf tutma, adam kayırma, zulüm ve insafsızlık şeklinde tanımlanır. Tam da gerçekten adaletin zıttı anlamlarında. Adl kökünden gelen 28 kullanım görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de. Bunların yarısı doğrudan adaletle alakalı, geri kalanı ise burada verdiğim sözlük anlamlarına uygun bir biçimde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramının yerinde kullanılan bir kavram daha var. O kısttır. Kıst adaletle eş anlamlı bir kavramdır. Ancak bunu dilsel anlamda söyleyemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri dikkate alarak söyleyebiliyoruz. İnanın ki kıst Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri dikkat çekerek söylüyorum. Adalet üstü bir adalettir. Bazı ayetlerde özellikle Rabbimizin adalet değil de kıst kullanması bundan dolayıdır. Kıst kullanımları da 25 kez geçer Kur'an-ı Kerim'de. 15'i doğrudan adaletle alakadardır. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu kullanımların hepsine tabii ki değinmeyeceğiz ama bir iki tanesine değineceğiz. Adalet deyince biz ne anlamalıyız? Adalet ne demektir? Ben size bazı tanımlar vermek istiyorum. Adalet dini açıdan yasak olan şeylerden sakınmak suretiyle doğru yol üzere olmaktır. Böyle bir tanım var mı? Kur'an'daki adalet kavramlarından ve hadislerinden var. Adalet dini açıdan yasak olan şeylerden sakınmak suretiyle doğru yol üzere olmaktır. İkincisi adalet her türlü aşırılıklardan ve noksanlardan uzak İtidal çizgisini sağlamaktır. Zaten itidal de adaletle aynı kökten gelir. Her türlü aşırılıktan ve noksanlıklardan uzak itidal çizgisi. Üçüncü tarifi size tanıdık gelecek. Adalet hilkatin, fıtratın ve mülkün en temel esasıdır. Ne yazıyor mahkemelerin arkasında? Adalet mülkün temelidir. Kimin sözü o söz? Birileri birilerine mal etmiş bir imza var orada. Ama o söz Hazreti Ömer'in sözüdür. El adlu esasül mülk sözü Hazreti Ömer'in sözüdür. Defaatle bunu valilerine yazdığı mektuplarda kullanmıştır. Gelecek ders bazı örnekleri burada işlediğimiz zaman göreceğiz. Ve gerçekten Hazreti Ömer'le
neden adalet kavramı bu kadar örtüşmüş? Neden adalet deyince Hazreti Ömer abidevi bir noktada durur? Onun hayatında buna ait bazı tabloları hatırladığımız zaman daha iyi anlarız. Adalet huzurlu, sağlıklı ve istikrarlı bir toplumun en temel dayanağıdır. Eğer adalet varsa bir toplumda huzur var. Eğer adalet varsa sağlıklı bir toplum oluşur. Eğer adalet varsa istikrar var. Zulümle giden hiçbir devlet ilelebet yürümez. Küfür üzere olsun ama adaletle olsun yürür. Böyledir. Adalet bir devletin ömrünü uzatır. Çünkü adalet hakları tam anlamıyla gözettiği için toplumda anarşi olmaz. Sıkıntı da olmaz. Bu manada bazı şeyler yerli yerine oturur ve iş sürer gider. Adalet Allah'ın kullarından istediği en önemli farzdır. Hatta efraz, farzlar üstü bir farzdır. Ayetlerde bu da var. Allah'ın kullarından istediği bir farzdır. Hatta efrazdır. Farzlar üstü bir farzdır. Adalet İslam ümmetinin en temel özelliği, en belirleyici vasfıdır. İslam ümmeti tarihte hep bununla özdeşleşmiş. Nice düşman olanlar bile İslam'ın adaletine teslim olmayı, kendi dinlerine, kendi yönetimlerine teslim olmaya tercih etmişlerdir. Yüzlerce bunun da örnekleri var. Adalet hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran, haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır. Tekrar ediyorum bunu. Adalet hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran, haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır. Eşitlik dediğiniz zaman bu kavramın, bu tanımın altında ele almanız lazım. Yoksa diğeri eşitlik, adalet olmuyor. Ona geleceğiz şimdi. Gelecek ders örnekler çok vereceğim ama bir tane vereyim şimdi. Biraz da rahatlamış olursunuz. Hazreti Ömer birisiyle davalı. Übey İbni Kâb'la Zeyd İbni Sabit'te kadı. O da yargılayacak. Dava intikal ettiği zaman içeriye giriyorlar ikisi beraber. Zeyd İbni Sabit ayağa kalkıyor. Emir el müminin gelmiş Hazreti Ömer, saygı gösteriyor. Gel burada otur diyerek yer gösteriyor. Sen ne yapıyorsun diyor ey Zeyd. Biz böyle mi öğrendik aleyhissalatü vesselam efendimizden? Ben şimdi senin huzuruna Ömer İbni Hattab olarak geldim. Bırak emir el müminin olmayı. Ben şu anda senin huzurunda emir el müminin olarak değil, bir davalı olarak geldim. Sen nasıl bana bu mecliste farklı bir yer açarsın? Nereye oturtturacaksan Übey'i işaret et, ben de orada oturayım der. Ve orada oturtturulur. Konuşulur. Konuşmanın arasında ağız alışmış. Bir kere daha emir el müminindir. Şöyle kamçıyı kaldırır. Bir daha de görürsün der. Hazreti Ömer'dir bu. Belki bize çok basit geliyor böyle şeyler. Ama o kadar önemli, o kadar önemli ki bu. Niye 10,5 yıl adaletle yönetti o büyük devleti? Ve niye Ömer öldüğü zaman, Ömer vefat ettiği zaman, şehit olduğu zaman adaletle öldü deyip değil sadece dostlar, düşmanlar da gözyaşı döktü? Buradan anlayın. O öyle bir sistem oluşturdu işte. Onun için bunu söylüyoruz. Adalet hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran, adamımdır, bendendir, bizdendir, bizim cemaattendir, bizim hizbimizdendir, bizim partimizdendir. Böyle bir şey yok adalette. Her türlü ayrıcalık ayaklar altındadır. Her türlü ayrıcalığı kaldıran, haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır. Adalet her zaman herkese eşit davranma değil, herkese hakkaniyetle muamele etmektir. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, bazen eşitlik zulümdür. Her zaman eşitlik adalet olacaktır diye bir kaide yok. Burada dikkat çekilen bu. Bir madde daha söyleyeceğim, ikisini beraber anlayalım. Adalet her zaman herkese eşit davranma değil, herkese hakkaniyetle muamele etmektir. Adalet oranlarda eşitlik değil, fırsatlarda eşitliktir. Bu çok önemli işte.
adalet

oranlarda, paylaşımda değil, fırsatta eşitliktir. Sen fırsat eşitliğini oluşturdunsa adil davrandın, adalet oldu. Ama herkese aynı vereceğiz, böyle bir şey yok. Şimdi diyelim iki tane kardeş var burada. Biri 20 yaşında, biri 2 yaşında. Benim elimde de bir ekmek var. Ben şimdi bu ekmeği tam ortadan ikiye bölüyorum. 2 yaşındaki çocuğun eline yarım ekmek. 20 yaşında bir delikanlının eline yarım ekmek. Ne oldu? İkisine de zulmettim. O 2 yaşındaki çocuk o yarım ekmeği yiyemez. Yarısı gitti onun, israf oldu. Zavallı 20 yaşındaki delikanlı yarım ekmekle doyar mı? Ona da zulmettim. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey herkese ot atmak değil. Aslana ot verirsen zulümdür. Ata ot, aslana et verilir. Eğer sen bunları gözetmeyip de ben eşit davranıyorum, herkese eşitim dersen en büyük zulmü yapmış olursun. Çünkü adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Dolayısıyla sen fırsat anlamında alanı aç, ondan sonrasını bırak. İnsanlar ne yaparlarsa oran adına kazandıklarını öylece ortaya koysunlar. Bu konuda son maddeyi de vereyim size. Adalet tesisi oldukça zor, muhafazası ağır, bedeli oldukça fazla olan bir sorumluluktur. Böyledir. Her baba yiğidin harcı da değildir. Adalet tesisi oldukça zor, muhafazası oldukça ağır, bedeli oldukça fazla olan bir sorumluluktur. Ama unutmamamız gereken hakikat şudur: Hakk'ın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilemez. Bunu anladığımız zaman işte biz adaleti anlamış oluruz. Bu tanımlar çerçevesinde inşallah adaleti biz hayatımıza intikal eder, taşırız da gerçek manada işte parmakla gösterilen adil Müslümanlar, adil insanlar diyerek insanların bu manada adaletine güvendiği insanlar oluruz da Allah bu manada toplumumuza da farklı bir ıslah verir. Cenab-ı Hak onu nasip eylesin inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen bu adaletle alakalı ayetlerden iki tanesini sebebi nüzulleri çerçevesinden size vermek istiyorum. Bunlardan birisi Nisa suresi 105. ayet, bir diğeri de Maide suresi 8. ayettir. Nisa suresi 105. ayet son cümlesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı şiddetli bir itabı barındırır. El-i'tab biliyorsunuz uyarı, bazen sert bazen yumuşak. Kur'an-ı Kerim'de 20'ye yakın Allah'ın elçisini uyardığı ayetler okuruz. Hem de bazen dediğim gibi çok serttir, ki o sert olanlardan biri budur, bazen de yumuşaktır. Mesela Abese suresi hepinizin aklında. Abdullah İbni Ümmü Mektüm ile Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaşadığı o tablonun üzerinden inen o ayetler aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Uyardı. Bedir esirleri meselesi aynen böyle bir uyarıyla neticelendi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Tebuk savaşında savaşına katılmayan münafıklara izin vermesi de yine Kur'an'ın dilinde ciddi bir itabın konusu oldu. Yine Tahrim suresinde Efendimizin eşleriyle yaşadığı hadise, o hadise üzerinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin aldığı karar ve gelen ayetler böyle bir itabı içerisinde barındırdı. Hele Efendimiz münafıkların lideri Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cenaze namazını kılmak için harekete geçtiği zaman inen ayet, o münafıkların cenaze namazının kılınmayacağı konusundaki uyarıyla neticelendi. Nisa 105 de böyle bir uyarıyı bünyesinde barındırıyor. Nasıl bir sert ifade var biliyor musunuz? Sakın hainlerden olma. Hainlere taraf olma. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ حَس۪يمًا. Sakın hainlere taraftar olma, onları savunma. Sert bir uyarı, gerçekten dehşet bir ifade. Arkadan gelen ayet, demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı bir şeyler var ki ayetler böyle geliyor. Allah'tan mağfiret dile, istiğfar et diyor. Rabbimiz elçisine söylüyor. Muhakkak ki Allah bağışlar ve merhamet eder. 107. ayet,
kendilerine ihanet edenleri, hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez diyor. Şimdi bu üç ayet aklımızda dursun. Bir olayı anlayalım ki bu sert ifadeleri iyice bir kavramış olalım. Bakın İmam Vahidi'nin Esbab-ı Nüzulüne, İmam Kurtubi'nin tefsirinde ilgili yere, Tirmizi'nin tefsir babında yine bu ayetin tefsiri noktasında söylediklerine, Taberi'nin tefsirine ve daha nicelerine, olayı birkaç farklı yoldan bize aktaran sahabi efendilerimizin rivayetlerine rastlayacaksınız. Ben olayları biraz böyle meczederek, toplayarak size anlatacağım inşallah. En detaylı rivayeti bize anlatan zaten Katade İbni Numan'dır. Katade İbni Numan da bir olayın bir parçasıdır zaten. Diyor ki Katade İbni Numan, bizim ailemizden Ubeyrik oğullarından üç kardeş var. Bişir, Beşir, Mübeşşir. Bu üç kardeşten Beşir biraz farklı bir tip, zaten birazdan göreceğiz. Ona Ebu Tu'be denir. Bazı kaynaklarda künye isim yerine gelir. Tu'me İbni Ubeyrik diye okursunuz ama asıl olanı Ebu Tu'me'dir. Ebu Tu'me onun künyesi, Beşir ise ismidir. Bu adam biraz farklı birisi. Bir gece Katade İbni Numan'ın amcasının evine giriyor ve bir hırsızlık yapıyor. Katade İbni Numan'ın amcası Rifa'e, zengin birisi, Şam'dan beyaz unlar getiriyor. Bazen de böyle savaş malzemeleri, bunların üzerinde ticaret yapan birisi. Adam da o sefer sırasında gelen eşyaları görünce Ebu Tu'me karar veriyor ve hırsızlık yapma adına bir plan yapıyor. Gecenin ilerleyen vaktinde Medineliler herkes uykudayken bu gidiyor, giriyor oraya, bakıyor kalkan var, savaş malzemeleri var. Birkaç tanesini bir çuvala koyuyor. Ancak çuval un çuvallarıyla yan yana oldukları için ve o da o hızla o un çuvallarından bir tanesinin içine koyduğu için un çuvallarının içerisinde onları çalıp geliyor. Olacak bu ya, meğer çuval delikmiş. Delik olduğu için evine gelene kadar da arkadan bir iz bırakmış. Sabahın ilerleyen vakitlerinde bir de bakıyor ki iz var. Çıkmış oradan Rifa'nın evinden, gelmiş kendi evine kadar. Zaten bakan birisi o undan izi görecek. Hemen bir plan yapıyor. Diyor ki götüreyim diyor ben bunu. Lebit İbni Sehil, bir başka isim daha var. Zeyd İbni Semin, iki tane, ikisinin de Yahudi olduğu söylenir. Biz Zeyd İbni Semin ismini tercih edelim. Bu Yahudi komşusuna gidiyor ve rica ediyor. Diyor ki böyle böyle benim bazı malzemelerim var. Bunların saklanması lazım. Sana versem saklar mısın diyor. O da tamam diyor. Alıyor ve saklıyor. Sabah oluyor. Katade İbni Numan'ın amcası Rifa İbni Zeyd bakıyor ki evinde hırsızlık olmuş. Soruşturmaya başlıyor. Komşularından biri diyor ki vallahi bilmiyorum kim çaldı ama sabaha kadar Übeyrik oğullarının evlerinin lambaları yanıyordu. Bunu deyince tahkikat yapıyor ve gerçekten kendi evinden Übeyrik oğullarının evine kadar, yani Ebu Tığmen'in evine kadar bir iz görüyor ama o sabah kalkıp Yahudi'ye onu verince oraları biraz temizlemiş, bir yerden sonra iz kayboluyor. Ancak Yahudi'nin evine giden de bir iz var. Böyle olunca Rifa'e Katade İbni Numan'ı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gönderiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna gidiyor, Katade olayı anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle bir şey oldu. Biz herhalde Ebu Tu'men'in bu işi yaptığını zannediyoruz diyor. O anda duyunca Ebu Tu'men'in yakınları, akrabaları aman bizim ailemiz böyle bir şeyle ortaya çıkmasın diye kendi adamlarını da bilmelerine rağmen içlerinde ağzı iyi laf yapan birisini Allah Resulüne gönderiyorlar. Adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Ya Resulallah diyorlar, Katade biliyorsun bizim akrabamız, büyük ihtimalle bize haset olsun diye böyle bir iftirayı bizim üzerimize attı. Biz değiliz hırsız, şu Yahudidir, Zeyd İbni Semin isimli adamdır. Büyük ihtimalle de eşya onun yanındadır. İstersen tahkikat yap göreceksin. Allah Resulü birini gönderiyor, eşya Zeyd İbni Semin'in
evinden çıkıyor. Şimdi Efendimiz hüküm verecek. Bir tarafta Müslüman olduğunu söyleyen birisi var. Bir tarafta da bir Yahudi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tahkikatı derinleştirmeden hüküm verme konusunda meyli Müslüman olduğunu iddia eden adamın üzerinde yoğunlaşıyor. Bir şey söylememiş daha ama bu manada böyle bir şey söylüyor. Hatta Katade'yi biraz üzecek bazı cümlelerin ortaya çıkmasına da sebep oluyor. Katade pişman oluyor, keşke söylemesin deyip dönüp geliyor. Daha hüküm ortaya çıkmadan inen ayetler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uyarıyor. Yahudidir diye hırsızlığı o yapmış diye bir şey yok. Adalette mensubiyet değildir öncelik. Adalette mensubiyetten önce asıl olan hakkaniyettir. Önce hakkaniyete bakılır. Hakkaniyetin üzerinden hüküm verilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hainlere taraf olma, sakın onları savunma noktasındaki uyarı işte böyle bir zeminin üzerinde gelir. Bu söylenince Zeyd İbni Semin vallahi bu dine girilir diyerek Müslüman oluyor. Bir adalet bir insanın dirilmesinin vesilesi oluyor. İşte Efendimiz niye o kadar kısa bir zamanda Medine'de İslam devletini o Yahudilere karşı tesis etti ve koruyabildi, bunu da muhafaza etti sorusunun cevabı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hiçbir zaman mensubiyet üzerinden değil hakkaniyet üzerinden yürüdüğü içindir. Eğer öyle olmasaydı böyle bir netice olmazdı. Bazı tefsir kitaplarımız Nisa 135'in de bu olayla alakadar olduğunu söylerler. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun, kendiniz, ana babanız, akrabalarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Fakirdir diye haklı olacağını kim söyledi sana? Bu ayeti bir önceki hadiseyle beraber ele alan bazı müfessirlerimiz olduğu gibi bu ayetin başka bir sebebi nüzulü olduğunu söyleyenler de var. O da tam bu cümleyle alakadar. İki kişi geliyor, biri zengin biri fakir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam herhalde fakir haklıdır diye içinden bir şey geçiriyor. Çünkü fakirse eğer nasıl zulmetmez falan. Yok böyle bir şey işte. Adaletin temel meselesini ortaya koyuyor Rabbimiz. Zengin olsa fakir olsa sen yakınlığı bunun üzerinden de belirleyemezsin. Adam mağduriyet edebiyatı yaparak seni kandırabilir. Yok buna prim vermek. Sen orada yine hakkaniyeti esas alacaksın. Zengin olsa fakir olsa hiç değişmez. Hazreti Davud'un o dava meselesini hatırlayın. Sat suresinde tam da bu meseleyle alakadar bir şeydir. Orada da hakkaniyetin nasıl esas tutulması gerektiğine dair çok önemli ipuçları verir bize. Maide suresi 8. ayete gelin. Acayip bir ayet. Acayip bir adalet tarifi, acayip bir sebebi nüzul. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Dikkat buyurun bundan sonraki söze. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının, Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Bir önceki ayet yakınlarınız olsa, ananız olsa, babanız olsa, sevdiğiniz insanlar olsa sayın onların içerisine bütün mensubiyetleri dahil edin. Burada başka bir şey söyledi. Bir topluluğa karşı kininiz, kin duyabilir mi Müslüman? Duyar tabii, kinlenebilir. Kızabilir, arasında problem olabilir ama kin duyman seni adaletsizliğe sevk etmemeli. Eğer sen kin duymanı adaletsiz davranmaya vesile olarak kullanırsan en büyük zulmü, haksızlığı, cevri sen yapmış oluyorsun. Nedir biliyor musunuz bunun sebebi nüzulü? Dikkat buyurun sebebi nüzule. İmam Suyuti naklediyor bize bunu. Hudeybiye'nin arkası Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 1400 kişiyle Hudeybiye'ye konakladığı zaman umre yapacak diye geldi.
ama anlaşma oldu, umre olmadan geri dönüyor. Sahabenin ruh halini biliyorsunuz değil mi? İnanılmaz derecede yüreklerinde fırtınalar kopuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurbanlıklarınızı hazırlayın, umreye gidiyoruz dedi. Geldik, 20 kilometre sonra Kabe var, doğduğumuz topraklar orada ama bir anlaşma yapıldı. Anlaşma maddelerinin birçoğu da zahiren Müslümanların aleyhine, onun da Müslümanlarda oluşturduğu bir nefret var, bir kin var, bir düşmanlık var. Böyle bir şeyde kazan gibi kaynarlarken Medine'ye doğru yola gidiyorlar. Bir kabile geliyor, Araplardan bir kabile, müşrik. Nereye gidiyorlar? Hac için Mekke'ye. Sahabeden bazıları ne diyor biliyor musunuz? He, müşrikler bize hac yaptırmadı, biz size hac yaptıracağız öyle mi? Şimdi siz görürsünüz diyorlar. Mekkeli müşriklere yüreklerinde besledikleri kini oradaki başka müşriklere karşı kullanma noktasında bir harekete geçiyorlar. O anda ayet iniyor. Tabir caizse eğer hizaya çekiyor. Olmaz. Böyle bir şeyi adaletle bağdaştıramazsınız diyor. Başka bir kavme, bir kabileye, bir şahsa fark etmez. Olan kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Alın. Bunlardan alacağımız çok ama çok büyük dersler var. Rabbim gerçek manada alanlardan eylesin. Bir iki örnek vereyim size peygamberimizden. Ayetlere sebebi nüzul olmamış ama çok mühim mesajları var. Efendimizin dünyasında Üsame İbni Zeyd'in çok farklı bir yeri vardır. Efendimiz eğer bir dizin Hasan'ı ya da Hüseyin'i oturtmuşsa o siyah bedeniyle Üsame diğer dizdedir. Bunu çoğu görmüştür ve çoğu zaman Efendimiz o üç tane o güzel başı kendi göğsüne doğru çekmiş. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de bunları sev, bunları sevenleri de sev diyerek dua etmiştir. Üsame İbni Zeyd'in peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında böyle bir değeri var. İnsanlar da biliyor, biliyorlar ki Üsame Allah Resulü'nün dünyasında bambaşka bir yeri var. Mekke fethi olmuş. Fetihin arkasından Efendimiz Mekke'de, o günlerde de Fatma el-Mahsumiye, Fatma binti Esved el-Mahsumiye isimli bir kadın hırsızlık yapmış. Olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etmiş, had cezası uygulanacak, eli kesilecek. Bu hüküm verilince Mahsumoğulları harekete geçiyor. Niye? Mahsumoğulları Mekke'nin en ileri gelen ailelerinden biri. Ebu Cehil'in, Velid İbni Muğire'nin, Halid bin Velid'in sayın onlarcasının kabilesi. Erkam bin Ebil Erkam da o kabileden biliyorsunuz. Birini aracı olarak gönderelim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna birini aracı olarak gönderelim. Belki o aracı olursa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu haddi uygulamaktan vazgeçer. Kimi gönderelim, kimi gönderelim? Birkaç isim söyleniyor. En son biri diyor ki Üsame'yi Resulullah çok sever. Ve Üsame'yi asla kırmaz. Gönderecekseniz Üsame'yi gönderin. Varıyor bir heyet Üsame İbni Zeyd'in yanına. Gencecik bir delikanlı. Anlatıyorlar olayı. Üsame de bir anda tamam diyor. Ben gider Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bu mesele hakkında konuşurum. Efendimiz aleyhissalatü vesselama doğru yürüyor. Efendimiz onun gelişini görünce seviniyor. Her zamanki gibi kalkıyor ayağa. Gel Üsamem, gel Üsamem deyip sarılıyor. Yanı başına oturtturuyor. Biraz hal hatır sorduktan sonra seni buraya getiren şey nedir Üsamem diyor. Ya Resulallah diyor, biliyorsun Mahsumoğullarından bir kadın bir hırsızlık yapmış. Eli kesilecek. Ben o hat uygulanmasın diye aracı olarak geldim. Şimdi tablo değişiyor. O anda Efendimizin avuçlarının içindedir Üsame'nin elleri. O elleri bırakıyor. Ayağa kalkıyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor Efendimizin. O sinirlendiği zaman alnındaki mübarek damar var ya, o şişiyor. Üsame anlıyor ki baltayı taşa vurmuş. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Üsame, demek sen Allah'ın koyduğu cezalardan birinin tatbik edilmemesi için aracı olarak geldin. Demek sen böyle bir şeye aracı olarak geldin. Söylüyor Efendimiz, defaatle söylüyor.
Üsame diyor ki yer yarılsaydı da içine girseydim. Ben ne yaptım böyle? Sonra

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam topluyor bütün insanları ve Kabe'nin avlusunda bir hutbe irad ediyor. Söylediği sözler nedir biliyor musunuz? Ey insanlar, sizden önceki milletlerin helak sebeplerinden biri şuydu. İçlerinde zayıf ve kimsesiz olanlar bazı suçlar işlediklerinde onlara cezalar tatbik edilirdi. Ama içlerinde sayılı ve soylu mevki makam sahibi olanlar suç işledikleri zaman, yani arkasında dayısı olan, desteği olanlar, söylemek istediği o, böyle birileri suç işledikleri zaman cezalar onlara tatbik edilmezdi. Ama ben Allah'a yemin ederim ki, dikkat buyurun söze, hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. İşte adalet, işte adaletin nasıl topluma taşınacağını bize gösteren sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım yapsa ben bunu yaparım. Yapılır mı? Vallahi yapar. Yapıldığına dair neler okuyoruz? Örnekleri dediğim gibi bir sonraki haftada göreceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir söz söylüyor. Artık bundan sonra adalet o toplumun en temel esası olmaz mı? Bu toplum adaleti aykırı, adalete ters düşecek, hakkaniyeti çiğneyecek bir şey yapabilirler mi? Bir örnek daha vereyim size. Hemen yine Mekke fethinin arkasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Halid bin Velid'i Beni Cezime'ye gönderiyor. Uzza putunu kırdıktan sonra Beni Cezime'nin Müslüman olup olmadığı konusunda bir ihtilaf var. Onlarla bir yönüyle bir anlaşma ya da onların durumunu anlama adına 350 kişilik bir askeri birlikle Beni Cezime oğullarına gönderiyor. Varıyor oraya, mesele uzun. Halid bin Velid Müslüman olan o insanların Müslüman olmadıklarına hükmederek onlara bir saldırı düzenliyor. Ve onlardan bir miktarını öldürüyor, bir miktarını da esir alıyor. Olay duyuluyor. Medine çalkalanıyor. Sadece Medine değil, daha yeni Müslüman olmuş Mekke'de de dedikodular arka arkaya diziliyor. Halid güya Müslüman olan kendi kardeşlerinden insanları öldürdü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin başında olan imamdır. Dikkat buyurun. Üstünü örtme yok. Benim adamımdır diyerek görmemezlikten gelme yok. Eğer ben adaletle davranırsam başkalarının ekmeğine yağ sürerim. Böyle bir şey de yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kaç gün defaatle Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim diyor. Savunmuyor, üstünü örtmüyor, kapatmıyor. Hemen bir tahkikat heyeti oluşturuyor. Hazreti Ali'yi o heyetin başına koyuyor. Ali git, olayı araştır. Nedir, ne değil iyice bak. Sonra mağdur olan, haksız yere öldürülenler kimse onları tespit et. Onların diyet bedellerini, normal diyet bedellerinin kat kat üstünde öde ve onlara çeşitli hediyeler ver, gönüllerini al. Bu işi Halid'in yanlış anlamasından dolayı olduğunu söyle, onlara bu manada adaleti tam anlamıyla yansıt. Hazreti Ali gidiyor. Hazreti Ali bu işin zirvesinde bir insandır zaten. Araştırıyor, olayı iyice anlıyor ve tam da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yapıyor. Adalet budur işte. Üstünü örterek bazı meseleleri siz adaletle bir yere doğru götüremezsiniz. Hakkaniyet eğer esassa bu işte olması gereken de budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işin önemine başka bir açıdan da dikkatlerimizi çekiyor. Mesela iki kişi gelmiş, anlatıyorlar. Sen nesin? Davacı. Sen davalı. Anlat bakayım. Anlatıyor. Onu dinliyor. Onu dinliyor. Araştırıyor. Netice itibariyle hüküm veriyor. Evet diyor. Sen haklısın. Sen haksızsın. Bir tarla meselesi, onu Efendimiz aleyhissalatü vesselam öylece hükmediyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Başta Buhari, Müslim olmak üzere onlarca hadis kaynağında geçen bir rivayet bu. Ben de sizin gibi bir insanım. Siz davalarınızın halli için bana geliyorsunuz. Bazınız hüccet yönüyle, delil yönüyle diğer bazısından daha ikna edici olması, böylece benim işittiğime dayanarak onun lehine hükmetme mümkündür. Yani bazılarınız dili iyi kullanırsınız,
delillerinizi

0: iyi ortaya koyarsınız. E ben de delile göre bakacağım. Sizi dinleyerek sizin ikrarınıza göre hükmümü vereceğim. Ona göre hükmederim. Kim lehine kardeşinin hakkından bir şey hükmetmişsem bilsin ki onun için cehennemden bir ateş parçası kesmiş oluyorum. Şimdi bu sözü söylerken sahabenin ne hale girdiğini tahmin edebiliyor musunuz? Birini söyledi, ben de hüküm verdim. Eğer ben haksız hüküm vermişsem, çünkü ben ikrara göre hüküm veririm. Ama ben o anda siz beni farklı bir biçimde ikna etmişsiniz, ben de hükmü verdim. Eğer biriniz birinizden haksız bir biçimde bir şey almışsa cehennemden bir ateş parçası almıştır. Titriyor o iki sahabi efendimiz. Ya Resulallah, ben hakkımdan vazgeçtim. Öteki diyor ben hakkımdan vazgeçtim. Bu manada haklarından feragat ettiklerini söylüyorlar. Adalet böyle bir terbiyenin üzerinden yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da her zaman için böyle bir şey üzerine yürüterek o cemiyeti, o toplumu sağlıklı, sahih bir çizgiye taşıyarak devam ettiriyor. Aziz kardeşlerim, fazlaca söze gerek yok. Bu söylediklerimin üzerinden inşallah siz biraz tefekkür edeceksiniz. Ben size son bir hadis nakledeyim, sözümü de bitireyim. Ebu Said el-Hudri sahabe içerisinde gözde isimlerden biridir. Bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından epey bir hadis nakletmiştir. Biliyorsunuz kardeşi Ebu Şeybe el-Hudri İstanbul'da olan sahabilerden birisidir. Ayvansaray'daki o isim Ebu Eyyub el-Ensari gibi burada olduğu tarihi rivayetlerle kesin olan bir sahabidir. Eğer yolunuz düşerse bu bilgileri de bilerek gidip ziyaret edin. Yolunuzu da düşürün. O manada o ziyaretten de hem kendinizi hem oraları mahrum bırakmayın. Efendimiz başka yerlerde de söyledi. Arşın gölgesinde gölgelenecek sınıfları, özellikle bir hadiste 8 sınıfı sayarken bir sınıf kimdir? Adil devlet başkanıdır. Burada Tirmizi'de nakledilen rivayette ise Efendimiz başka bir şey söylüyor. Herhalde bir Müslüman için en büyük mükafat cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaktır. Aynı cenneti paylaşmak cennetin mükafatlarının en büyüklerinden bir tanesidir. Ama aynı yer, sen İstanbul'dasın, sen bir ucundasın, bir öteki bir ucunda. Aynı yerde olmak işin ayrı bir boyutu. Bir de bir başka boyut var ki hem en sevgili hem en yakın olmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hem sevgili olacaksın hem de yakın olacaksın. Kim böyle bir ödülün, böyle bir mükafatın sahibi olabilir? Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet günü bana insanların en yakını ve en sevgilisi adaletle hükmeden yöneticilerdir. Bunun tersi ne olması gerekir? Onu da söylüyor. Bana en sevimsizi ve en çok azap çekecek olanı ise zalim yöneticidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok önemli bir şey söylüyor. Ne olur bu sözü en başta dediğim gibi sadece devlet başkanlarına ya da amirlere, valilere havale ederek paçayı yırtmış olmayalım. Üzerimize alalım. Biz de o manada bir yöneticiyiz. Biz kendimizin dünyasından meseleye bakarak anlamaya çalışalım. İstiyor muyuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber olmak, yakın olmak, aynı sofrada oturup o cennet nimetlerini beraberce tatmak? 14 asır sonra gelsek bile o manada, o mecliste yer sahibi olmak, o manada öyle bir mükafatın sahibi olmak, öyle bir mükafat kazanmak yolu gösteriyor. Yolun rehberi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu yoldan bizi ayırmasın. Yolumuzun rehberi olarak sadece ve sadece onu kılsın ve o da bizi rahmete, berekete ulaştırsın inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Muttakiler, sabredenler, doğru sözlü olanlar ve Rablerine yürekten bağlı kalanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.
12: Komşunun Hanımı.
13: Evelyn. Evelyn. Evelyn. Beni duymuyor musun?
14: Susar mısın biraz George?
13: Orada pencerenin önünde ne yapıyorsun sen? Deminden beri sana sesleniyorum. Duymuyor musun beni?
14: Şşş.
13: Açlıktan ölüyorum Evelyn. Sofrayı kur da yemek yiyelim.
12: Tamam tamam, sabret biraz.
13: Allah aşkına ne var dışarıda? Pencereden kime bakıyorsun Evelyn?
12: Karşımızdaki eve taşınan yeni komşulara bakıyorum George.
13: Taşınırlarsa taşınsınlar. Sana ne canım? Hem neyle bakıyorsun komşulara?
12: Bak görüyor musun George? İki kişiler. Bizim gibi karı koca. Çocuksuz. Çocukları
13: olabilir,
12: yok.
13: Olabilir. Ya da vardır da belki sonradan gelecektir. Nereden biliyorsun?
12: Yok işte George. Olsaydı ev eşyalarını getirdikleri gibi çocuklarını da getirirlerdi.
13: Her neyse bize ne canım. Hadi sofrayı kur da yemeğimizi yiyelim. Karnım çok acıktı Evelyn.
12: Kadınla adama dikkat ettin mi George?
13: Yok. Nesine dikkat edeyim ki?
12: Bak birbirlerine nasıl da düşmanca bakıyorlar.
13: Saçmalama Evelyn.
12: Evli çiftler birbirlerine böyle nefretle bakmazlar. Dikkat et George. İkisinin de bakışlarında birbirlerine olan nefret ve tiksinme ifadesi var.
13: Hayda. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Onların eviyle bizim evimiz arasında 20 metre mesafe var. Ve sen bu mesafeden o iki insanın bakışlarından olmayacak manalar çıkarıyorsun. Doğrusu pes yani.
12: Dikkat etmedin mi? Birbirlerine yiyecekmiş gibi bakıyorlar George. Bak söylemedi deme. Sonunda bunlar birbirlerini öldürecekler.
13: Evelyn yine mi şüphecilik hastalığın depreşti? Hani böyle şeyler düşünmeyecektin? Hani insanlardan ve olaylardan şüphe etmeyecektin? 6 ay doktor tedavisi gördün. Doktorun seni taburcu ederken ne dedi? Yaşama şüpheyle bakma. İnsanları olduğu gibi gör. Olayların tahlilini yapıp da beyin hücrelerini yorma. Demedi mi?
12: Evet ama elimde değil George. Şüphelenmeden yapamıyorum ki. Şunların haline baksana. Bak bak öfkeli öfkeli bir şeyler konuşuyorlar. Ne yazık ki buradan ne dediklerini duyamıyorum.
13: Canım karı koca değil mi, elbette tartışırlar da birbirlerine bağırırlar da. Olan şey bunlar. Hemen birbirlerini öldürecekleri anlamını çıkarma. Evet, kuşkularına ara verip de sofrayı kurarsan çok sevineceğim.
12: Peki peki. Sen ne dersen de George, ama benim gözüm bu yeni komşuları hiç tutmadı.
13: Sen yeni komşuların hakkında tahmin yürüteceğine onlarla ahbaplık kurmaya kalksan daha iyi olur.
12: Neden?
13: Doktorunun ne dediğini unuttun mu? Komşuluk yap, arkadaşlar, dostlar edin. Böylece yalnızlık çekmez, kötü düşüncelerden de kurtulursun demişti.
12: Evet ama herkesle de dostluk kurulmaz ki George.
13: Olsun. Netice itibariyle bu yeni taşınanlar bizim artık komşumuz oldu Evelyn. Bence onlarla ahbap olabilirsin.
12: Bakalım, denerim.

0: İşte yeni taşınan kadın bahçeye çamaşır asıyor. Tanışmanın tam zamanı.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben yan evde oturan komşunuz Evelyn.
2: Memnun oldum, ben de Kristin.
1: Çamaşır asıyorsunuz galiba.
2: Evet, hepsi de kocamın.
1: Ne kadar da çok çamaşırı varmış. Ne iş yapıyor kendisi?
2: Pazarlamacı.
1: İlginç bir meslek. Ne pazarlıyor?
2: Bıçak. Boy boy, cins cins bıçaklar. Restoranlara falan.
3: Ne yaptın bugün Evelyn? Bugün yeni komşularımızla tanıştın mı?
0: Evet, tanıştım. Kadınla tabii. Adı Kristin. Kahvaltıdan sonra bahçeye indiğimde kadını iplere çamaşır asarken gördüm. Merhaba dedim. Biraz lafladık.
3: İyi. Buraya nereden gelmişler?
0: Kaliforniya'dan.
3: Ya, Kaliforniya'dan ha?
0: Evet. Sen Kaliforniya'yı severdin değil mi?
3: Elbette. Çok güzel bir yerdir.
0: İşte böyle. Tanışmamı istedin, tanıştım George.
3: İyi oldu. Ben işe gittiğimde arkadaşlık edebileceğim birisinin olmasına sevindim. Bu arada kendini dinlemekten de biraz uzaklaşır, rahatlarsın.
0: Garip bir kadın.
3: Evelyn, Allah aşkına yine kötü tahminler yürütme. Hem nesi garipmiş kadının?
0: Garip işte George. Çamaşır asarken dikkat ettim. Çamaşırlar kocasınınmış. İnan o kadın çamaşır asarken çamaşırlara öylesine düşmanca davranıyordu ki gören onları parçalamak istiyor diye düşünür.
3: Saçmalama Evelyn.
0: Hayır, saçmalamıyorum. Hele kocasının gömleklerini asarken öyle bir mandallayışı var ki görmeye değer. Mandalları sanki gömleklere bıçaklıyormuş gibi takıyordu.
3: Allah aşkına Evelyn, yeter artık. İnsanların her hareketinden bir mana çıkarıp da beyin hücrelerini yorma.
0: Ama gerçek bu. Bana inanmalısın George. Kadına bu kadar çok çamaşır kimin dediğimde kocamın derken sesindeki o kin, o öfke tonunu, yüzündeki o düşmanlık ifadesini görseydin sen de bana hak verirdin.
3: Bak Evelyn, beni dinle karıcığım. Hayal gücünü öylesine geniş ki bunu biraz sınırlandırsan iyi olur sanırım. Başkalarının hobileriyle uğraşmaktan vazgeçip iyi şeyler düşün.
0: Sen insanları olduğu gibi kabul etmemi istiyorsun George. Ama elimde değil bu. Kadını gördüm diyorum. O kadın kocasından nefret ediyor. Hem de öldüresiye nefret ediyor.
3: Başlama gene lütfen.
0: Sanki kocası karşısındaymış gibi onun gömleklerinden intikam alıyordu.
3: Bak Evelyn, geçen yıl geçirdiğin ruhsal bunalımı unutmamışsındır sanırım. Psikiyatristlere taşınmaktan ben bıktım ama sen usanmadın. Senin için böyle hayaller kurgulamak oldukça zararlı, bunu biliyorsun. Gerçek olayların dışında yoruma açık düşünce ve tasarlamalardan vazgeçmelisin. Düş gücünü böylesine meşgul etme. Sonra yine baş ağrıların başlar.
0: Ben düş gücümü kullanmıyorum George. Gördüğüm bir olayı yorumluyorum. Sen ne dersen de. O kadın gömlekleri mandallarken sanki içinde biri var da onu bıçaklıyormuş gibi mandallıyordu.
3: Tamam, tamam, olabilir. Diyelim ki kadın gömlekleri asarken nefret doluydu. İyi ama bu onun kocasından nefret ettiğini göstermez ki. Kadın belki de yıllardır gömlek yıkayıp ütülemekten bıkmış, yorgun düşmüş olamaz mı? Gömlekleri de bu yüzden öfke ve nefretle asamaz mı?
0: Ama kendi çamaşırlarını asarken öyle değildi. Son derece neşeliydi. Ne zaman eline kocasının bir gömleği geçse yüzündeki o tatlı, o sevimli ifade kayboluyor, yerini öfke ve kin ifadesi alıyordu. Bu sence ne anlama geliyor George?
3: Evelyn, karıcığım, lütfen anlayışlı olmaya çalış. Şimdi iyileşmiş bir durumdayken başkalarının gömleklerine bakıp da kendini ve zihnini yorma. Dediğim gibi belki de sıradan bir çamaşır asıştır da sen düş gücünü zorladığın için saldırganca yorumlar getiriyorsundur. Allah aşkına davranışlarına dikkat et. Seni seviyorum. Yeniden hastalanmanı istemiyorum.
0: Kızma ama ben gerçeği söylüyorum George. Yine de seni memnun etmek için böyle şeyleri aklıma getirmemeye çalışacağım. Biraz ayağa kalkar mısın?
3: Neden?
0: Şu senin için ördüğüm kazağı üstüne bir tutacağım. Bakalım boyu tamam mı değil mi?
3: Peki ölç.
0: Evet, göz kararıyla yapmama rağmen kazağın boyu gayet iyi. Kollarını örmeye başlayabilirim. Biliyor musun, kocası pazarlamacıymış.
3: Kimin?
0: Kristin'in, yani o komşu kadının.
3: Ne pazarlıyormuş o da?
0: Bıçak.
3: Bak gördün mü işte, pazarlamacılar mecburen temiz gömlek giymek zorundadır. Karısının neden bu kadar çok gömlek yıkadığı da gömleklerden de neden böyle nefret ettiği ortaya çıktı.
0: Ortaya çıkan nedir George?
3: Kadının kocasının gömleklerinden neden nefret ettiğinin sebebi.
0: Sen kadının kocasını gördün mü George?
3: Hayır, ya sen?
0: Ben gördüm. Sabahları senin gidişinden az sonra gittiği için onu görüyorum. Arabasını bizim mutfak penceresinin oradaki aralığa park ediyor. Kahvaltı masasını kaldırırken onu arabasına binerken görüyorum.
3: Peki ne tip birisi?
0: Uzun boylu, bıçak gibi ince biri. Her zaman gri elbiseler giyiyor. Biliyor musun George? Nedense o adamı gördüğümde hep gri yılanları getiriyorum aklıma.
3: Evelyn, yine saçmalamaya başladın. Lütfen artık kes.
0: Yüz hatları çok ilginç adamın.
3: Nasıl yani?
0: Çukurlarına sinmiş gibi fıldır fıldır dönen gözleri tıpkı siyah kalorifer böceklerine benziyor George.
3: Şu söylediklerine bak Evelyn. Adamı gri elbiselerinden dolayı yılana benzettin. Gözlerinin fıldır fıldır dönüşünden de siyah kalorifer böceklerine. Lütfen sus artık.
0: Susmam. O ailedeki huzursuzluğu ve uyumsuzluğu ve sonradan olabilecekleri önleyecekse susarım George.
3: Bir dakika. Sonradan olabilecekleri derken neyi kastettin Evelyn?
0: Hiç.
3: Hadi Evelyn, ne demek istediğini anlat bana.
0: Önemli değil canım. Demek istediğim, sonunda o evde bir cinayet işlenecek.
3: Evelyn, yine mi aynı şeyler? Sana düş gücünü kullanıyorsun dediğimde bana da kızıyorsun. İşte bu resmen bir düş gücüdür. Taşınalı birkaç gün geçmediği halde, daha doğru dürüst tanımadığım bir karı koca için nasıl olur da böyle feci şeyler düşünürsün?
0: Hissediyorum George, hissediyorum. O evde kötü şeyler olacak, inan bana.
3: Olur ya da olmaz, bu seni ilgilendirmez Evelyn. Artık o evle, o kadınla ve kocasıyla ilgili hiçbir şey düşünmeni istemiyorum ve düşünmeni de yasaklıyorum.
0: Lütfen George, düşünce maddi bir varlık değil ki, bir hareket tarzı değil ki, nasıl yasaklarsın? Düşünce sadece insanın beyninde oluşan bir şeydir.
3: Tamam Evelyn, bu bahsi kapatalım. Aç da şu televizyonu seyredelim, böylelikle her şeyi unuturuz. Bakalım televizyonda ne var?
0: Ah, iyi ki televizyon dedin de aklıma geldi George. Bu akşam harika, soluk kesen bir film var. Az kalsın kaçıracaktık.
3: Ne filmiymiş bu?
0: Cinayet filmi.

Uyku tutmadı bu gece. Aklım fikrim hep komşunun evinde. George o evi ve komşuları düşünmemi istemiyor ama düşünmeden de edemiyorum ki. Tabii George o kadının kocasının gömleklerini asarkenki halini görmedi. Onun için hava hoş. Ama ben gördüm. Kadın o gömlekleri asarken resmen kocasından intikam alıyordu. Keşke hiç taşınmasalardı evimizin yanına. Dur bakayım. Bu saatte ne yapıyorlar? Salon penceresinden onların evini görebiliyorum. İşte. Salonlarının ışığı yanıyor. Dur bakayım. Evet evet. İkisi de ayakta. Uyuyamamışlar. Şunlara bak. Birbirlerini dövecekmiş gibi konuşuyorlar. İkisi de birbirine bağırıyor. Ay, içime fenalık geldi. Bahçeye çıkmak istiyorum. Evet evet. Böyle merak içinde kalınca fenalaşıyorum. Acaba kavgalarının sebebi ne?

0: görüyorum ama seslerini işitemiyorum. Fakat dayanamayacağım. Onlardan tarafa yaklaşmalıyım. Evet, işte tam salon penceresinin önündeyim. Evet evet, sesleri kulağıma kadar geliyor.
1: Beni kandırmaya çalışma Ed. Senin ne haltlar karıştırdığını gayet iyi biliyorum.
2: Saçmalama Kristin. Ne halt karıştırıyormuşum ki ben he?
1: Pazarlama için gittiğin evlerde kim bilir neler yapıyorsun. Öyle değil mi?
0: Tamam işte. Neden kavga ettiklerini öğrendim.
1: Bak. Hayır sen bizi dinle.
2: Dinle. Canımı sıkmaya başlıyorsun Kristin. Her gece her gece aynı şeyleri tartışmaktan bıktım usandım. Yeter artık.
1: Ne demek istiyorsun sen? Ne demek?
2: Evliliğimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi diyorum. Böyle her gece senin manasız kıskançlıklarını çekemem Kristin.
1: Ne yani? Ayrılmayı mı düşünüyorsun benden?
2: Ne? Eğer senin bu kıskançlık krizlerin devam edecekse... evet Kristin, ayrılmayı düşünüyorum.
1: Seni ahlaksız, seni rezil. Demek beni beş parasız bırakıp terk edeceksin öyle mi?
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun Kristin. Anlaşılan seninle iki medeni insan gibi konuşamayacağız. Yarın avukatımla bu konuyu konuşacağım.
0: Ay bu da ne? Ayaksı şey, kediymiş.
2: Hey, ne oluyor orada? Bahçede biri var galiba. Sakın hırsız falan olmasın.
1: Yoksa şu her şeye meraklı olan komşu kadın olmasın? Bahçemize girip gizli gizli bizi mi dinliyordu?
2: Bilmiyorum. Ama şimdi bahçeye çıkıp da neler olup bittiğini öğreniyorum. Sen burada kal Kristin.
0: Beni burada görürlerse ne derim ben?
2: Hay Allah, şuraya bak, dışarı çıkmama gerek kalmadı. Gürültüyü çıkartan kediymiş.
1: Defol. Beni de vur hayvan. Defol.
0: Çok şükür. İyi ki bahçeye çıkmadılar. Bir de beni burada pencere altında yakalasalardı ne derdim ben. Ama buraya girdiğim iyi oldu. George bir de bunlar için kendi hallerinde diyordu. Keşke burada yanımda olsaydı da... karı koca birbirlerinden nasıl nefret ediyorlar... kendi kulaklarıyla duysaydı.

0: Dün gece uyumamış gibi bir halin var Evelyn.
1: Evet, uyuyamadım George.
0: Madem öyle, doktorun sana verdiği o uyku ilaçlarından alsaydın ya.
1: Ben daha başka bir şey yaptım George.
0: Ne yaptın Evelyn?
1: Gece uykum kaçınca salona geldim. Baktım karşıki komşuların salonunun ışığı yanıyor. Karı koca kavga ediyorlar. Görme, zaman zaman o bıçak gibi adam karısına vuracakmış gibi elini falan kaldırıyordu.
0: Evelyn, ben sana...
1: Birden fenalık geldi içime. Üstüme sabahlığımı giyip bahçeye çıktım. Ve salon pencerelerinin altına saklandım.
0: Aman Allah'ım. Sen ne yaptığının farkında mısın Evelyn? Bu davranışın ne kadar ayıp bir şey. Ya seni orada görselerdi?
1: Ah, sorma, bir ara göreceklerdi. Öyle korktum ki. Ay, beni pencerelerinin hemen altında görselerdi ne derdim? Ne cevap verirdin?
0: Evelyn, komşularının evini gözetlemek çok çirkin bir hareket. Evelyn, bunu nasıl yaparsın?
1: Çok özür dilerim George. Ama kavgalarının...

0: Ve beni de öğrendim.
1: Peki neymiş kavgalarının sebebi?
0: Kadın kocasının kendisini aldattığını sanıyor. Ve bu yüzden ondan nefret ediyor. Adamın canına tak etmiş. Karısının kıskançlığı, ayrılmak istiyor.
1: Ne var bunda, olabilir. Her aile arasında böyle tartışmalar yaşanabilir.
0: Ama kadın ayrılmaya yanaşmıyor George. Bir ara kocasına beni beş parasız bırakıp terk etmeye mi niyetlisin dedi.
1: Oğlum bundan bize ne? Ayrılırlar, barışırlar, darılırlar. Bu niye seni ilgilendiriyor anlamadım.
0: Biliyorum George, inanmayacaksın ama o evde bir cinayet işlenecek.
1: Saçmalama. Ayrılmaya kalkan herkes birbirini öldürecek olsaydı dünya üzerinde evden çok mezar olurdu. Hem öyle bile olsa bundan bize ne Evelyn? Biz polis değiliz ki.
0: Ama bir vatandaş olarak durumu polise bildirebiliriz. Bir cinayeti önleyebiliriz.
1: Evelyn saçmalama. Polise telefon açıp da ne diyeceğiz? Efendim karıma malum oldu, komşularımız birbirini öldürecek mi diyeceğiz?
0: Hayır, karıma malum oldu demeyeceksin. Karım onları kavga ederken gördü diyeceksin George. Ben onları kavga ederken gördüm.
1: Sen insanı çıldırtırsın Emre. Bak, bak Emre. Tamam, sen onları tartışırken gördün. Ama bu onların birbirini öldüreceği anlamına gelmez ki. Zaman zaman biz de tartışıyoruz. Şimdi olduğu gibi. Öyle değil mi? Bak tartışıyoruz işte seninle. Ama hiçbir zamanda ne sen beni ne de ben seni öldürmeye kalkışmıyoruz. Öyle değil mi?
0: Şey doğru ama aynı şey değil. Biz tartışsak bile senin dediğin gibi birbirimizi öldürmeyi asla düşünmeyiz.
1: Onlar da düşünmez. Onlar da düşünmez Evelyn. Sadece tartışmışlar. Kavga etmişler. Evli çiftler böyledir. Geceden kavga ederler ama sabah barışırlar. Göreceksin bak. Onlar da bu sabah mutlaka barışmışlardır.
0: İnşallah dediğin gibi olur George. Ama ben hiç sanmıyorum.
1: San Evelyn, san. Lütfen öyle san. Onların barışacaklarını san. Ve bu meseleyi unut artık. Bak sabaha kadar uyumamışsın. Ben gittiğim zaman yat uyu biraz. Sen böyle sabahın körlerine kadar kadın mı erkeği öldürecek yoksa erkek mi kadını öldürecek diye zihnini yorarsan sonunda yine hastaneye yatarsın. Bak söylemedi deme.
0: İkide bir de hastaneden söz etme George. Ben iyileştim. İyiyim ben. Neden hastaneye yatayım ki?
1: Eğer kafanı hep böyle olmadık şeylerle meşgul edersen, komşularımız ne zaman birbirini boğazlayacak diye sabahlara kadar yatıp uyumazsan maalesef yine hastalanırsın.
0: Tamam George, tamam. Sen ne dersen de o kadın tepeden tırnağa öfke dolu. En ufak bir kıvılcım da sanki patlamaya hazır gibi.
1: Evelyn, Allah aşkına bir saattir bu manasız şeyi tartışıp duruyoruz. Sonunda benim de sinirlerimi bozacaksın. Hastaneye birlikte yatacağız. Yeter artık, o kadını da kocasını da kafandan at artık.
0: Nasıl istersen. Benden söylemesi George. Sonra söylemedi deme.
1: Demem. Sormam. Merak etmem.
0: Lütfen bağırmadan konuş George. Ben sadece sorma söylemem dedim.
1: Ben de sana sormayacağımı söyledim. Böylece ben sormayacağım için sen de söylemezsin. Bize ne yahu? Allah Allah. Durduk yerde başımızı derde mi sokacağız? Tamam, yeni komşularımızı unut. Onların orada olmadığını farz et ve hayatını onlar gelmeden önce olduğu gibi yaşa.
0: Olur. Komşuları unutmaya çalışırım George.
1: Hayır, çalışma. Unut.
2: Hadi sevgilim, hoşça kal.
3: Güle güle Ed.
1: Buyur bak. Senin birbirlerini öldüreceğini zannettiğin komşular barışmışlar işte. Kadın kocasını vuruyor. Görmüyor musun Evelyn?
0: Evet ama...
1: Ne aması? Yine ne oldu? Yahu görmüyor musun? Bak birbirlerini öpüyorlar. Şunların halinde hiç birbirinden nefret eder gibi bir hal var mı?
0: Görünüşe aldanma George.
1: Anlamadım. Ne demek istiyorsun?
0: Bir adamın yüzüne bir de kadının yüzüne bak. Yani yüzlerindeki ifadelere.
1: Evet baktım. Ne varmış?
0: Kadının yüzündeki ifade sence kocasını seven bir kadının ifadesi mi?
1: Ne varmış kadının yüzündeki ifadede?
0: Nefret, kin, intikam.
1: Hayır Evelyn. Sadece sen öyle görmek istediğin için öyle görüyorsun. Yoksa hiç de öyle bir ifade yok kadıncağızın yüzünde. Bak kocasını elinden tutmuş, bahçe kapısına, arabasına götürüyor.
0: Evet ama kadın değil. Adam tuttu karısının elini. Bunu sen de gördün.
1: Ne fark eder ki? Ha kadın adamın elini, ha adam karısının elini tutmuş. Sonunda el ele vermiş.
0: Çok şey fark eder George. Adam sevdiği için karısının elini tuttu. Kadın da mecburen elini verdi.
1: Allah aşkına Eyvallah. Nelerden ne manalar çıkarıyorsun? Sen resmen aklını bu komşularla bozmuşsun.
0: Bak kadın arabanın arkasından ne yaptı gördün mü?
1: Yok, ne yaptı?
0: Tükürdü George, tükürdü.
1: Tükürdü mü?
0: Evet tükürdü, öfkeyle hem de.
1: Tükürdüğünü nereden biliyorsun? Ağzından kıl kaçmış olabilir, onu tükürmüştür. Ya da çiklet vardır, onu atmış olabilir.
0: Kadının ağzında hiçbir şey yoktu. Sadece arabayla uzaklaşan kocasının ardından kahrol der gibi tükürdü George.
1: Ne söylesem kâr etmiyor. Dediğin dedik. Komşularımız senin o küçük beyin hücrelerinin içine yerleşmiş artık. Anlaşılan bir ara seni yine doktora götüreyim ben.

0: George yine benim psikolojik tedaviye ihtiyacım olduğunu sanıyor. Ama yanılıyor. Ben deli değilim. Şüphe hastası değilim. Olan biteni görüyorum. Ve bundan bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bu yeni komşuları gözüm hiç tutmadı. Ama gel de bunu George'a anlat. Her şeye rağmen bu kadını ve evi... Bu ses de ne? Bir araba. İyi ama kocasının arabası değil. Yabancı bir araba. Kadına kim geldi acaba? Vay canına. İki adam çıktı. Hiç tanımıyorum. Ne de suratsız adamlar. Mafya gibi sağa sola bakıyorlar. Şimdi de kadının kapısına yürüyorlar. Tahminimde yanılmadım. Bu adamların Kristin'le ne gibi bir işi olabilir ki? Evet. İşte kapıyı çalıyorlar. Dur bakalım Kristin bu adamları görünce ne yapacak? İşte Kristin kapıyı açtı. Adamları görünce hiç şaşırmadı. Korkmadı bile. Demek onları tanıyor. Ya da geleceklerini biliyordu. Bakalım içeri alacak mı? Bir şeyler konuşuyorlar. Ama duyamıyorum ki. Kristin başıyla adamlara bizim evi gösteriyor. Adamlar da bizim eve bakıyor. İyi ama kadın neden bizim evi gösterdi ki adamlara? Yoksa kadın evini gözlediğimi anladı da bu adamları bizim için mi tuttu? İçeri girmediler. Gidiyorlar. Kadın da bizim eve bakıyor durmadan. Sanki o adamları görmemi ister gibi. O iki adam arabalarına binip gittiler. Kristin hala kapının önünde. Yüzündeki ifadeye bakılacak olursa adamların gelişinden memnun gibi bir hali var. İşte o da içeri giriyor. Gel de şimdi bunları George'a anlat. Acaba o iki suratsız adam kimdi? Sakın kiralık katil olmasınlar. Olur olur. Kadın o adamları belki de kocasını öldürtmek için tutmuş olabilir. Neden olmasın? Adamlar tıpkı filmlerde gördüğümüz kiralık katillere benziyordu. Ay, öyle merak ettim ki kadının o adamlarla ne işi var acaba? Kadın dışarı çıktı. Elinde çöp torbası var. Çöp bidonu da bizim eve çok yakın. Dur şununla konuşmaya çalışayım.
1: Merhaba Bayan Kristin.
2: Merhaba.
1: Çöp mü dökeceksiniz?
2: Evet, çöp dökeceğim.
1: Misafiriniz vardı galiba.
2: Misafir mi?
1: Evet, az önce gördüm. İki adam arabayla geldiler.
2: Evet.
1: Sizin mi yoksa kocanızın mı arkadaşlarıydı?
2: O gelenler ne benim ne de kocamın arkadaşı değil.
1: Öyle mi? Ben misafiriniz sanmıştım. Satıcı falan olmalı. Şimdi moda oldu. Herkes kapı kapı dolaşıp malını satıyor.
2: Evet öyle. Satıcıydı onlar.
1: Ya aldınız mı bari bir şeyler?
2: Evet, sipariş ettim.
1: Ne sipariş ettiniz?
2: İki köpek.
1: Ne? Köpek mi? Herhalde süs köpeğidir. Bakımları zor ama çok sevimli hayvanlardır. George müsaade etse ben de alacağım ama...
2: Süs köpeği değil Bayan Evelyn.
1: Değil mi? Ya ne köpeği?
2: Gelince görürsünüz. Doberman cinsi, tuttuğunu parçalayan, kopartan şeyler.
1: İyi ama buna neden ihtiyaç duydunuz ki? Bizim buralarda hırsızlık falan olmaz. Şehrin en sakin mahallesidir.
2: Ama olmayacak anlamına da gelmez. Dün gece yarısı birisi bizim bahçeye girmiş.
1: Öyle mi? Kimmiş peki?
2: Bilmiyorum. Göremedik.
1: Kedi falan olabilir. Belki kedi dadandı son zamanlarda bizim bahçelere. Belki kedidir dün gece gelen.
2: Evet, bir kedi gördük. Belki o sırada bir insan da vardı. Ama kedi de olsa, insan da olsa... Dobermanlar her ikisinin de hakkından gelecek şekilde yetiştirilmiş köpeklerdir.
1: İnşallah havlayıp da çevreye rahatsızlık vermezler.
2: Eğer bahçeme birileri girmezse ve evimiz gözetlenmezse... Dobermanlar havlamazlar Bayan Evelyn. İyi günler.
1: İyi günler. Demek o iki suratsız adam köpek satıcısıymış. Sakın dün gece benim kendilerini gözetlediğimi anlamış olmasınlar. O dobermanları da bu yüzden almış olmasınlar. Olur mu olur? Kadın sorularıma pek kinayeli cevaplar verdi. George çok kızacak ama yine de bu köpek meselesini anlatacağım ona.

0: Ellerine sağlık Evelyn. Kuzu kızartmayı pek güzel yapmışsın.
1: Ay, vaktim olsaydı daha başka şeyler de yapacaktım George ama...
0: Neden yapmadın? Vaktin olsaydı dedin. Misafir mi geldi yoksa?
1: Yok, hayır, kimse gelmedi.
0: Yazık. Ben de yeni komşumuzla ahbap olduğunu sanmıştım. Biliyorsun senin birileriyle bu komşuluk yapman gerekiyor. Evelyn, psikoloğun yalnız kalmamanı söylemişti.
1: Aslında pek de yalnız sayılmazdım George.
0: Nasıl yani? Yine bilmece gibi konuşmaya başladın Evelyn.
1: Bugün komşuya iki yabancı adam geldi.
0: Gelmişse ne olmuş? Gelir tabii. Herhalde bir tanıdıkları, ne bileyim, ya da yakınlarıdır.
1: Hayır, satıcıymış gelenler.
0: Satıcı mı?
1: Hı-hı.
0: Ha, şu kapı kapı dolaşıp pazarlama yapanlardan.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Köpek satıyorlarmış.
0: Köpek mi? Nasıl yani? Bildiğimiz köpeklerden mi?
1: Evet, basbayağı köpek.
0: Allah Allah. Hani tencere, tava filan pazarlayanları gördüm de... köpek pazarlayanları hiç görmedim. Peki sattıkları köpekler de yanlarında mıydı? Ya da kucaklarında filan?
1: Hayır, adamların elinde hiçbir şey yoktu George.
0: Madem öyle, onların köpek sattıklarını nereden biliyorsun Evelyn?
1: Komşu kadın, Kristin söyledi.
0: Ya, öyle mi? Demek kendisiyle konuştun. Hı hı.
1: O iki suratsız adamın kim olduğunu merak etmiştim. Bir ara komşu kadın bahçeye çöp dökmeye çıktığında... pencereyi açıp ona sordum George.
0: Yaptığın çok ayıp bir şey Evelyn. Senin bu merakın karşısında mutlaka kadın senin tarafından evlerinin gözetlendiğini anlamıştır. Peki kadın köpek satın aldı mı?
1: Almış. Hem de iki tane birden.
0: Ha, iki tane mi? İlginç. Neden bir değil de iki köpek almış ki?
1: Bahçesine izinsiz girenleri kovmak için.
0: Dur bir dakika. Yani kadının aldığı köpekler süs köpeği değil mi?
1: Hayır. Doberman cinsiymiş.
0: Doberman ha? Vay vay vay. O köpekler çok yırtıcıdır Evelyn. İyi ama neden öyle cins bir köpek alma ihtiyacını duysunlar ki? Bildiğim kadarıyla son 5 yıldır tek bir hırsızlık olayı olmadı burada.
1: Ben de söyledim ama dün gece bahçelerine birinin girdiğinden kuşkulanmışlar.
0: Yani senden. Öyle değil mi Evelyn? Bana dün gece uykunun kaçtığını ve onların tartışmalarını dinlemek için de bahçelerine girdiğini söylemiştin. Bak. Şüphelenmişler işte.
1: Ama beni görmediler George. Yemin ederim ki görmediler.
0: Ya da gördüler de kibarlık yapıp yüzüne vurmadılar. Ama netice itibariyle bir daha girmemen için 2 Doberman aldılar. Sakın bir daha evlerini dinlemek için onların bahçesine girme. O Dobermanlar çok azılı köpeklerdir. Yakaladılar mı bir anda paramparça ederler seni.
1: Girmesine girmem de. Ama ben o kadının köpekleri bahçelerini korumak için aldığını sanmıyorum George.
0: Neden? Sormuşsun, kadın da sebebini söylemiş ya.
1: O elbette öyle diyecek ama ben inanmıyorum.
0: Evelyn, söyler misin? Sen neye inanırsın Allah aşkına?
1: Mutlaka köpekleri başka bir niyetle satın almıştır.
0: Mesela ne niyetle satın almış olabilir sevgili Sherlock Holmes?
1: Bilmiyorum ama herhalde yakında anlarız bunun sebebini.
0: Evelyn, bugün John'u aradım.
1: John mu? Hangi John'u?
0: Psikiyatrisin olan John'u.
1: Neden aradın peki?
0: Senin son günlerdeki tuhaf düşüncelerini anlattı bana.
1: George, nasıl yaparsın bunu? Niyetin yine beni o korkunç hastaneye mi yatırmak?
0: Hayır. Sadece iyileşmeni istiyorum, o kadar.
1: Ben iyiyim George. Bunu defalarca söyledim sana. Ben iyiyim. Eskisi gibi değilim. İyileştim, hasta değilim.
0: Evet ama eski huyların yine devam ediyor. Her şeyden ve herkesten şüpheleniyorsun. Yanımıza taşınan yeni komşularımızın cinayet işleyeceğini düşünerek zihnini yoruyorsun.
1: Peki Doktor John ne dedi?
0: Eğer bu halleri devam ederse getir kendisiyle konuşayım. Bir muayene edeyim dedi.
1: George.
0: Efendim?
1: Sen benim deli olduğumu sanıyorsun değil mi?
0: Hayır, hayır. Sadece sinirlerinin bozuk olduğunu söylüyorum Evelyn. Bu sinir bozukluğu da kafana taktığın şu cinayet işi yüzünden.
1: Sen bana inanmıyorsun değil mi George?
0: Evelyn, günlerdir sana yalvarıyorum. Unut bu meseleyi. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Takma bunu kafana. Eğer böyle cinayi şeyler seviyorsan sana polisiye romanlar alayım, onları oku. Ama düş gücünü zorlama. Beyin hücrelerin yine yıpranır.

0: Dün gece iyi uyudun mu bari?
1: Evet uyudum. Geceden bir uyku hapı almıştım. Deliksiz sabaha kadar uyudum.
0: Bak bu iyi işte. Uyuduğuna sevindim. Her gece böyle ya. Uyku hapı alabilirim. Hiç olmazsa geceleri komşunun evini gözetlemeye fırsat bulamaz.
1: Ben kimsenin evini gözetlemiyorum George.
0: Onun için mi komşuların evinde neler olup bitiyor hep biliyorsun?
1: Öyle söyleme George. Ben sadece... Bir araba geldi kadının bahçesine.
0: Başlama yine Evelyn. Geldiyse geldi. Sana ne, bize ne?
1: Acaba arabayla kimler geldi? Aa, işte bak köpekler. Görüyor musun George? Kadının dün satın aldığı köpekler geldi. Adamlar köpekleri getirmiş.
0: Lütfen sakin ol Evelyn. Görüyorum. İki tane kocaman Doberman.
1: Ay, ne de çirkin şeyler. Nereden bulmuş bunları?
0: Zevk meselesi. Demek kadın bu tip köpeklerden hoşlanıyor.
1: Ne kadar da zayıflar değil mi George? Sanki uzun zamandır beslenmemiş gibiler. Bak kadın kapıyı açtı. Köpekleri teslim almaya çıktı.
0: Yapma Evelyn. Kadın kendisini gözetlediğimizi sanacak.
2: Lütfen köpekleri şu ağaca bağlar mısınız?
3: Tabii efendim, bağlar.
1: Kadın bu çirkin köpekleri neden satın aldı dersin George?
0: Sana söylemiş ya, evinin bahçesine girmek isteyen meraklıları engellemek için almış.
1: Bunun için bir tanesi de yetebilirdi.
0: Anlamadım.
1: Bahçe dediğin ne kadar ki? Bir köpek bile yeterdi bahçeye girmek isteyenleri engellemek için. Neden iki tane satın aldı dersin?
0: Of Evelyn, yine sabah sabah sorularında bunaltmaya başlama beni. Sana ne canım? İstersek bir kamyon dolusu köpek de alabilir. Bu onun sorunu. Senin sorunun değil.
1: Yanılıyorsun George. Bu aynı zamanda bizim de sorunumuz.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Eğer bu pis suratlı hayvanlar gece gündüz havlarlarsa bize uyku uyumak haram olur.
0: Sanırım haklısın. Pek de bet sesleri var. Eğer böyle havlamaya devam ederlerse polis çağırabiliriz. Saat kaç oldu?
1: 8'e geliyor.
0: Of, bayağı geç kaldım işe. Hemen gitmem gerekiyor.
1: Olamaz.
0: Yine ne oldu?
1: Şu komşunun kocası.
0: Ne olmuş adama?
1: Her sabah 7:30'da arabasına biner giderdi.
0: Bu sabah gitmemiş mi?
1: Hayır. Hala arabası bıraktığı yerde duruyor.
0: Canım belki de uyuyakaldı. Ya da benim gibi gecikti. Birazdan çıkar herhalde.
1: Hayır. O adam radyo saati gibidir George. Haftalardır her sabah tam 7:30'da ne bir dakika önce ne bir dakika sonra tam 7:30'da arabasına biner giderdi.
0: Şimdi de bunu kafana takma. Belki de hastadır. Olamaz mı yani?
1: Evet olabilir tabii. Ama o durumda da eve bir doktor gelmesi gerekmez mi?
0: Gelmediğini ne biliyorsun Evelyn?
1: Gelmedi işte George. Gelseydi görürdüm.
0: Nasıl göreceksin ki sabaha kadar mışıl mışıl uyuduğunu söylemiştin az önce.
1: Hayır uyumamıştım George.
0: Uyumamış mıydın? Yani bana yalan mı söyledin?
1: Evet, seni memnun etmek için öyle söylemiştim. Dün gece yine uyku tutmamıştı. Sigara içmek için kalktım. Sonra da sabaha kadar uyuyamadım bir daha.
0: Peki ne yaptın?
1: Ne yaptığımı boş ver George.
0: Hayır, boş vermeyeceğim. Söyle hadi, ne yaptın? Yine komşu kadının evini mi gözetledin yoksa?
1: Evet.
0: Oraya, bahçelerine giderek mi yaptın bunu?
1: Evet.
0: Aman Allah'ım, nasıl yaparsın bunu evin? Özel bir mülkün içine izinsiz girmek, evin içini gözetlemek, aile mahremiyetini dinlemek, bütün bu yaptıklarının her birisi ayrı ayrı suç. Ya seni bahçelerinde görselerdi, polis çağırtıp yakalatsalardı? Biliyor musun şimdi burada değil, semt karakolunda nezarethanede bulunuyor olacaktın.
1: Ama karakol nezarethanesinde değil, buradayım, evimdeyim George. Bu yüzden sinirlenmeden de konuşabilirsin.
0: Aman Allah'ım, delirtecek bu kadın beni. Peki söyle bakalım, bu sefer neler duydun? Neyin kavgasını yapıyorlardı? Hadi anlat da rahatla.
1: Hayır anlatmayacağım.
0: Anlatmayacak mısın? Neden?
1: Çünkü bana inanmayacaksın da ondan.
0: Evet inanmayacağım. Çünkü düş gücünü öyle zorluyorsun ki, öyle hayaller kuruyorsun ki. Maalesef anlattıklarına inanamıyorum Evelyn.
1: Sen her zaman böyle yapıyorsun George. Benim hep düş gördüğümü, hayaller kurduğumu sanıyorsun.
0: Peki neler gördün ya da neler duydun anlat bakalım.
1: Bana inanacak mısın peki?
0: Eğer makul şeyler anlatırsan inanacağım. Ama olmayacak şeyler anlatırsan inanmayacağım.
1: O halde anlatmayacağım.
0: Neden?
1: Çünkü anlatacağım şeyler sana pek makul gibi gelmeyecek de ondan.
0: Madem öyle anlatma. Zaten işime geç kaldım.

0: Hemen gitmem gerekiyor.
1: Bir şeyi unutmayalım. İçinde yaşadığımız toplum dengeler üzerine kurulmuştur. Ben çalışacağım, kazanacağım, getireceğim. Sen de evinle ilgilenip onu temizleyip kocana güzel yemekler yapacaksın. Komşu kadınların evinde neler olup bittiğini bilmiyorum. Öğrenmek için de merak da etmiyorum. Ama orada her ne olup bitiyorsa bu senin gibi bir ev kadınına değil, bir polisi ilgilendirmeli. Çünkü polisler bu yüzden maaş alıyorlar canım. Lütfen komşu kadınların evinde olup bitenlere dalıp da yemek yapmayı ihmal etme.
2: Madem öyle, polisler nerede? Hangi cehennemde, söyler misin George? O kadın dün gece kocasını öldürdü.
0: Ne? Ne dedin sen? Bir daha tekrar et bakayım.
2: O kadın, Christine yani, dün gece kocasını öldürdü.
0: Aman Allah'ım. Doğru mu bu hayvan? Yani gördün mü? Kadının kocasını öldürdüğünü gözlerinle gördün mü?
2: Hayır, ama öldürdüğünü sanıyorum.
1: Evelyn! Sanmak ayrı şey, görmek ayrı şey. İkisi de aynı şey değil.
2: Ama o kadın kocasını öldürdü diyorum George.
0: Hayır. Sadece o kadının kocasını öldürdüğünü sanıyorsun Evelyn.
2: Dün gece yine kavga ettiler. Kavga yine kıskançlık üzerineydi. Kadın bağırıp çağırdı. Adam önce alttan aldı.
0: Ve sen de bu konuşulanları saklandığın pencerenin altından dinledin değil mi? Allah'ım, ne ayıp şey.
2: Adam bir ara karısına tokat attı. Tokadın sesiyle kadının ah diye bağıran sesini duydum.
0: Peki sonra?
2: Bir müddet daha tartıştılar. Sonra adam karısına tavan arasında yatacağını söyledi ve çekti gitti.
0: Daha sonra?
2: Kavga bitince ben de evime geldim.
0: Hepsi bu kadar mı?
2: Evet, daha ne olsun.
0: İyi de kadının kocasını öldürdüğü hükmüne nereden vardın?
2: Adam bugün işine gitmedi. Sen de gördün. Arabası hala aynı yerde duruyor George.
0: Vay canına. Yani dün gece adam karısıyla kıskançlık yüzünden kavga etti. Karısına şırak diye bir tokat attı. Karısı canı yanıp ah dedi. Ve sonra da adam tavan arasında yatağına gitti. Sabahleyin de işe gitmeyince sen adamı anında cinayete kurban götürdün.
2: Ama o kadın kocasını öldürdü George.
0: Bugün günlerden ne Evelyn?
2: Çarşamba, neden sordun George?
0: Eğer pazar akşamına kadar iyileşmezsen, yani kafandan böyle aptalca cinayi mevzuları atmazsan, pazartesi sabahı seni Doktor John'a götüreceğim Evelyn.
1: Tamam mı?
2: Ama George!
1: Hayır!
0: Artık bu işin aması maması kalmadı. Kesin olarak söylüyorum Evelyn. Bugün çarşamba. Pazartesiye kadar 5 günüm var. Bu 5 gün içinde ya kendini düzeltirsin ya da tekrar hastanede olursun.
1: Hoşça kal. Akşama görüşürüz.
2: İnanmıyor bana. Hala beni deli zannediyor. Oysa dün gece o evde bir cinayet işlendi. Kadın kocasını öldürdü. Evet, gözlerimle görmedim ama öyle oldu. Kadın kocasını öldürdü. Pis hayvanlar. Ne de çirkin şeyler. Şuraya bak. Her şeyi açmış gibi havlayıp duruyorlar. Kadın dışarı çıktı. Tam zamanı. Şunun ağzını bir arayayım. Günaydın Bayan Kristin.
3: Günaydın Bayan Evelyn.
2: Kocanız işe gitmedi galiba. Arabası duruyor da, hasta mı yoksa?
3: Yok, bir şey yok. Kocam yeni bir iş sözleşmesi için yolculuğa çıktı. Uzak bir yer olduğu için benim ihtiyacım olur diye arabasını da bana bıraktı.
2: Ya öyle mi? Aha. Hasta olmadığına sevindim. Biz de kocanız hastalandı sanmıştık. Yine de yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa çekinmeyin, bizi arayın, olur mu?
3: Tabii söylerim.
2: Köpekleriniz de pek müthiş.
3: Evet, iyi cins dobermanlardır.
2: Neden aldınız bunları?
3: Kocamın işi uzayabilir. Yalnızlıktan korkarım ben. Bahçeye yabancılar, hırsızlar, sapıklar gelebilir endişesiyle satın aldım bunları.
2: İyi etmişsiniz ama boşuna masraf yapmışsınız. Korkacak bir şey yok. Hem isterseniz kocanız iş seyahatindeyken bizde kalabilirsiniz. Fazla odamız var.
3: Ay yok, ben kendi evimden başka bir yerde rahat edemem. Ama yine de teşekkürler, sağ olun.
2: Yalan söylüyor. İnanmıyorum ona. Kocası iş seyahatine falan gitmedi. Hayret. Bugün çamaşır asmadı. Her gün dünya kadar çamaşır yıkayıp asan kadın bugün çamaşır yıkamamış. Yıkamaz tabii. Kocasını öldürdüğüne göre artık gömleklerini yıkaması için de bir sebep kalmadı. George'a söylüyorum ama inanmıyor. Bu kadın katil. Kocasını öldürdü. George sen karışma diyor. İyi ama kim karışacak? Bu komşuları bizden başka tanıyan yok.

Polis kadının kocasını öldürdüğünü nereden anlayacak ki? Birileri söyleyecek ki bilsin, araştırsın. Tabii ya, birilerinin bunu polise duyurması lazım. Alo, polis merkezi mi? Ben cinayet ihbarında bulunmak istiyorum. Flower sokağı 34 numaralı evde bir kadın kocasını öldürdü. Efendim? Ben kim miyim? Biri işte. Kusura bakmayın, adımı veremem. Ama söylediğim adrese gelip de evi araştırırsanız adamın cesedini bulursunuz. İşte bu kadar. Birazdan polisler gelir, evi araştırır ve adamcağızın cesedini bulurlar. Şimdi kendime bir kahve yapıp pencere önünde içeyim.

0: Peki ihbarımı ciddiye almışlar. Bakalım adamın cesedini bulabilecekler mi? Şöyle tülü hafifçe aralayıp bakayım dışarıya. Kadının beni görmesini istemiyorum. İşte buradan her şeyi görüyorum.
1: Hey! Köpeklere dikkat edin. Tutun şunları. Hala bir yere gelmişim.
0: Tam 4 tane polis gelmiş. İşte biri kadının kapısını çalıyor. Bakalım kadın karşısında polisleri görünce ne yapacak? Pek merak ediyorum.
2: Ne var? Durun durun, açıyorum. Ne var? Ne istiyorsunuz?
1: İhbar var efendim. Evinizi arayacağız.
2: Arama emriniz var mı?
1: Var. Buyurun.
0: İşte şimdi yandı kadın. Polis eve girecek ve cesedi bulacak.
2: Buyurun girin. Ama ne arayacaksınız pek merak ediyorum.
1: Bir ceset bayan.
2: Ceset mi dediniz memur bey?
1: Evet. Az önce bir telefon ihbarı aldık. Kocanızı öldürdüğünüzü ihbar edildi.
2: Ama delilik, saçmalık bu. Kocamı neden öldüreyim ki?
1: Kusura bakmayın bayan, biz polisiz. Sizlerin güvenliğinizi sağlamakla görevliyiz. Bize böyle bir ihbar yapıldı. Biz de ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki, ihbarı yapan kim? Adını vermiş mi?
1: Yok, hayır vermemiş.
2: O zaman nasıl olur da böyle bir ihbarı ciddiye alırsınız? Ne malum o ihbarı yapan kişinin sizinle alay etmediği, dalga geçmediği?
1: Bakın...
2: Madem öyle, ben de oturayım telefonun başına. Akşama kadar onu bunu size ihbar edeyim. İsimsiz ihbarlar için ev basmak insan haklarına aykırı, öyle değil mi? Şu anda bahçem polis dolu. Vergisini ödeyen namuslu bir vatandaşın evine yaptığınız bu baskınla beni komşularıma rezil ettiniz.
1: Bakın bayan, siz de haklısınız ama...
2: Benim alnım açık memur bey. Buyurun, buyurun, rica ederim. Evimi arayın ama sonunda bir şey bulamazsanız sizi mahkemeye vereceğim. Çevremi rezil ettiğiniz için manevi tazminat davası açacağım.
1: Ne olursa olsun elimde arama emri var efendim. Evinizi aramak zorundayım. Kocanız nerede bayan?
2: Bir iş seyahati için şehir dışına çıktı.
1: Ne zaman?
2: Dün.
1: Peki ne zaman dönecek?
2: Bilmiyorum ama 3-4 gün sonra döner herhalde.
1: Kocanızla aranızda herhangi bir sorun var mıydı? Yani bir anlaşmazlık, tartışma, kavga falan yani.
2: Yok tabii ki, neden olsun ki? Biz çok uyumlu, çok mutlu bir aileyiz. Buraya taşınalı 10 gün oldu zaten. Komşularımızı rahatsız etmemek için daha bugüne kadar müzik setimizin sesini dahi yüksek açmadık.
1: Peki ama o isimsiz ihbarı yapan kişi neden bir başkasını değil de sizi ihbar etti?
2: Aha, bilmiyorum. Polis olan sizsiniz, ben değilim.
1: Yeni taşındık diyorsunuz. Sizi sevmeyen bir komşunuz var mı? Ya da sizinle takışan, kavga eden birisi?
2: Hayır. Zaten şu yanımdaki evde oturan bayan Evelyn dışında hiç kimseyi tanımıyorum ki.
1: Sizi o ihbar etmiş olabilir mi acaba?
2: Neden etsin ki? Onunla hiç kavga etmedik. Daha evlerimize bile gidip gelmişliğimiz yok. Ben bazen bahçeye çıktığımda o da penceredeyse eğer... Birbirimize iki laf ediyoruz, o kadar.
1: Peki bayan, o dışarıdaki 2 Doberman köpeğini ne zaman aldınız?
2: Kocam iş seyahatine çıktığı gün.
1: Neden aldınız?
2: Ben yalnız bir insanım memur bey. Çocuğumuz yok. Bu yüzden özellikle geceleri yalnız kalmaktan korkuyorum. Kocamın yokluğunu fırsat bilip de yabancılar, sapıklar eve girmeye kalkışabilirler. O endişeyle aldım o köpekleri.
1: Şimdi müsaade ederseniz evinizi aramak istiyorum.
2: Elbette.
1: Evet. Kayda değer şüpheli bir şey yok bayan.
2: Her yeri aradınız mı?
1: Evet bayan. Mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her yeri aradık. Üzgünüm. Bir şey bulamadık.
2: Gördünüz işte memur bey. İhbar asılsız çıktı.
1: Ama bayan, bu gerçekte olabilirdi.
2: Ama değil. Gördünüz. Şimdi evimi terk eder misiniz lütfen ve... Bahçeye çıktığınızda da bağırarak benden özür diler misiniz?
1: Neden?
2: Hiç olmazsa şu anda pencerelerinde ya da kapı önlerinde merakla bizi seyreden komşuların durumu öğrenmesini istiyorum da ondan. Eğer böyle yaparsanız sizden davacı olmam.
3: Tamam bayan, haklısınız. Özür dilerim.
0: Ay, heyecanımdan yerimde duramıyorum. Polisler içeri gireli bir saat oldu, hala dışarı çıkmadılar. Acaba cesedi buldular mı? Ay, benimki de laf, mutlaka bulmuşlardır. Kadın istediği yere saklasın. Polis ne yapar eder, cesedi saklı olduğu yerden bulup çıkartır. İşte kapı açıldı. Polisler ve Kristin dışarı çıkıyor. İyi ama polislerin elleri neden boş? Oysa cesedi dışarı taşımaları gerekmez miydi? Yoksa cesedi bulamadılar mı?
1: Bayan Kristin, yalan bir ihbar yüzünden evinizi aradığımızdan ve sizi de rahatsız ettiğimizden dolayı özür dileriz. Evet arkadaşlar, herkes arabalarına binsin gidiyor.
0: Olamaz, mümkün değil bu. Nasıl olur da polisler adamın cesedini bulamazlar? O gece kadının kocasını öldürdüğüne eminim. Sabaha kadar pencere önündeydim. Bahçeye gömecek olsa görürüm. Ceset mutlaka evin içinde olmalı. İyi ama neden bulamadılar ki? Yazık. Elleri boş gidiyorlar. Böyle sersemleri neden polis kadrosuna alırlar ki? Kristin hala bahçede. Dur şununla iki laf edeyim. Ne oldu bayan Kristin? Polisler neden gelmiş?
2: Sapın, manyağın birisi kocamı öldürdüm diye telefonla ihbar yapmış. Evde ceset aramaya geldiler.
0: Bulamadılar mı? Pardon, benimki de laf mı? Tabii evin her tarafını aradılar değil mi?
2: Mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her tarafı aradılar. Kendilerine söyledim. İsimsiz ihbarları nasıl olur da ciddiye alırsınız dedim. Ne hakla beni komşularıma rezil edersiniz dedim. Ben de oturup komşularımı böyle böyle diye ihbar etsem, gelip de onların evini basacak mısınız diye sordum bile.
0: İyi demişsiniz. Peki kocanızdan bir haber var mı?
2: Aha, daha bu sabah aradı. İş görüşmesi uzamış. Birkaç gün sonra geleceğini söyledi.
0: Ya, aradı demek.
2: Her neyse, eve gidip de sağa solu toparlayayım. Polisler her tarafı hoyratça dağıttılar.
0: Geçmiş olsun bayan Kristin. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Polis evi arıyor, cesedi bulamıyor. Kristin ise kocasıyla bu sabah telefonda konuştuğunu söylüyor. Tabii yalan söylüyor. Çünkü o kadın kocasını öldürdü. İyi ama polislere ne oluyor? Nasıl olur da evin içindeki kocaman bir cesedi bulamıyorlar? Kadın büyük buzdolabı hariç her yeri aradıklarını söyledi. Büyük buzdolabı mı? Evet evet. İşte ceset orada. Ceset buzdolabında. Kadın ne akıllı. Kokmasın diye cesedi buzdolabına koymuş. Ama sersem polislerin oraya bakmak aklına gelmemiş. Birden rahatladım. Yoksa yanılıyor muyum diye kendi kendime kızıyordum. Evet, ceset buzdolabında. Kristin kocasının cesedini onun içine saklamış.

0: Buzdolabına dedim George. Kadının mutfağında büyük bir buzdolabı varmış. Baksalardı onun içinde cesedi bulurlardı. Ceset oradaydı.
1: Sen cesedin onun içinde olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bilmiyorum yani. Sadece tahmin ediyorum George.
1: Hadi sefer söyleyeceğim olayı. Tahmin de olmaz. Senin şu aptalca hayal gücün bir gün başımıza iş açacak. Düşünsene ya kadın, o Bayan Kristin yani, bu ihbarı senin yaptığını bilseydi. Hem maddi hem de manevi tazminat davası açar, canımızı okurdu.
0: O kadın bana hiçbir şey yapamaz. Esas ben onun canını okuyacağım George.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Şimdi anlarsın.
1: Söyler misin Evelyn, nereye arıyoruz?
0: Polisi.
1: Dur yapma Evelyn.
0: Alo.
1: Allah aşkına kapat şu telefonu Evelyn.
0: Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Florence sokağı 34 numarada cinayet işlendi. Orada oturan kadın kocasını öldürdü. Nasıl? Evet biliyorum. Gündüz o ihbarı yapan da bendim. Duyamadım. Evde ceset bulamadınız mı? Bulamazsınız tabii. Ne sersem şeysiniz siz. Ceset mutfaktaki buzdolabındaydı. Tekrar gidip arama yapın o kadının evinde. Anlamadım. Arama yapamaz mısınız? Alo? Alo? Sersemler, aptallar. Yüzüme telefonu kapattılar.
1: Oh, çok şükür. Ben de ciddiye alacaklar diye korkudan ecel terleri döküyordum.
0: Benim yüzümden zor durumda kalmışlar. Tekrar eve gidip arama yapamayacaklarını söylediler.
1: Haklılar tabii. Nasıl olduysa ihbarını ciddiye alıp evi aramışlar. Bir şey bulamamışlar. Şimdi ikinci sefer gidip belirler mi artık? Ayrıca bu ülkenin kanunları namuslu vatandaşlardan yanadır. Öyle zırt pırt evlere girip çıkıp ceset arayamazsın.
0: Ne olacak peki şimdi?
1: Ne olacak Evelyn?
0: Kristin, o komşu kadın yani. İşlediği cinayet yanına kar mı kalacak?
1: Sen hastasın Evelyn. İyileştiğini sanmıştım ama hastasın.

0: uyku tutmadım. George'u uyandırmadan kalkıp mutfağa gideyim. Kendime bir sandviç yapayım. Belki doyunca uyuyabilirim. Tam uyuyayım diyorum. Aklıma komşu kadın geliyor. Uykum kaçıyor. Şimdi bunu George'a söylesem yine bana kızar. Dobermanlar azdı yine. Gecenin bu saatinde niye avlıyorlar ki? Bir bakayım şunlara.
1: Susun. Susun diyorum. Susun.
0: Bahçede köpeklerle ne yapıyor öyle?
1: Tamam tamam. Acıktınız galiba. Hadi alın. Alın yiyin şunları bakayım. Hadi.
0: Köpekleri besliyormuş. Ne garip bir kadın. Gündüzleri torbaya girmiş gibi. Gecenin yarısında köpek besliyor.
1: Yiyin yiyin hadi. Doyurun karnınızı. Daha çok var. İstediğiniz kadar veririm. Yiyin.
0: İyi ama gece yarısı bu kadar çok kemiği. Nereden buldu ki bu kadın?

0: Evelyn. Evelyn dedim.
1: Ne var George?
0: Pencerenin önünde ne yapıyorsun yine?
1: Komşu kadının köpeklerine bakıyorum George.
0: Allah aşkına şu komşu kadını gözetlemekten vazgeçip de sabah kahvaltısını hazırlar mısın?
1: Buraya gelir misin George?
0: Yine ne var Evelyn?
1: Komşu kadının köpeklerine dikkat eder misin?
0: Ne var? Neye dikkat edeceğim?
1: Buraya geldiklerinde sıskacık şeylerdi. Birkaç gün içinde nasıl da kilo aldılar görüyor musun? Bak iki gün içinde hayvanlar nasıl da tombullaştı.
0: Olabilir tabii. Şımanlayabilirler. Ne var bunda? Demek ki kadın iyi bakıyor köpeklere.
1: Evet doğru, çok iyi bakıyor. Onlara bol bol kemik veriyor. Görme, hem de iri iri kemikler. Nereden buluyorsa onları yediriyor köpeklerine. Hem de gece yarıları.
0: Allah aşkına Evelyn, şu saçma sapan düşünceleri bir yana bırakıp da kahvaltımı hazırlar mısın? İşe geç kalacağım.
1: Dikkatimi çeken bir mesele var George.
0: Neymiş o?
1: Kadın kocası iş seyahatine çıktığından beri hiç dışarı çıkmıyor. Ama yine de köpeklerine yedirecek kemikleri nereden buluyor dersin?
0: Nereden buluyorsa buluyor. Sana ne? Kafanı neden bunun için yoruyorsun?
1: Sence ilginç değil mi?
0: Neresi ilginç ki bunun?
1: Kadın diyorum, köpeklerine yedirecek o kemikleri nereden buluyor diyorum.
0: Evelyn, kahvaltımı hazırlar mısın? Yoksa iş yerinde mi yapalım?

0: Yahu bana ne sana ne? Taktın şu kadına be. Kadıncağızı zorla katil mi yapmak istiyorsun?
1: Benim yapmama gerek yok George. O zaten katil.
0: Nereden biliyorsun? Bunun için utanmadan adını gizleyerek polisi bile çağırdın zavallının evine. Ama ne oldu? Bir şey bulamadılar işte. Hayal görüyorsun sen evladım. Hayal görüyorsun. Beyninin içine komşu kadının katil olduğunu yerleştirdin. Buna önce kendin inandın. Şimdi başkalarının da inanmasını istiyorsun.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Tabii ya. Nasıl da akıl edemedim bunu. Evet. Evet sonunda buldum işte. George. George o kadın katil. Ve ben bunu ispat edeceğim.
0: Başlama gene Evelyn. Başlama.
1: Çok kurnaz. Polisi uyuttu ama beni asla uyutamaz. Asla.
0: Evelyn ne yapıyorsun? Nereye yapıyorsun?
1: Polis merkezini George.
0: Saçmalama da kapat şu telefonu Evelyn. Kafanda kurduğun hayallerle polisleri meşgul etme. Bunun için başımız derde girebilir.
1: Alo, polis merkezi mi? Ben Evelyn Carter. Flower Sokağı 33 numarada oturuyorum. Ve size bir cinayet ihbarında bulunmak
0: olamaz
1: istiyorum. 34 numarada oturan komşum Chris'i kocasını öldürdü. Biliyorum o evi aradınız. Bir şey bulamadınız. Ama ben size cesedin nerede olduğunu söyleyeceğim. Eğer hemen gelirseniz adamın kemiklerini çöp bidonunda bulabilirsiniz. İşte bu kadar.
0: Umarım bu sefer ne yaptığının farkındasındır Evelyn.
1: Elbette farkındayım George. İyi, namuslu bir vatandaş olarak adalete yardımcı oluyorum.
0: Bu sefer çok ileri gittin Evelyn. Kimliğini bildirerek bir cinayet ihbarında bulunun. Eğer polis yaptığı araştırmadan bir sonuç alamazsa... herhalde başına neler geleceğini de hesaba katmışsındır.
1: Lütfen George, inan bana. Polis adamın cesedini bulacak.
0: Eğer bulamazsa... kadın senin hakkında iftira davası açacak. Tabii yalan ihbardan dolayı polis de... hapse girmesen bile tedavi görmen için uzunca bir zaman akıl hastanesine yatırırlar seni.
1: Ben deli değilim George. Bana deli gözüyle bakma. Kadın kocasını çok ustaca bir plan yaparak öldürdü. Köpekleri de cesedi ortadan kaldırmak için aldı. Sen de gördün ya. O sıska iki köpek. İki gün içinde. Nasıl oldu da şişmanladı? Çünkü kadın geceleri kocasının cesedini köpeklere yediriyordu. Bak işte duyuyor musun? George, polisler geliyor.
0: Evet duyuyorum Evelyn. Dediğim gibi umarım sen haklı çıkarsın.
1: Gel bak George. Gel. Polisler arabalarından indiler. Kadının kapısına doğru yürüyorlar. Ah, bak kadın dışarı çıktı. Polislerle konuşuyor. Polisler kadına bir kağıt gösteriyorlar. Arama emri olmalı. İşte George. Polisler çöp bidonuna doğru gidiyor. Görüyorum onları. George görüyorum. İşte iki polis çöp bidonunun kapağını kaldırdı. George. Bidona bakıyorlar George. Polisin biri elini bidonun içine soktu George. İşte George. Genç polis bidonun içinden kocaman kemik parçaları çıkartmaya başladı. Aman Allah'ım, kadını görme George, panik içinde. Sağa sola bakıyor. Sanırım kaçmaya çalışacak. Ama hayır, polis ondan önce davrandı ve kadını kolundan yakaladı. İşte polislerden biri koluna kelepçe takıyor. Öbür polis de haklarını okuyor George.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim, ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Kıymetli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir ilimden irfana programımıza başlıyoruz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamd ederek ve Allah'ın selamıyla sizleri selamlayarak başlayalım inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a salavat-ı şerife getirelim değerli dinleyenler şu mübarek günde. Allahümme.

salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenler, malumunuz bu programımızda İrfan Mektebi dergisinden yazı örnekleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İrfan Mektebi dergisinden birkaç yazı da olsa sizleri istifade ettirmeye gayret ediyoruz. Aralık 2018 sayısı var elimde. İrfan Mektebi dergisinin, hep söylüyorum, geçmiş sayılarına, daha önceki sayıların içindeki yazılara irfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Onlardan istifade edebilirsiniz değerli dinleyenler. Abone olmak isteyen dinleyicilerimiz de oradan abone olabilirler. Daimi surette takip etmek için o da güzel bir yol. Neler var İrfan Mektebi dergisinin Kasım 2018 145. sayısında? Kapak konusu kadim kelimelerimizden kadim medeniyetimize başlığını taşıyor. Yine şair-i İslamiye'nin ehemmiyeti ve ezanın Arapça okunması, kavuşmanın habercisine rahmet duası, 8. sözün tarihçesi, rukyetül ayn yani nazar değmesi gibi hususlar dergide işlenmiş bazı yazılar değerli dinleyenler. Bulmacalar var. Ne konuştuğunun farkında mısın? Editörden bir giriş yazısı yine var. Kalbin huzuru şehrin ruhudur başlığı altında başka bir yazı var. Ve hakeza gayet güzel. Şahsımıza, ailemize, çocuklarımıza faydeler temin edecek, istifade edebileceğimiz, hep birlikte oturduğumuzda arkadaşlarımızla mevzu edebileceğimiz hususların bulunduğu yazılar var değerli dinleyenler. Tavsiye ediyoruz. Zakir Çetin'in kaleme aldığı Şair-i İslamiye'nin önemi ve Arapça ezan okunmasıyla ilgili yazıyla başlayalım inşallah. Şair-i İslamiye, İslamiyet'in alametleri demektir. Görüldüğünde İslamiyet'i hatırlatan her şey, her ibadet şairdendir. Bunların mühim bir kısmı farz ve bir kısmı da nafile sünnetlerdendir. Şairin tarifi yapılmış değerli dinleyenler. İslamiyet'in alametleri, nişanları, sembolleri, göstergeleri bugünkü tabirle olan şeylere şair-i İslamiye deniliyor. Bize İslam'ı hatırlatan her şey, her ibadet bu şairden sayılıyor. Mühim bir kısmı farzdır, bir kısmı da sünnettir denilmiş. Evet, şair-i İslamiye bütün Müslümanların ortak malıdır. Yalnız Araplara mahsus değildir. Çünkü milliyeti ve lisanı ne olursa olsun, bütün Müslümanlar İslami alametleri tanır ve bilir. Mesela Rusya'da, Amerika'da veya dünyanın herhangi bir yerinde birisinin ezan okuması, namaz kılması, selam vermesi, Kur'an yazısıyla yazılan bir kitap okuması veya sarık sarması gibi İslami alametlerden herhangi birini yapması onun Müslüman olduğunu gösterir. Onu gören diğer bir Müslüman, lisanı veya milliyeti ne olursa olsun, o kişinin Müslüman bir kardeşi olduğunu anlar, itimat ederek irtibata geçer. Ve netice olarak, şair-i İslamiye, ehli imanın birlik ve beraberliğini ve huzurlu bir hayat yaşamasını temin eden ilahi bir vesile olur. Farz-ı muhal, ezan, İngilizce, Türkçe veya başka bir lisan ile okunsa, o lisanı bilmeyen başka insanlar ezan okunduğunu anlamazlar. Hatta ezanın okunduğu lisanı bilen dahi o ezana gerekli hürmeti, saygıyı göstermez. Özellikle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, yani Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun cümlesinin ifade ettiği mana çok ehemmiyetlidir. Zira Allah Teala'nın türlü selameti üzerinize olsun demek, dünyada, kabirde, ahirette Cenab-ı Hak sizlere her türlü iyiliği, rahmeti ihsan eylesin ve bütün kederden, beladan, musibetten, kabir azabından, cehennem ateşinden, gazab-ı ilahi gibi her çeşit sıkıntıdan da muhafaza eylesin manasını ifade eder. Evet, müminin mümine böyle geniş bir duası olan selam

ve bu selamı alıp vermeyi aklı başında olan hiçbir müminin ihmal etmemesi gerekmektedir. Maalesef düşmanlarımız İslamiyet'in alameti olan Allah'ın selamını ve bu güzel duayı bize fazla gördüler ki bizi tünaydın, günaydın gibi sözlerle oyalıyorlar. Kur'an okumak, besmele çekmek gibi diğer İslami alametler bunlara kıyas edilsin. Bu şair denilen alametleri değiştirmeye ve bozmaya çalışmak, Müslümanların hayat-ı içtimaiyesinin temel taşı olan birlik ve beraberliğini yok etmeye çalışmak demektir. Bu hususu teyit eden latif bir hikaye anlatılır. Bir zaman Türkiye'den bir kardeşimiz hacca gider. Arapçayı bilmediğinden arkadaşlarına "Bu Arapların Kur'anları, ezanları, kametleri ve namazları Türkçe. Ama konuşmaya gelince şaşırıyorlar. Dillerini anlamıyoruz." demiş. Demek bu şairi değiştirmek ve yerine ikame edilen bid'alar rızayı ilahiye Allah'ın rızasına muvafık olmadığı gibi herkesin kabulüne mazhar olup umum Müslümanların birliğine de vesile olmaz. Sünnet-i Seniyye'nin içinde en mühim olanları İslamiyet alametleri olan şaire taalluk eden yani görüldüğünde İslamiyet'i hatırlatan sünnetlerdir. Şair adeta hukuku umumiye yani umumun hakkı hükmüne geçtiğinden bu nevden olduğundan cemiyete ait, topluma ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden, ezan gibi sünnet türünden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. Şair-i İslamiye dediğimiz İslam'ın alametleri, nafile nev'inden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir ifadesinden acizane şunu anlıyorum. Evet, nasıl ki bir haramdan kaçınmak veya cünüpken yıkanmak şahsi bir farzdır. Sahibine bin sünnetin sevabını kazandırır. Fakat şairden bir sünnetin işlenmesi birçok Müslümanın sevap kazanmalarına vesiledir. Mesela 100 bin nüfusu bulunan bir şehir düşündüğümüzde orada ezan-ı Muhammedi'yi okumak sünnetil kifayedir. Okunmadığı takdirde bütün şehir ahalisinin her biri ezanın okunmaması ile o sünnet sevabını kaybeder. Eğer orada ezan okunmuş olsa her biri bir sünnet sevabını kaybetmemesiyle toplamda 100 bin sünnet sevabı kazanılmış olur. İşte şair-i İslamiye denilen İslami alametler bu neticeyi Müslümanlara kazandırmasına binaendir ki şahsi farzlardan daha ehemmiyetli olmuştur. Allahu alem. Yine Bediüzzaman Hazretleri şöyle der. İfrat ile tarikat taassubu taşıyanların bir kısmı, adab ve evrad-ı tarikatı, yani tarikatın evrat ve adabını sünnet-i seniyeye tercih etmekle sünnete muhalefet edip sünneti terk eder fakat virdini bırakmaz. O suretle şeriat adablarına bir lakaytlık vaziyeti gelir. Tehlikeye düşer. Çok sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazali Kuddüse Sırruh ve İmam-ı Rabbani Kuddüse Sırruh gibi muhakkikini ehli tarikat derler ki bir tek sünnet-i seniyeye riayet noktasında hasıl olan makbuliyet, 100 hususi adab ve nafileden gelemez. Bir farz, 1000 sünnete tercih edildiği gibi, bir sünnet-i seniye dahi 1000 adab tarikata müreccahtır, tercih edilir demişler. Yine der ki, nasıl şahsa ait hukuk ile ve bir çeşit de Allah'ın hakkı sayılan cemiyete ait hukuk namında İki kısım hukuk vardır. Öyle de İslami meselelerin bir kısmı şahısları alakadar eder, onları bağlar. Bir kısmı da genel olarak bütün toplumu alakadar eder ki onlar şair diye tabir edilen İslamiyet'in alametleridir. Bu şairde herkesin hissesi bulunduğundan bunlar bütün cemiyete aittir. Herkesin rızası olmazsa onlara ilişmek,

herkesin hukukuna tecavüzdür. O İslami alametlerin en küçüğü, en cüz'isi ve sünnet kabilinden bir meselesi dahi, İslamiyet'in en büyük bir meselesi hükmünde kıymet ifade eder. Doğrudan doğruya bütün İslam alemini alakadar ettiği gibi, asr-ı saadetten şimdiye kadar, bütün eazım-ı İslam'ın, İslam büyüklerinin bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip edip değiştirmeye çalışanlar ve onlara yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Hem İslamiyet bütün esasatıyla ve teferruatıyla bir bütündür. Müslümanların onu hayatlarına tatbik etmeleri nispetinde terakki edip ilerledikleri gibi, eksik bıraktıkları nispette de tedenni edip gerileyerek vahşete düştüklerini Bediüzzaman Hazretleri şu manada ifade eder. Ehl-i bid'a olarak dinin kaidelerini bozmaya çalışanlar, yanlış bir anlayışla diyorlar ki, körü körüne dine bağlanmak bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak dini bırakmakla mümkün olur. Avrupa dinlerine olan taassubu bıraktıktan sonra terakki edip ilerledi. El cevap, yanlışsınız ve aldanmışsınız ve aldanıyorsunuz. Çünkü Avrupa dinine mutaassıbdır, bağlıdır. Hatta dinlerine bağlı olan bir adi Bulgara veya bir neferi İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a sarık sar, sarmazsan hapse atılacaksın denilse, dinlerine olan taassupları gereğince diyecek, hapse değil öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Hem tarih şahittir ki, ehli İslam ne vakit dinine tam temessük edip sarılmışsa, o zamanın şartlarına göre terakki edip en ileri medeniyeti oluşturur. Ne vakit de dinini yaşamakta gevşeklik gösterip tembellik etmişse, medeniyet ve terakkide geri kalmıştır. Hristiyanlıkta ise tam aksine olmuştur. Bu da çok önemli temel bir farklılıktan ileri gelir. O fark ise şudur. Hristiyanlığın tahrip edilip bozulmasından ve İslamiyet'in bozulmayıp sağlam bir şekilde muhafaza edilmesinden kaynaklanıyor. Hem İslamiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman İslamiyet'ten çıksa ve dinini terk etse artık hiçbir peygamberi kabul edemez. Belki Cenab-ı Hakk'a dahi inanmaz ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz. Hatta kendinde iyilik ve hayra vesile olacak bir vicdan bulunmaz. O kişi bütün özellikleriyle bozulup tefessüh eder. Onun için İslamiyet'te kafirlerin hayat hakları vardır. İslam devletinin dışında barış halinde olsalar veya o devletin içinde yaşayıp cizye verseler, İslamiyetçe onların hayatı mahfuzdur, koruma altındalar. Fakat mürtedin, dinden çıkanın yaşama hakkı, hayat hakkı yoktur. Çünkü vicdanı tamamen tefessüh edip bozulduğundan toplum hayatı için öldürücü bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyanlıktan çıkan bir insan yine toplum hayatına faydalı bir vaziyette kalabilir. Hali hazırda Avrupa'da bunun birçok örneği vardır. O şahıslar dini mesuliyeti reddetmekle beraber bazı mukaddesatı kabul edebilir, bazı peygamberlere inanabilir ve bir cihette Cenab-ı Hakk'ı tasdik edebilirler. İşte içimizde bulunup İslami olan hamiyet ve milliyetini satanlar ve körü körüne taklitçiliğe alışanlar diyorlar ki, madem Hristiyanlık dininde Fransa'da ihtilali kebir namında büyük bir ihtilal, büyük bir inkılap oldu. Bidayette başta inkılapçılara mürtet dinden çıkmış denildi. Sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi. Öyleyse İslamiyet'te de böyle dini bir inkılap olabilir. El cevap, bu şekilde İslamiyet'i Hristiyanlığa kıyas etmenin birinci işaretteki kıyastan farkı ve yanlışlığı daha da açıktır. Çünkü İsevilik dininde yalnız dinin temel esasları Hazreti İsa Aleyhisselam'dan alınmıştır. Cemiyet hayatına ve şeriatının teferruatına dair hükümlerin çoğu havariler ve diğer ruhani reisler tarafından oluşturulmuştur. En büyük kısmı da önceden inen mukaddes kitaplardan alınmıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam dünya

hakim ve sultan olmadığından toplum hayatına gerekli olan kanunlar için kendisine müracaat edilmemiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin esaslarına, Hristiyanlık şeriatı namına örfi kanunlar, medeni düsturlar alınmış, başka bir suret verilerek dışarıdan bir elbise gibi o esaslara giydirilmiştir. Bu dine giydirilen o suret ve elbise değiştirilse yine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dininin esasları baki kalabilir. Bu değişikliklerin yapılmasında Hazreti İsa'yı inkar ve yalanlamak çıkmaz. Halbuki din ve şeriat-ı İslamiye'nin sahibi olan Fahri Alem Aleyhissalatu vesselam, iki cihanın sultanı, Şark ve Garp ve Endülüs ve Hint belki yeryüzünün yarısı saltanatının merkezi olduğundan, din-i İslam'ın esasatını bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkamını, hatta en küçük cüz'i adabını dahi bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor. Demek furuat-ı İslamiye değişmeyi kabul eden bir elbise hükmünde değil ki, onlar değiştirilse dinin esasları baki kalsın, kalabilsin. Belki o furuat esası dine bir cesettir, en az bir cilttir. Onunla imtizaç ve iltiham edip kaynaşmıştır. Birbirinden ayrılması asla mümkün değildir. Onları tebdil etmek, değiştirmek, doğrudan doğruya sahibi şeriatı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ve yalanlamak çıkar. Mezheplerin ihtilafı ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu bir kısım emirlerin açık ve net bir manayı ifade etmeyip, nazari olarak içinde birçok mana ve kaideyi bulundurduğundan o ihtilaf müçtehitlerin onları farklı anlamalarından ileri geliyor. Zaruriyat-ı diniye, dinin açık ve kesin emirleri denilen ve tevili mümkün olmayan ve muhakemat denilen farz ve vacip kuralları ise hiçbir cihetle kabili tebdil değildir, değiştirilemez. Müçtehitlerin içtihadı onlara giremez, onları tebdil eden başını dinden çıkarıyor. يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُكُ السَّحْمُ مِنَ الْقَوْسِ Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar kaidesine dahil oluyor. Netice olarak İslamiyet başka dinlere benzemiyor. Diğer semavi dinlerin esasatı o dinlerin peygamberleri tarafından getirilmiş fakat furuatı toplum hayatına ait olan düsturları ise o dinlerin mensupları tarafından giydirilmiş bir elbise hükmündedir. O furuatın değişmesiyle esasata zarar gelmez. Fakat İslamiyet en son din olarak kıyamete kadar devam edecek gayet mükemmel bir hayat nizamıdır. Tabiri caiz ise tuvalete girip çıkma adabından tut ta hayat-ı içtimaiyenin toplum hayatının bütün esasatı hem dünya ve ahiret saadetine vesile olabilecek bütün düsturları bir araya getirmiştir. İslamiyet bir bütün olarak bütün teferruatıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tesis edilmiştir. O da Cenab-ı Hak'tan almıştır. Furuatı sonradan giydirilen bir elbise değildir. Belki o furuat değişmesi mümkün olmayan İslamiyet'in cildi ve derisidir. Muhakkak ki o zikri Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz ayeti kerimesi de Kur'an'ın bir hakikati olan İslamiyet'in bütün teferruatıyla Allah Teala'dan geldiğini ve onu muhafaza edecek olanın o olduğunu ifade etmektedir. Özellikle şair-i İslamiye daha büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Herhangi bir meselenin değişmesi, yaşanmaması, ehemmiyeti nispetinde bir zarar getirdiği gibi ibadete tabi nafilelerin tagyiri, değiştirilmesi, farzların terki ve tahyir-i bidat olduğundan vücud-u İslamiye'yi tahrip etmektir. Büyük bir cinayet hükmüne geçer. İşte şair-i İslamiye'den olan Kur'an'ın bir temel taşı kabul edilen yazısının terk ve tahyirinin Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı ne büyük bir cinayet olduğunu
edna bir şuura sahip olan dahi anlar. Evet, gayet güzel ve tesirli bir yazı değerli dinleyenler. Buradan sizlere bunu duyurmaktan gayet memnun oldum. İslamiyet'in alametleri nelerdir? Değiştirilmesi durumunda neler olur? İşte ezan gibi, selam vermek gibi, namaz kılmak, sarık sarmak, Kur'an yazısı gibi hususların İslamiyet'in alameti olduğunu, bunları azıcık şuuru bulunanın değil tahir etmek, değiştirmek, başka lisanlarla, başka şekillerde yapmak, ona en ince ayrıntısına kadar selam ve hürmet ve tazimle yaklaşması gerektiğini, onu değiştirmeye çalışanların dinden başını çıkaracağını, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklarını, İslamiyet'in ahkamı gibi teferruatının da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından hayatıyla, sözleriyle, ahvaliyle ortaya konulduğunu, bunların insanın elbisesi gibi değil, cildi, derisi gibi olduğunu, dolayısıyla değiştirilemeyeceğini anlatan gayet güzel bir yazı diğer hususlarla birlikte değerli dinleyenler. Ne konuştuğunun farkında mısın? İsimli bir giriş yazısı var değerli dinleyenler. Editörden Metin Uçar kaleme almış. Onu da arz edeyim sizlere, programımızı tamamlamış olalım inşallah. Hep konuşa geldiğimiz bir mevzu var. Kelimeler değişirse hayat tamamıyla değişir diye. Bu ay kapağa taşıdığımız yazı bu manada 5 kelimeyi inceliyor ve bize bir farkındalık veriyor. Farkındalık denildiğinde ilk aklıma gelen hep Nisa suresinin 136. ayetteki şu beyanıdır. Ey iman edenler, iman edin. Bunun üzerine uzun uzun farklı cihetlerden söylenecek sözler elbette var. Konudan kopmamaya çalışarak şunları söylemek isterim. Öyle şeyler var ki ünsiyet ettiğimiz, alışıp belki her zaman görsek de sanki hayatımızda hiç yokmuş gibi davrandığımız, farkına vardığımızda bu da mı vardı veya böyle miydi dediğimiz. Her neyse, bir zaman bir genç ders çalışıyordu. Ona kitabın ismine doğru giden sorular sorduğumda her birisi için sayfaları geriye çevirip cevap vermek zorunda kaldı. Kitabın ismi de dahil olmak üzere geriye gitti. Yani demem o ki bazen işin içine öyle dalıyoruz ki ne yapıyoruz, neyle uğraşıyoruz, ne konuşuyoruz haberimiz bile olmuyor. Bunu kelimelerimiz içinde rahatlıkla fakat üzülerek söyleyebiliriz ki bu farkındalık mesafesi arttıkça içtimai mesafe de açılıyor maalesef. Ki buna Konfüçyüs şöyle ifade etmişti, hatırlayacaksınız. Şüphesiz önce dili düzeltirdim. Peki neden? Çünkü dilde bozukluk varsa söylenen şey tam olarak anlatılamaz. Eğer söylenilen gerçek manayı aksettirmezse asıl iş gerçekleşmez. İş gerçekleşmez ise sanat ve ahlak çöker. Sanat ve ahlak çöküntüye uğrarsa adalet yoldan çıkar. Eğer adalet yoldan çıkarsa çaresiz kalan halk bunalıma sürüklenir. Neticede doğru karar verme imkanı ortadan kalkar. İşte bu durumları önlemek için dil tüm öğretilerin üzerinde önem taşır. Gerek şahsi manada, gerekse bileşenlerden teşekkül eden içtimai hayatta. Karşımıza çıkan menfi durumların kırılma noktaları buralar olabilir mi? İhtimal, hatta kuvvetle muhtemel. Beynel Milel bir sempozyumda günün Türk Dil Kurumu Başkanı, Azerbaycanlı bir akademisyenin bizim ortak kelimelerimizi ne zaman kullanıma koyacaksınız sualine karşı, kelimeler sopa zoruyla, devlet eliyle kullanıma sokulamazlar. Bu mevzuda halktan, insanlardan, sivil çalışmalardan desteğe ihtiyaç var mealinde sözler sarf etmişti. Evet, kelimeler kullanıldıkça hayat bulur. Zaman içindeki ilgili tüm manaları içerisinde bir arada ileriye taşır. Bir kelime bile çoğu zaman derinlemesine medeniyet anahtarı olabilir. Elbette sivil yapı içerisinde devam edip boy verecek kelimeler var olacak. Fakat kesintiye uğrayan kadim kelimelerimizi günümüze taşımak el birliği ile olacaktır. İçi boşaltılan kelimelerin farkındalığı sivil kurum çalışmalarla yapılacaktır. Günlük ve konjonktürel değil,
eski ile yeniyi birleştiren medeniyet tasavvuru ve devlet anlayışı ile farkındalık elde edilebilecektir. Ki bu sayede hakiki medeniyet tasavvurundan çıkıp teşekkül edebilsin. Yaralarımız kapanıp hem insanımız hem cemiyetimiz ve cemiyet hayatımız şifa bulabilsin. Söz çok fakat yerinde ve dozunda olması hem mevzuya ait esası ortaya koyacak nitelik ve nicelikte bulunması. Yani efradını cami, ağyarını mani olmalı deyip 2018'in son sayısı ile sizleri baş başa bırakalım demiş editör Metin Uçar. Değerli dinleyenler, kadim kelimelerimize dikkat çekmiş. Ben de hasreten üzerinde durmuş olayım. Özellikle Kur'an kültüründen, hadis kültüründen, yani İslamiyet kültüründen, iman hakikatlerinden gelen kelimelerimizi bugün değiştiriyorlar maalesef. Kelime ortadan kalkmamış. Konuştuğunuzda herkes o kelimeyi anlıyor. Bunun yerine bu kelimeyi öldürüp unutturup yazıdan, mevzuattan, kitaplardan, eğitimden, her yerden çıkarıp yerine düşman bir kelimeyi koymak bu millete ihanettir. Bugün imkan kelimesini kim anlamıyor ki biz ısrarla her yerde olanak demeye çalışıyoruz. İhtimal kelimesini kim bilmiyor ki olasılık her tarafa girmiş. Şart kelimesini çocuk dahi anlar. Niçin koşul denilen uydurulmuş bir kelimeyi kullanıyoruz? Fert, kişi, zat demek dururken birey demek hangi insafa sığar? Ve baktığımız zaman değişen kelimelere gördüğümüz manzara şudur değerli dinleyenler. Sizler de dikkat ediniz. Mutlaka o kelimede imanın, İslamiyet'in kokusu var. Bunlar kaldırılıyor. Demek bu işi yapanlar imana, İslam'a düşman olanlardır. İngilizce, Fransızca bir kelimeyle dertleri yok. Bizim medeniyetimizi, örfümüzü oluşturan Kur'an ve iman hakikatleriyle, İslam esaslarıyla ilgili kelimeler, Arapçadan kaynaklanan, Farsçadan gelen ve bin yıldır bizim edebiyatımızda, tarihimizde, yazılarımızda bulunan kelimelerle oynanıyor. Ve yerine neydi belirsiz, soysuz kelimeler, soysuz insanlar tarafından konuluyor. Allah rızası için bu hususa dikkat edelim. Düşmanlarımızın her sahada olduğu gibi dil, lisan sahasında da saldırılarının, hücumlarının her vakit devam ettiğini hatırımızdan çıkarmayalım. Uydurulmuş kelimeleri hayatımızdan çıkaralım. Yerine kadim kelimelerimizi koyalım, onları kullanalım değerli dinleyenler. Zamanımız doldu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı salavat-ı şerife getirerek bitirelim değerli dinleyenler. Şu anda bizi her kim dinliyorsa onlar da birer salavat-ı şerife ile Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a duada bulunsunlar. Meleklerden dua alsınlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bugün evliliğimizin 7. yıl dönümü ve sen uyurken yazmak istedim bu içimden geçenleri. Biz seninle görücü usul evlendik. Nişan dönemimiz dahi olmadı. Nişan yapacak durumumuz yoktu. Sadece bir kez konuşmuş ve yüzük taktıktan 2 ay sonra da olabildiğince sade bir düğünle evlendik. Hatırlarsın ya, iki göz evimizin bir odasını bölüp mutfak yaptığımda rafa tencereleri dizerken birden her şey yere düşmüştü. Eğilip hemen yerden bir hışımla toplamaya başlamış ve olur böyle aksilikler, ben hallederim hemen şimdi deyip yüzündeki o acı tebessümü fark edince mutfaktan çıkmıştım. O gün benimle evlendiğin için ya da param olmadığı için pişman olduğunu ya da içinin acıdığını hissetmiş ve bahçede ağlamıştım. Hani birkaç ay sonrasıydı. Annemleri ziyarete gitmiştik. Şiddetli bir yağmur yağıyordu. Eve döndüğümüzde ben üzerimi değişirken mutfaktan hıçkırıklarını duymuştum. Gelip yanına neyin var diye soramamıştım. Bir süre sonra odaya gelip yine o acı tebessümünle menemen yapayım mı sana demiştin. Bir keresinde de yan komşumuz Murat ve eşi bize geldiklerinde hanımı sana düğün resimlerimize bakalım mı diye sorduğunda yine o acı tebessümünle olsa gerek resimler annemlerde kaldı diyerek yalan söylediğini duydum. Ve biliyor musun, bu olayları yaşadıkça senden o kadar çok soğumaya başladım ki. Aradan yıllar geçti. Geçtiğimiz yıl yeni evimize taşınırken hani sen belini incitmiştin de hastaneden sonra seni annenlere bırakıp dinlenmeni, biraz ağrın dinince devam ederiz demiştim. Yeni evimize dönüp yapabildiğim kadar kolileri açıp yerleştirmeye başladım. Bir koliyi açtığımda içinden bir günlük, bir çivi, bir de 6 delik ayakkabı çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Günlüğü aldım hemen elime. Daha ilk sayfada kocaman bir "Seni seviyorum" yazısını görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Beni aldatıyor mu dedim kendi kendime. Yığılıp kalmak üzereydim. İyi ki o anda evde değildi. İkinci sayfada "Seni bugün ağlattım" başlığı ve devam ettim okumaya. Kocacığım, daha ilk günlerimizde seni ağlattım. Mutfakta bana yardım ediyordun. Ve şu kahrolası çiviler yerinden çıkınca raftaki her şey yere düştü. Hissettim. Kendimi mahcup hissettim. Ve dışarı çıktığında ağladığını duydum. O kadar çok nefret ediyordum ki şu çividen. Ben asla takılmam böyle şeylere, yemin ederim. Bana kalbinden daha güzel, daha özel, daha kıymetli verebileceğin başka hiçbir şey yok. Hem inanıyorum ki Allah bir gün bize de bu günleri anıp şükrümüze şükür katacağımız zamanı gösterecektir. Senin gözyaşından başka içimi acıtan başka hiçbir şey yok. Sığmıyorum buralara. O kadar utandım ki kendimden. Keşke dedim, keşke şu an yer yarılsa da içine girsem. Devam ettim okumaya. Kocacığım, az önce annemlerden geldik ve sağ ayağım sırılsıklam oldu yağmurdan dolayı. Sen odamıza gittiğinde düşündüm ki artık yeni bir ayakkabı alsın diye ona söylemeliyim. Dışarıya ayakkabımı almaya eğildiğimde senin ayakkabının ikisinin de delik olduğunu fark ettim. Ve öyle utanıp kendime o kadar çok kızıp ağladım ki. Özür dilerim bir tanem. Artık zor görüyorum yazıları gözyaşlarımdan. Nasıl bir pişmanlık duyuyorum ki anlatamam. Ve yazılarından biri daha. Sevgilim, bugün canım biraz sıkkın. Dün akşam Murat abilere gitmek istemiyorum diye bana kızıp erkenden yattın. İlk defa beni beklemeden ve hiç konuşmadın kahvaltıda. Gitmek istemiyorum çünkü karısı hep bir şeylerin havasını atma derdinde. Bu da beni üzüyor. Geçen gün bize geldiklerinde düğün resimlerini getir de bakalım dedi. Ben de

annemlerde kaldı diye yalan söyledim. Allah'a affetsin, mecbur kaldım. Göstermiş olsam gelinlikle göremeyince biliyorum ki kahkaha atıp kendi gelinliğini anlatıp duracaktı. Nefsim o zamanlar paramız yetişmediği için ve ne gelinlik kiralayacak ne de gelinlik alacak paramız olmadığını söylettirmedi bana. Ve o mahcubiyeti yaşamak istemedim. Yalan söylediğim için çok pişmanım. Daha fazla takatim kalmadı. Elimi yüzüme kapadım ve içimi çeke çeke nasıl ağladım. Hiçbir şey söylemedim sana. Evimizi düzelttikten bir hafta sonra hatırlarsın ya. Artık mesai saatlerimiz arttı. Ama fazla para veremeyecekler. Yeni bir iş bulana kadar idare edelim demiştim sana. Özür dilerim sevgilim. Sana yalan söyledim. Notumu okuman bitmişse yatağın altında bir kutu var. Onu al ve içindekileri ne yapacağını anlarsın. Ben bugün de erkenden kalkıp işe gitmedim. Aşağıda seni bekledim ve sakın acele etme. Ve biliyor musun, ilk görüşte aşk filan yalan. İnsan tanıdıkça aşık olurmuş. Sana söylediğim yalana gelince, yaklaşık bir yıl boyunca ilk işte çalıştım ve kuruşuna dahi dokunmadım. Çok iyi olmasa da şu an içimde beklediğim arabayı aldım. Kutulardakilerle beraber. Ve 3 saatlik bir bekleyişin ardından kuzum geldi. Allah'ım, o nasıl güzelliktir. Ağlaya ağlaya yaklaştı ve boynunu atmadan hemen öncesinde dedim ki, kadınım, o cennetin altına serildiği ayaklarını incittiğim için özür dilerim. Bilmem telafi eder mi ama bu araba artık sana o günleri unutturmak için var. Prensesim, ağlamaktan konuşamıyorum ve aslında nasıl söylenir tam bilmiyorum ama gelinlik sana çok yakışmış.

Evet, aşık olup evlenip çok uzun gitmeyen evlilikler, görücü usulü evlenip bir ömür süren mutluluklar. Burada görücü ya da aşktan ziyade anlayışlı olmak, bulunduğu ortama şükredebilmek, sabretmek çok önemli. Doymayan bir göz varsa, aşkla evlense bile mutlu bir yaşam sürmesi çok zordur. Zira maddi gücü zayıf biri ihtiyaçlarını karşılayamaz ve bir süre sonra o dünyayı toz pembe gördüğümüz aşk bitmiş, yerini beklentilere bırakmıştır. Beklentilere karşılık alamayınca işte boşanmalar artmaya başlıyor. Sabredildiğinde ve şükredildiğinde, eşini rencide etmemek için birçok şeyi görmezden geldiğimizde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor, bu hikaye bizlere çok güzel bir örnek oldu. Lüks ve her istediğini alan insanlar daha mutlu değildir asla. Bulunduğu hal neyse ona şükreden, sabreden insanlar, anlayış gösteren insanlar daha mutludur. Bunu asla unutmayın. Ve şu sözle bu hikayemizi nokta diyoruz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Evlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı ahiret yolculuğuna hazırlayacak ortamlara dönüştürelim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0

0: 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Esselamu Aleyküm. Herkese selam verip Allah'a teslimiyeti temin etmen ve güzel sözler söyleyip hatır sorman, günahlardan bağışma ve soran davranıştığı buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selam yaymak ve kelamı güzelleştirmekten bahsediyoruz. Selam yayılışça kardeşlik ortamı artar, kalpler birbirine bağlanır. Öyle diyor Resulullah, birbirinizi sevmedikçe Müslüman olamazsınız, Müslüman olmadıkça cennete giremezsiniz. Sahabiler selam vermeye o kadar meraklıydı ki aralarına aşık girdikten sonrasında bile tekrar birbirlerine selam veriyorlardı. Selam, Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Selam, müminlerin birbirlerine cennet temennisi anlamına geliyor. Öyle diyordu Yasin suresinde Allah-u Teala, selamun kavlen min Rabbin Rahim, Rablerinden onlara bir selam var ki cennet selam yurdudur. Bir de bunun yanında sözün de güzelleştirilmesi, hüsnler, kelam var. Peki sözün güzeli, kibar olan söz anlamına mı geliyor, yoksa içeriği Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan söz mü oluyor? Elbette ki Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan söz sözün güzelidir. Elbette ki şeytandan kaynaklanan sözler de çirkin sözlerdir. Öyle diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşek şeytanı gördüğü zaman andırıyor. Öyle diyordu Lokman suresi hepimize. Yavrucuğum, seslerin en kötüsü eşek sesidir. Hadisi bir daha okumak isterim. Herkese selam verip Allah'a teslimiyeti temin etmen ve güzel sözler söyleyip hatır sorman, günahlardan bağışlanan ve soran davranıştır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgil.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İNSAMER'in Rusya ve bölge Müslümanlarının insani durumu raporu. Asya'nın tüm kuzey bölgesiyle Avrupa'nın doğusu arasında kalan alanda tam 9 saat dilimine sahip olan Rusya, yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesidir. Kuzeybatısından güneydoğusuna Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile sınırlarını paylaşan Rusya Federasyonu, Japonya ile de deniz sınırına sahiptir. 2024 yılında yaklaşık olarak toplam nüfusu 150 milyon civarında olduğu düşünülen ülkede tahminen 33 milyon Müslüman yaşamaktadır. Çok etnikli ve çok dinli bir yapıya sahip olan Rusya nüfusunun %25'i Rus Ortodoks, %20'si Müslüman, %2'si ise diğer Hristiyan mezheplerden oluşurken %1'ini Yahudiler, %1'ini Budistler, %50'sini de 70 yıllık eski komünist döneminin etkisiyle herhangi bir dine inanmayanlar ve hangi dine inandığı belli olmayanlar teşkil etmektedir. Müslümanların büyük çoğunluğunu Sünniler oluştururken sadece Dağıstan bölgesindeki Müslümanların %3'ünü aslen Azeri olan Şiiler teşkil etmektedir. Sahip olduğu Müslüman nüfusuyla İslam'ın ikinci büyük din olduğu Rusya, bir İslam ülkesi olmadığı halde İslam İşbirliği Teşkilatı'nca gözlemci statüsünde teşkilata kabul edilen 5 devletten biridir. Diğer pek çok ülkenin aksine Rusya'da yaşayan Müslüman nüfus, yabancı göçmenlerden ziyade asırlardır bu topraklarda yaşamakta olan yerel halklardan oluşmaktadır. Müslümanların çoğu Volga, Ural ve Kuzey Kafkasya bölgelerinde yaşamaktadır. Başkent Moskova ve St. Petersburg gibi Rusya'nın önde gelen iki büyük şehrinde de önemli oranda Müslüman nüfus vardır. Resmi adı Rusya Federasyonu olan ülke, Rusya Anayasası'nda resmi bir ibaresi olmamakla birlikte merkez, güney, kuzeybatı, uzak doğu, Sibirya, Ural, Volga, Kuzey Kafkasya ve Kırım olmak üzere 9 federal bölgeden oluşmaktadır. Her bir federal bölge kendi içerisinde çok sayıda federal birime sahip olmakla birlikte yönetim bazında Rusya Federasyonu Başkanlığı tam yetkili temsilcisi olarak ifade edilen bir federal bölge başkanlık temsilcisine sahiptir. Bu federe yapının bir getirisi olarak da ülkede 190'ın üzerinde farklı etnik grup olduğu öngörülmektedir. Bu yapı içinde 7 cumhuriyet, Volga-Ural bölgesinde Baş-Kürdistan ve Tataristan, Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan, İnguşetya, Dağıstan, Kabardey, Balkar ve Karaçay-Çerkes çoğunluk olarak Müslümanlardan oluşmaktadır. Moskova çevresinde yaşamakta olan Avrupalı Rusların İslam'la tanışması ise 10. yüzyılda Müslüman ticaret adamları aracılığıyla olmuştur. İslamiyet'in Müslüman tüccarlarla yapılan ticaret ve diğer ekonomik ilişkilerle kademeli olarak Volga Vadisi'nde yerleşmeye başlamıştır. Bugün Tatar, Başkır, Kazan ve Ural bölgeleriyle Volga Nehri Vadisi'nde yaklaşık 10 milyon kadar Müslüman yaşamaktadır. İslamiyet'in Rusya'da yayılışının ikinci dalgası 1242'de Altın Ordu Devleti döneminde gerçekleşmiştir. 15. yüzyıl başlarında Büyük Altın Ordu Devleti'nin yıkılmasıyla birçok bağımsız İslam hanlığı ortaya çıkmıştır. Bu hanlıklar Rus beyliklerinin yaşadığı Moskova ve Kiev şehirleri arasındaki bölge hariç, bugünkü modern Rusya'yı oluşturan toprakların neredeyse tümünü kapsamaktaydı. Osmanlı Devleti yeni ortaya çıkan bu küçük Türk ve İslam devletlerine bu dönemden itibaren destek vermiştir.
Bu İslam hanlıklarının 16. yüzyılda Rus İmparatorluğu tarafından mağlup edilmesine kadar İslamiyet bugünkü modern Rusya topraklarının çoğuna hakim olmuştur. Volga Nehri'nin Çarlık Rus İmparatorluğu'nun ulaştırma ve taşımacılığı açısından sahip olduğu öneme binaen bu yeni kurulan Rus İmparatorluğu'nun ilk ele geçirdiği bölge burası olmuştur. 1552 yılında 50 bin askerlik bir Rus ordusu Kazan'ı işgal etmiş ve pek çok Müslüman bu süreçte katledilmiştir. Kazan Hanlığı'nın düşmesiyle birlikte İslam 200 sene boyunca bu topraklardan silinmiş ve bu yıllar Müslümanlar tarafından sessizlik dönemi olarak adlandırılmıştır. Kazan topraklarında ne bir caminin ne de tek bir Müslüman alimin izine rastlamanın mümkün olduğu bu dönemde Müslümanlar ibadetlerini gizli gizli yapmışlardır. Adeta bir zindan hayatına mahkum edilen Müslümanlar, Stefan Razin ayaklanmasından Pugaçev isyanına ve Başkır ayaklanmasına kadar Rus İmparatorluğuna karşı çıkan tüm ayaklanmalara katılmışlardır. Diğer taraftan Kazan Hanlığı'nın işgali, o tarihe kadar oldukça iyi giden Osmanlı-Rus ilişkilerinde de bir dönüm noktası olmuştur. İki devletin arası açılmış ve artık bir çatışma ortamına girilmiştir. Ancak bu çatışma hali Rusya'nın oldukça işine yaramış, böylece içeride gücünü pekiştirmek için Osmanlı destekli küçük toplulukları bastırabilmiş ve hakimiyet alanını daha da genişletmiştir. Rusya'nın Kırım'ı da topraklarına katmasıyla birlikte ülkedeki Müslüman sayısında tabii bir artış olmuştur. Rusya'nın sonraki nihai hedefi de yine Müslümanların yaşadığı Kazak ve Türkistan bozkırları olmuştur. 1762'de tahta geçen Çariçe II. Katerina, devletinin gelenekselleşmiş Müslüman politikasını değiştirme yoluna gitmiştir. 200 yıl boyunca zulüm ve işkence altında yaşayan Müslümanları katlederek ve baskı altında tutarak Hristiyanlığın yükselmesinin sağlanamayacağına kavrayan Katerina, yok etmeye çalışmak yerine Müslümanları kontrol altına almak gerektiğini savunmuştur. Hem Müslümanların hem de Müslümanların yoğun olduğu bölgelerdeki din alimleri ve şeyhlerin Rusya karşıtı çalışmalarını kontrol altında tutmak için ilk olarak 1788 yılında Orenburg Mahkeme-i Şer'iyesi, sonrasında da Kırım ve Bakü müftülükleri kurulmuştur. Yönetimle Müslüman halk arasındaki iletişimi sağlayan bu müftülükler, bölgelere atanacak imamların kontrolünü elinde bulunduran, hatta Müslümanların nüfus kayıtlarını tutan resmi yapılar haline gelmiştir. İkinci Katerina öncesi Müslümanların ekonomik olarak gelişmelerine, yeni teknolojilere sahip olmalarına ve eğitim imkanlarından faydalanmalarına engel olmak adına önemli ticaret yolları olan Volga Nehri ve diğer büyük nehir hatları boyunca veya ana yollara yakın bölgelerde yaşamalarına müsaade edilmemiştir. Çariçe döneminde tüm bu imkanlara kavuşan Müslümanlar bu dönemle birlikte büyük bir ilerleme ve gelişme göstermişlerdir. Her ne kadar Müslümanların üzerindeki baskı 2. Katerina döneminde ciddi derecede hafiflemiş olsa da Müslümanlar hiçbir zaman tamamen rahat bir ortama kavuşmamıştır. 1859'da Çeçenistan ve Ingüşetya'nın tek bir bölge olarak parçası olduğu Dağıstan'ın Müslüman halkları da Şeyh Şamil liderliğinde verdikleri 34 yıllık mücadele sonunda ülkelerini Çarlık Rusyası'nın eline düşmekten kurtaramamışlardır. Nitekim devlet bu bölgenin yönetimi hususunda yeni bir yol haritası çıkarmış ve Tiflis merkezli kurduğu Güney Kafkasya Şii ve Sünni müftülükleri üzerinden bölgeyi tam kontrolü altına almıştır. Bu dönemde devletin en önemli motivasyon kaynağı olan Ortodoks inancıyla diğer tüm dinlere ve milliyetlere ortak bir hürriyet sağlama kanununa rağmen özellikle Türklere ve Müslümanlara yönelik dini ve milli asimilasyon politikaları
devam ettirilmiştir. Kendi öz yurtlarında köle gibi sadece kendilerinden istenileni yapmaya zorlanan Müslüman topluluklar belli dönemlerde Çar iktidarına karşı mücadeleye girişmiştir. Bu süreçte Çarlık Rusya'nın tarihe 1864 Büyük Çerkez sürgünü olarak geçen tehcir politikasıyla 600 bin Kafkas ve Çerkez Osmanlı topraklarına göç etmiştir. Çarlık Rusya'nın 1904-1905'teki Rus-Japon Savaşı'nda mağlup olmasıyla ortaya çıkan siyasi boşluktan faydalanan Müslüman toplumlar bu dönemde bir takım siyasi oluşumlar içerisine girmiştir. Müslümanların yanı sıra Rus İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan diğer halkların da genel olarak yönetimin politikalarından memnun olmayışı 1905 devrimine sebep olmuştur. Dönemin çarı II. Nikolas, devrimin bir sonucu olarak her dine eşit haklar verilmesi ve toleranslı olunması kararını ilan etmiştir. Özgürlüklerin hemen uygulanmaya başlandığı bu dönemde Müslümanlar, Rus İmparatorluğu sınırları içinde siyasi partiler dahi kurabilmişlerdir. 1550'li yıllarda Kazan Türklerinin Rusların hakimiyetine girmesiyle din, dil, kültür ve ideal birliğini savunan Cedidçilik hareketi 1905'te yaşanan Kanlı Pazar devrimi sonrasında ülkeyi saran hürriyet atmosferi altında İsmail Gaspıralı tarafından yeniden canlandırılmıştır. Gaspıralı, Kırım ve Rusya'daki tüm Türk, Müslüman halkları bir araya getiren kongre ve toplantılara öncülük etmiştir. Rus İmparatorluğu altında yaşayan Türkler arasında önemli bir konuma sahip olan İsmail Gaspıralı, dilde, fikirde, işte birlik söylemiyle Türkler arasında birliğin sembolü olmuştur. 1905-1906 yılları arasında Rusya Müslümanları başlıklı 3 kongre düzenlenmiştir. Ancak kongrelerde konuşulan konular Müslümanların dini eğitimleri meselesinden öteye gidememiştir. Öncesinde siyasi parti kurmalarına müsaade edilmeyen Müslümanlar artık Rusya Meclisi olan Duma'da bir parti kurmuş ve yanı sıra gazete ve dergi de yayınlamaya başlamışlardır. Rusya Müslümanları bu tarihten itibaren siyasi ve ideolojik alanda da varlık göstermiştir. Fakat verilen bu haklar ve özgürlükler Müslümanları II. Nikolas'a hep birlikte destek vermeleri hususunda ikna edememiş ve devrim hazırlığındaki Bolşeviklere yaklaştırmıştır. Bolşevikler, Rus İmparatorluğu'nun ayağına dolanan siyasetin Tatar Müslümanlara yönelik uygulanan politikalardan kaynaklandığının farkında olduklarından Müslümanlarla onlara belirli haklar tanımak ve yönetim sistemi içinde görevlendirmek yoluyla diyalog kurmuşlardır. Böylece

Lenin önderliğindeki Bolşevikler, Rusya'daki pek çok halkın yanı sıra Müslümanların da desteğini almayı başarmıştır. 1917 Bolşevik ihtilaliyle devrilen Çarlık Rusyası'nın ardından kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dönemi sadece Müslüman halk için değil, tüm Rusya halkı için oldukça zorlu bir sürecin başlangıcı olmuştur. Çarlık döneminde hor görülen Müslümanlara ilk başlarda taze umutlar dağıtan Lenin önderliğindeki Bolşevik hareketi yönetimi ele geçirir geçirmez bambaşka bir tavır takınmıştır. Sadece 10 yıl içinde Müslümanların dillerini, dinlerini, kültürlerini ve geleneklerini ortadan kaldırmak amacıyla harf devrimi gibi çeşitli reform hareketleri ve yaptırımlar uygulanmıştır. Hatta Müslüman Türkler arasındaki dil birliğini kırmak amacıyla her topluluğa Kiril alfabesinin farklı çeşitleri dayatılmıştır. 1922 yılında Lenin'in ölümünün ardından yönetime geçen Stalin döneminde şiddet ortamı daha da hareketlenmiştir. 1924 ve 1926 yılları arasında Hristiyanlık da dahil bütün dinlere karşı savaş açan Stalin yönetimindeki komünist rejim, İslamiyet'i Türk devletlerinin dini olması dolayısıyla Sovyet emperyalizmine karşı en büyük silah olarak görmüş, İslam'ı tamamen yıkmadan komünizmi yerleştiremeyeceği inancıyla İslam'a yönelik daha acımasız bir tutum takınmıştır. 1926-1927 yılları arasında dini okullar kapatılmış, camiler yıkılıp kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayakta kalan az sayıdaki camiye ise sadece yaşlıların girmesine izin verilmiştir. Tarihin en acımasız diktatörü olarak kayıtlara geçen Stalin, 1936 yılına kadar yaklaşık 30 bin cami ve mescidi yıktırmış, bir kısmını ahıra çevirtmiş, Kur'an-ı Kerimleri toplatıp yaktırmıştır. Bu yıllarda yüz binlerce Müslüman din alimi katledilirken, milyonlarcası da Sibirya'nın şiddetli soğuğunda ölüm sürgününe gönderilmiştir. İslam'ın önemli ilim merkezlerinden olan Semerkant, Buhara, Derbent, Kokand, Kaşgar, Timurhan, Almasta ve Tirmiz gibi şehirlerdeki milyonlarca İslami eserin bulunduğu kütüphaneler yine bu dönemde yakılmıştır. Bu dönemde ayrıca ateizmin yayılmasına yönelik politikalar yürütülürken din aleyhinde konferanslar ve yayınlar yapılmış, Müslüman halk sefalet içinde büyük baskılara maruz kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı başladığında Rusya'nın güneybatı kısmında yaşayan Müslümanlar, yani Çeçenler, Kırım Tatarları, Balkarlar topraklarını terk etmeye zorlanmıştır. 23 Şubat 1944'te başlayan tehcir hareketiyle 8 gün içinde 350 bin ila 400 bin arasında Çeçen ve 91.250 İnguş soğuk kış şartlarına rağmen yurtlarından çıkarılmıştır. Tarihler 17 Mayıs'ı gösterdiğinde ise yaklaşık 230 bin Kırımlı Müslüman Tatar, Kırım topraklarından tehcir edilerek Özbekistan, Kazakistan, Mari ve Sovyet Rusya'nın farklı bölgelerine gitmeye zorlanmıştır. 1980'lerden sonra ekonomik darboğaza giren Rusya'nın 1991 yılında çöküşüyle birlikte yerine bugünkü Rusya Federasyonu kurulmuştur. 1990 yılı Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştur. Komünist sistemin çökmesiyle 74 yıldır baskı ve zulüm altında yaşayan Müslümanlar artık rahat bir nefes almış ve diğer tüm din mensupları gibi inançlarını yaşayabilme özgürlüklerini geri kazanmışlardır. Komünizm döneminde gerek göçler, gerekse çatışmalar ve diğer sebeplerle azalan Müslüman nüfus 1990'lardan sonra artış göstermiştir. Neredeyse bir asır boyunca dinlerinden uzak bir boşluk içinde kalan Ruslar ya Hristiyanlığa geri dönmüş ya da Müslüman olmuştur. Bu yeni dönemle birlikte Müslümanlar artık daha fazla örgütlenmeye ve tebliğ çalışmalarını daha aktif yürütmeye başlamış, bu süreçte Rus halkı içinde de İslamiyet yayılma göstermiştir.

Bugün Rusya'daki Müslümanların sayısı yaklaşık 30 milyondur. Aynı zamanda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasından sonra tüm federasyon genelindeki cami sayısı 500'den 5000'e yükselmiştir. Sünni ağırlıklı Rusya'daki Müslüman nüfusunun çoğu yerel İslami Sufi oluşumlara tabidir. Sovyetler Birliği zamanında engellenen Sufiler artık bölgesel yönetimlerle işbirliği yapmakta ve devlet desteği almaktadır. Ayrıca Kafkas bölgesini kontrol edebilmek için özel çalışmalar yürüten Sovyet Rusya, Sünni Kafkas bölgesi halklarını Şii bir Şeyhülislam'ın önderlik ettiği ve Sünni bir müftünün de yardımcılık makamında bulunduğu Bakü merkezli bir dini yönetim birimine bağlamıştır. Sovyetlerin dağılmasından sonra dahi devam eden bu idari sistem, Sünni Kafkas halkın tepkisine sebep olmaktadır. Rus yönetimin Şii Şeyhülislam'la kurduğu yakın ilişkiler, bölgedeki gerilimin başka bir boyutunu oluşturmaktadır. Diğer taraftan, gayrimüslim bir devletin egemenliği altında yaşamayı kabul etmeyen ve bağımsızlık taraftarı olan İslami gruplarla Sufiler arasında da bir çatışma ortamı oluşmuştur. Kendi çizdiği çerçeve içinde kaldığı müddetçe, İslam'ı kendisine bir tehdit olarak görmeyen Rusya, devlet kontrolünde bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurarak bütün din işlerinin merkezi hükümetin denetiminde yürütülmesini sağlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çalışmak durumunda bırakılan din adamları ve müftüler, İslam'ı Rusya Federasyonu'nun anayasasına uygun şekilde anlatmak mecburiyetinde bırakılmaktadır. Bununla beraber Rus yönetiminin Şii Şeyhülislamlarla yakın ilişki içinde olması ve onlara karşı kayırmacı tutumlarından rahatsızlık duyan Sünni Müslümanlar, terörle mücadele bahanesiyle devletin yoğun baskısı altındadır. Son yıllarda doğum oranlarındaki artışla birlikte Müslüman nüfusun yükselişe geçmesi, Rusya'da bir takım endişelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle Rusya'daki 9 federal bölgeden biri olan ve Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi'nde 2000 ila 2012 yıllar arasında yaşanan %170'lik nüfus artışı Rus yönetimindeki tedirginliği arttırmıştır. Araştırmalar, nüfusun sadece etnik Rusların ve Ortodoksların yaşadığı bölgelerde düşüşe geçtiğini, nüfus oranlarının sabit kaldığı veya artış kaydettiği yerlerin Müslümanların çoğunlukta olduğu ulusal otonom bölgeler olduğunu göstermektedir. Bu noktada nüfus artışındaki bir diğer etkenin de Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan gibi Müslüman ülkelerden gelen mülteci akını olduğunu söylemek gerekmektedir. Rusya'nın Müslümanlaştığına yönelik oluşan tedirginlik ortamı, ülkede İslamofobik faaliyetleri de arttırmış, bazı Rus medya kanalları tarafından Müslümanlar aleyhine yayınlar yapılmaya başlanmış, bütün bu olumsuzluklar radikal Rus milliyetçi grupların artmasına ve bu gruplar tarafından camilere saldırılarda bulunulmasına, Müslüman göçmenlerin ülkeye girişinin engellenmesine kadar pek çok faşist eylemle perçinlenmiştir. Genellikle Moskova'da yaşayan mültecilerin geçici ve kaçak durumları, onları polis tarafından gelebilecek her türlü rahatsızlığa, istismara ve ırkçı şiddete açık hale getirmektedir. Moskova'da hayata tutunmaya çalışan Müslüman halk, çoğunlukla en düşük düzeyli işlerde çalıştırılmaktadır. Hükümetin Müslüman asıllığa karşı ayrımcı tavırları ve vatandaşlar arasında ciddi boyutlara varan yabancı düşmanlığını görmezden gelmesi de bir diğer sorun alanıdır. Özellikle Ortodoks Rusların baskın olduğu bölgelerde iş bulmakta bir hayli zorlanan Müslümanlar genellikle dini kimliklerini saklamaktadır. Bu durum, ülke içinde çoğu zaman kimin Müslüman olduğunu, kimin olmadığını anlamayı da oldukça güçleştirmektedir. Son yıllarda yapılan dinler arası evliliklerde Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişten çok, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçiş görülmektedir. 1991'den bu yana ülkede 2000 ila

zaman bir tehdit olarak görmüştür. Devletin tüm yazılı medyayı kontrol altında tutması ve cami imamlarının hutbelerini Rusya Federal Güvenlik Servisi ile işbirliği içinde hazırlamaya zorlanmaları Müslümanları doğal olarak gayri resmi bağımsız İslami kaynaklar aramaya yöneltmiştir. Bu bağlamda internetin Müslümanlar tarafından bir alternatif olarak kullanılması Rusya yönetimini endişelendirmektedir. Ülke genelinde Ortodoks kiliseleri devletin maddi ve manevi destekleriyle hızla artarken cami inşaları mümkün olduğunca engellenmeye çalışılmaktadır. Özellikle Moskova gibi ülkenin en kalabalık şehrinde üstelik Müslüman nüfusun hızla artarken sadece 4 caminin bulunması ve ihtiyacı karşılayamaması dönemsel olarak gerginliklerin de tırmanmasına sebep olmaktadır. Nitekim Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda Müslümanların toplu ibadetlerini gerçekleştirecek mekan sıkıntısı çekmeleri, buna karşın ibadetlerini açık havada yapmak durumunda kalmaları, gayrimüslimler tarafından huzursuzluk çıkarılmasına sebep olmaktadır. Tabii Rusya Müslümanlarının karşı karşıya kalmış olduğu zorlukları görünce, bunlar bir yerden bizlere tanıdık geliyor. Sadece Rusya'da mı bunlar oldu veya oluyor? Yoksa başka ülkelerde, hatta çok yakinen bildiğimiz mekanlarda da bunlar oldu mu, olmadı mı? İnsanı düşündürüyor tabii ki. Umalım ki yeryüzünün her tarafında her din mensupları istediği gibi dini vecibelerini yerine getirebilsin ve ibadetlerini yapabilsinler. Sevgili dinleyiciler, böylece bize ayrılan süreyi de bitirmiş olduk. Haftaya aynı gün ve aynı saatte farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi

0: internetten de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Zorunlu yayın.
3: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
2: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
4: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Günümüzde şarkı, türkü sözleri. Günümüzde söylenilen şarkı ve türkü sözlerinin tamamına yakını ya küfür veya küfre götürücü ifadelerdir. Onun için bunları söylemek ve dinlemek kesinlikle haramdır. Hiçbir müminin böyle bir tehlikeye maruz kalmaması gerekir. Bu konuyu musiki çerçevesinde ele almak gerekiyor. Biz, Müzik Ruhun Gıdasıdır başlığı altında bu konuyu kitabımızın ikinci cildinde genel hatlarıyla ele almıştık. Aynı meseleyi başka bir yönüyle burada tekrar gündeme getiriyoruz. Konu başlığına dikkat edilirse ele alacağımız husus anlaşılır. Burada, günümüzde söylenilen şarkı ve türkü sözlerinden bazılarını tahlil edip genel bir hüküm çıkaracağız inşallah. Zamanımızda söylenilen şarkı ve türkü sözleri, söyleyen ve dinleyenleri ya kafir olmalarına sebep olmakta, ya küfre doğru sürüklemekte, ya şehveti tahrik etmekte, ya ümitsizlik ve isyankarlık aşılamakta, ya insanı asileştirmekte, ya içki ve kumar gibi dinen haram olan şeylere teşvik etmekte, ya bir zalimi veya bir kadının orasını burasını övmektedir. Bunlardan dolayı ve kadınlı erkekli meclislerin meydana getirilmesine sebep olduğundan ve namahrem kimselerin seslerinin dinlenilmesine vesile olduğundan kesinlikle haramdır. Müzik ruhun gıdası diyenlere, hayatın lezzet ve zevkini kaçıran o şarkıların ve türkülerin ruha gıda mı, zehir mi olduğunu sormak lazım. Yaratılış gayemize ters düşen ve söyleyen ve dinleyenleri küfre veya isyankarlığa götüren sözlerle dolu olan şarkılar nasıl ruhun gıdası olabilir? Bugün musiki dedikleri şeyleri dinleye dinleye dünyalarını karartan insanlara şaşmamak imkansızdır. Bir de konser dedikleri ve salonlarda icra ettikleri acayip gürültülerle kimin ne söylediği anlaşılmayan bir müzik çeşitleri var ki yamyamların ayinlerine benziyor. Bu bize batılı yamyamlardan sirayet etmiştir. Nota, usul, makam, edep, haya bilmez, kişiliksiz ve ne diyü belirsizlerin tuttukları bir yol. Biz kültürü bozulmuş bir toplumuz. Kültür istilasına uğramış bir toplum elbette bütün değerleriyle birlikte musikisini de kaybetmiştir. Biz de bugün müzik ve spor en etkili bir sömürü aracı olduğu gibi caz ve pop müziğiyle sporuyla bir ahtapot gibi kanımızı emmektedir. Hadise budur. Bir de musikiyle hastaları tedavi usulü vardır. Ancak bugün uygulanan şekli son derece yanlıştır. İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesi'nde bu usul uygulanıyor. Hastanenin her tarafına hoparlör vasıtasıyla musiki yayını yapılıyor. Neşrettikleri müzik kilise müziğidir ve insanın sinirlerini gevşeteceği yerde daha da gerginleştirmektedir. Bırakınız delileri teskin etmeyi, bu müzik akıllıları bile deli ediyor. Şüphesiz bu kültür bozukluğunun bir uzantısıdır. Dünyada ilk defa ecdadımızdan Farabi ve İbn Sina gibi Müslüman Türk alimleri müzikle tedaviyi başlatmışlardır. Özellikle İbn Sina bu bilimin kurucularının başında gösteriliyor. Farabi'nin Kitabul Şifa adlı eserinde müzikle tedaviye ayrılmış parçalar vardır. Osmanlılar müzikle tedaviyi Farabi ve İbn Sina'nın kurdukları esaslar üzerine geliştirmişlerdir. Bu konuda araştırma yapan hastaneler kurulmuştur. Araştırmalar o kadar derinleşmiştir ki 17 ve 18. yüzyıllarda yaşamış olan hekim ve şair Suri Hasan Efendi hangi makamın hangi hastalığı tedavide kullanılması gerektiğini şöyle sıralamıştır. Rast makamı, havale ve felç hastalarına. Zirefgan makamı, felç, sırt ve mafsal ağrısı çeken hastalara. Irak makamı, menenjit hastalarına. Buselik makamı, göz ağrısı ve göz hastalıkları hastalarını tedavide uygulanacaktır. Gerçekten bunlar bir takım metotlarla hastalara uygulanmış ve iyi neticeler alınmıştır. Buraya kadar altyapı olsun için genel malumatlar verdik. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Günümüzde şarkı türkü sözleri ve bu sözlerin itikadi neticeleri. Televizyonda, radyoda, teyp bantlarında, CD'lerde, gazinolarda zenneler,
seslerinin çıktığı kadar haykırıyorlar. Diyorlar ki, seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Bu akşam bütün meyhaneleri dolaştım, seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde. Tanrım beni baştan yarat, kaderim ve kaderimi yazan utansın. Size okuduğum bu şarkı sözlerinden birer parçayı konumuzu izahta kolaylık olsun diye ele aldık. Dikkatle incelendiğinde bu ifadeleri kullananların ve kullananları onaylayanların küfre düştükleri anlaşılacaktır. Kimse kendisini kandırmasın. Bu ifadeler küfür sebebidir. Çünkü bu ifadelerle karşı cinsi olan sevgi ölçüyü aşmış, kadere ve Allah'ın takdirine isyan bayrağı açılmıştır. İnsanı sevmenin bir ölçüsü vardır. Sınırsız sevgi yalnız Allah Celle Celaluhu içindir. Allah'ı sever gibi birilerini sevmek, Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi son derece tehlikeli bir olaydır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İnsanlardan bir kısmı Allah'tan başkasını ona emsal edinir. Allah'ı sever gibi onları severler. İman edenlerin ise Allah'ı sevmesi çok daha köklü ve devamlıdır. Dikkat edilirse, ayette bir kısım insanların yaratılmışlardan bazılarını Allah'ı sever gibi sevdiklerine işaret ediliyor. Şüphe yok ki böyle yapmak onları Allah'a ortak yapmaktır. Şarkı, türkü sözlerine dikkat ederseniz bunu açıkça göreceksiniz. Bir kaide vardır. Mabud en yüksek mahbuttur. Son derece sevilen şeyler ne olur?

olursa olsun mabut edinilmiş olunur. Allah'ı bırakıp Allah'tan başkalarını muhabbet vesilesi yapmak sapıklık olarak beyan edilmiştir. Zevkine erilmiş sağlam iman derin sevgiye yol açar. Ne var ki birini Allah için sevmek başka, Allah'ı sever gibi sevmek daha başkadır. Zira Allah Celle Celaluhu için sevmekle Allah Celle Celaluhu'nu sever gibi sevmek arasındaki farkı bilmek gerekir. Allah için sevenler sevdiklerine Allah'ın rızası yolunda uyarlar. Allahu Teala'yı sevmek, ona muhabbet havası içinde zevklerin en yücesini, en nefisini tatmaksa olgun mümin için de en ideal gayedir. Cenab-ı Hak bir insanda iki kalp yaratmadığı için bir gönülde iki sevgi birleşemez. Allah'ı sever gibi başkasını sevmek tevhidi zedeler, ruhu gıdasız bırakır, aslına ulaşma yollarını tıkar. O bakımdan hakiki iman, Allah'ı çok sevmenin tek çaresi ve en sağlam temelidir. Şarkı sözlerini inceleyin. Bunlar sizi çok düşündürecektir. Ben inanıyorum ki, böylece siz önceki hatalarınızdan dolayı tevbe edecek ve yeniden iman etme gereğini duyacaksınız. Aldatıldığınızı, saptırıldığınızı anlayacaksınız. Bir hususa daha dikkat çekmekte fayda mülahaza ediyorum. Bir gazinoyu düşünün. Yüzlerce kadın, erkek oraya toplanmış. Çıplak bir kadın oraya çıkmış, şarkı veya türkü söylüyor. Ve oradakiler bu kadını alkışlıyor, ıslık çalıyor. Bravo sesleriyle kendisinden memnuniyetlerini bu hareketleriyle ortaya koyuyorlar. Şimdi bunlar eğer o ana kadar imanlıysalar, o andan itibaren kafir oldular. Niçin? Çünkü o kadın her şeyiyle Allah'a isyan halindeydi. Allah'a isyan halinde olan birini desteklemek, evet güzel yapıyorsun, isyanında seninle beraberim, seni destekliyorum, isyan etmeye devam et demektir. Aynı şey televizyon için de geçerli. Aynı şeylerin icra edildiği veya hokkabazlıkla İslam'a saldırıldığı bir programı seyrederken onaylamak, tebessümle karşılamak da insanı varsa imanından sıyırıp küfre sokar. Bu işin şakası yoktur. Her mümin akıllıca yaşamını sürdürmeye mecburdur. Tavsiye ediyoruz. Dinlediğiniz şarkının ritmine kapılarak manasını düşünemiyorsanız, lütfen önce sözlerine bir kağıda yazın, sonra okuyun. Göreceksiniz ki ortaya çıkan sonuç sizi dehşete düşürecektir. Böylece meselenin ciddiyetini kavramış olacaksınız. Unutmayın, siz Müslümansınız. Göreviniz Hakk'ın koyduğu ölçülere göre yaşamaktır. Bunun başka alternatifi yoktur. Eğer var diyorsanız İslam'la irtibatınız kesilir. Hasılı, günümüzde söylenilen şarkı ve türkülerin çok önemli bir bölümü insanı küfre götüren ifadelerle doludur. Geri kalanı da insanlara şehveti ve karamsarlığı aşılıyor. Müzik, yönetimlerin halkı sömürü aracı haline gelmiştir. Allah-u Teala bizi ve bütün insanlığı böyle kötü durumlardan korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Evs ve Hazreç. Evs ve Hazreç kabileleri kendileriyle birlikte Yesrib'de yaşayan bazı Yahudi kabileleriyle müttefiktiler. Fakat aralarındaki ilişki çoğunlukla kötü duygularla örülmüştü. Bunun nedeni ise tek tanrıcı Yahudilerin Allah'ın seçilmiş kulları olarak çok tanrıcı Araplara güçlerinden dolayı saygı duymalarına rağmen bir kıskançlık beslemeleriydi. Yahudiler sıkıntıya düştüklerinde ise şöyle diyorlardı: gönderilecek olan peygamberin zamanı şimdidir. O bize geldiğinde biz sizi Ad ve İrem kavimlerinin yerle bir edilmesi gibi yok edeceğiz. Yahudi alimleri ve kahinler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nereye geleceğini soranlara çoğunlukla Mekke ile aynı yönde olan Yemen tarafını işaret ederlerdi. Bu nedenle Yesribliler Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden bir adamın var olduğunu duyunca dikkat kesildiler. Getirdiği mesajın özelliklerini duyduklarında ise daha çok ilgi duydular. Çünkü onlar eskiden beri tek tanrıcı akideye aşinaydılar. Yahudiler onlarla daha iyi geçindikleri zamanlarda onlara Tanrı'nın birliğini ve insanın esas amacının ne olduğunu anlatırlar ve birlikte bu konuyu tartışırlardı. Öldükten sonra dirilme fikri çok tanrıcı putperestler için kabul edilmesi zor bir konuydu. Bir keresinde Yahudi alimlerinden biri bu konuyla ilgili olarak güneşi işaret ederek orada tekrar diriliş gerçeğini tasdik edip ispatlayacak bir peygamberin geleceğini söylemişti. Arapların Mekke'den gelecek olan haberlere bu kadar dikkat etmeleri, dolaylı olarak İbnül Heyyeban adında Suriye'den Yesrib'e göçmüş ve yağmur sularıyla vadiyi birkaç kez kuraklıktan kurtarmış olan bir Yahudi'den kaynaklanıyordu. Bu dindar adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geldiği sıralarda öldü. Öleceğini anlayınca etrafındakilere şöyle dedi: ey Yahudiler! Beni ekmek ve şarabın bol olduğu bir ülkeden açlık ve zorluk çekilen bir ülkeye getiren sebebi bir düşünün. Sen daha iyi bilirsin dediler. Bu ülkeye gelmesi yakın olan peygamberi karşılamak için geldim. O bu ülkeye hicret edecek. Benim yaşamım süresince gönderileceğini ve benim de ona tabi olacağımı ümit ediyordum. Onun size gelmesi yakındır cevabını verdi. Bu sözler bazı Yahudi gençlerini çok etkiledi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Yahudi olmamasına rağmen onu kabul etmelerini sağladı. Fakat genelde Araplar adamı tasdik ederken getirdiği mesajı kabul etmiyor, Yahudiler ise mesajı kabul ediyor ancak yanlış adam olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü Allah seçilmiş milletten olmayan birini nasıl peygamber gönderebilirdi? Bununla birlikte hacılar peygamberle ilgili haberleri Yesrib'e ulaştırdı.

Yahudiler kendilerinden olmamasına rağmen bu haberlere ilgi duyuyor ve daha ayrıntılı bilgi istiyorlardı. Yesrib Arapları bu ilgiyi fark ettiklerinde ve Yahudi alimlerinin ilgisinin daha çok mesajın monoteist olması üzerinde yoğunlaştığını gördüklerinde bu haberleri taşıyanlar gibi onlar da etkilenmekten kendilerini alıkoyamadılar. Bunların yanı sıra Hazreçliler şimdi bir peygamber olduğunu iddia eden ve daha önce çocukken annesiyle sonraları da Suriye'ye giderken birçok kez Yesrib'e uğramış olan bu adamla aralarında güçlü kan bağı olduğunun farkındaydılar. Evse gelince onların ileri gelenlerinden biri Ebu Kays Hatice ve Varaka'nın halası olan bir Mekkeli ile evlenmişti. Ebu Kays çoğunlukla Mekke'de karısının ailesiyle birlikte kalıyor ve Varaka'nın yeni peygamberle ilgili görüşüne katılıyordu. Hacılar ve Mekke'yi ziyaret edenlerin getirdiği haberlerle desteklenen tüm bu faktörler vadi halkı üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fakat o an için asıl önemli olan kendi iç sorunlarıydı. Bir Evsli ve bir Hazreçli arasında kan dökülmesiyle biten çatışma, iki kabileden de birçok boyun savaşa girmesine sebep oldu. Hatta Yahudiler bile bir tarafla müttefik oldular. Üç çatışma olmuştu. Fakat bu çatışmalar engelleyici olmaktan çok, insanların kin ve öç alma duygularını kabartmıştı. Diğerlerinden daha büyük, dördüncü bir çatışma kaçınılmaz görünüyordu. Bu nedenle Evs'in ileri gelenleri Mekke'ye Kureyşlilerden Hazreç'e karşı yardım istemek üzere bir delege göndermeye karar verdiler. Delegeler Kureyş'ten cevap beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına gitti ve geldikleri şeyden daha güzel ve iyisini isteyip istemediklerini sordu. Bu daha iyinin ne olabileceğini sordular. O da görevinden ve tebliğ etmekle yükümlü olduğu dinden bahsetti. Daha sonra onlara Kur'an'dan bir bölüm okudu. Bitirdiğinde Muaz'ın oğlu İyas şöyle dedi. Arkadaşlar, bu bizim geldiğimiz şeyden daha iyidir. Fakat delegenin lideri yerden bir avuç toprak aldı ve gencin yüzüne atarak, öyleyse o senin olsun. Hayatıma yemin ederim ki biz bundan başka bir şey için geldik dedi. İyas sesini çıkarmadı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından ayrıldı. Kureyş onların yardım isteklerini geri çevirdi. Onlar da Medine'ye döndüler. Bundan kısa bir süre sonra İyas öldü. Ölümünde yanında olanlar onun ölene kadar Allah'ın birliğine şehadet getirdiğini söylediler. Bu nedenle o İslam'a giren ilk Yesribli olarak sayılabilir. Ebu Cehil ve Hamza. Mekke'de müminlerin sayısındaki artış, beraberinde kafirlerin düşmanlığındaki artışı da getirdi. Bir gün Kureyş uluları Hicr'de toplanmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı birbirlerinin kızgınlıklarını alevlendiriyordu. Tam o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Kabe'nin doğu köşesine giderek Hacerül Esved'i öptü ve tavafa başladı. O Hicr'in yanından geçerken Hicr'dekiler onun aleyhine söyledikleri şeyleri daha yüksek sesle söylüyorlardı. Hazreti Peygamber'in onları işittiği yüzünden belli oluyordu. Hicr'in yanından ikinci kez geçti. Onlar tekrar hakaret ettiler. Fakat üçüncü kez geçişinde onların önünde durdu ve "Ey Kureyş, beni işitiyor musunuz? Nefsim elinde olana yemin ederim ki sizi helak edeceğim." Bu sözler ve onların söyleniş şekli onları sanki büyülemişti. İçlerinden hiçbiri ne hakaret edebildi ne de konuşabildi. Sonunda içlerinde en sinirli ve sert yapılı olanı büyük bir nezaket içerisinde "Ey Ebul Kasım, yoluna git. Çünkü Tanrı'ya andolsun sen cahil bir aptal değilsin" diyerek sessizliği bozdu. Fakat herkesin sessiz kaldığı bu süre uzun sürmedi. Çünkü orada bulunanlar bu denli korktukları için kendilerini suçlamaya başladılar ve şimdiki zayıflıklarını gelecekte tamir edeceklerine yemin ettiler. İslam'ın en kötü düşmanlarından biri, ailesi ve arkadaşları arasında
Ebu'l-Hakem diye anılan

0: Müminlerin ise adını Ebu Cehil, cehaletin babası koydukları Mahzum kabilesinden Amr idi. Muhire'nin torunu o zaman Mahzumilerin başında bulunan yaşlı Velid'in de yeğeni oluyordu. Ebu Cehil amcasından sonra onun yerini alacağından emindi. Kendisi için şimdiden Mekke'de belirli bir konum sağlamıştı. Bu konum hem zenginliği, hem konukseverliği, hem de kendisine karşı çıkanlardan öç alma konusunda gösterdiği sertlik ve acelecilikten kaynaklanıyordu. O geçen hac döneminde hacıları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı uyarmak için çalışanların en usanmazı ve Hazreti Peygamber'i büyücü diye adlandıranların en bağırganı idi. Kendi kabilesindeki çaresiz müminlere karşı acımasızlıkta ve diğer kabileleri de aynı şeyi yapmaya teşvik etmekte çok etkindi. Fakat bir gün kendisine rağmen yeni dine büyük bir hizmette bulundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin dışında Safa kapısı yakınında oturuyordu. Hacılar kapıya yakın olan Safa tepesinde başlayan ve 450 yarda kuzeydeki Merve tepesinde biten 7 kez gidip gelme farzına bu kapıdan başladıkları için kapıya Safa kapısı adı verilmiştir. Safa'nın eteklerindeki bir kaya parçası bu ibadetin başlangıç yerini işaret eder. Ebu Cehil yanından geçtiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsal yerde tek başına oturuyordu. Mahzumlunun bir önceki seferde korkmadığını göstermek için bir fırsat çıkmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durarak ağzına gelen tüm küfürleri ona karşı söyledi. Hazreti Peygamber sadece ona baktı fakat hiçbir şey söylemedi. Sonunda yapabileceği tüm hakaretleri bitirdikten sonra Ebu Cehil Hicr'de toplanmış olan diğer Kureyşlilere katılmak üzere mescide girdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüyle ayağa kalktı ve evine döndü. O gittikten hemen sonra yayı boynunda asılı bir halde avdan dönen Hamza karşıdan gözüktü. Avdan döndükten sonra ailesinin yanına gitmeden önce Kabe'yi ziyaret etmek onun adetiydi. Onun yaklaştığını görünce Safa kapısına yakın olan evinden bir kadın çıktı ve onu durdurdu. Bu kadın şimdi hayatta olmayan ve 20 yıl kadar önce Hilful Fudulu kuranlardan biri olan Teym kabilesinin şefi Abdullah İbni Cudan'ın azatlılarındandı. Cudan ailesi Ebu Bekir'in kuzenleri oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve dinine bağlı olan bu kadın Ebu Cehil'in hakaretlerini duymuş ve çok sinirlenmişti. Hazreti Hamza'ya Ebu Umare dedi. Hişam'ın oğlu Ebu'l-Hakem'in kardeşinin oğlu Muhammed'e nasıl davrandığını bir görseydin. O burada otururken geldi ve ona hakaret etti. Onunla alay etti. Daha sonra çekip gitti. Nereye gittiğini belirtmek için Kabe'ye doğru işaret etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir tek kelime bile söylemedi. Hazreti Hamza yumuşak huylu ve anlaşması kolay bir insandı. Bununla birlikte o Kureyş'in en cesuru idi. Kızdırıldığında ise en baş eğmez ve en sert adamı olurdu. Şu anda onun güçlü yapısı kızgınlıktan sarsılıyordu. Onun bu kızgınlığı ruhundan bazı şeyleri kaldırdı, özgürlüğe kavuşturdu. Ruhunda daha önce var olan bazı şeylerin tamamlanmasını sağladı. Kabe'ye giren Hamza doğruca Ebu Cehil'in yanına gitti. Yanında ayakta durarak elindeki yayı tüm gücüyle arkasına indirdi. Ona hakaret edecek misin dedi. Ben de onun dinindenim. Onun iddia ettiklerinin hepsini onaylıyorum. Eğer karşı çıkmaya gücün varsa bana karşı çık. Ebu Cehil korkak değildi. Fakat bu kez meselenin kapanmasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Bu yüzden ona yardım etmek için yerlerinden kalkan Mahzumilere oturmalarını işaret etti ve şöyle dedi. Bırakın, Ebu Umare istediğini yapsın. Çünkü Tanrı'ya andolsun onun kardeşinin oğluna çirkince küfür ettim.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24

0: ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı

0: ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

acım dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevdalar.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde yine beraberiz. İnşallah manen şarj olmak için buradayız. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek için buradayız. Hakikat adına bazı şeyleri öğrenip hayatlarımıza aktarmak için buradayız. Belki bazı hakikatleri hatırlamak, bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi pekiştirmek, noksanlıklarımızı gidermek, aşırılıklarımızı törpülemek, her şeyiyle kamil bir insan olma adına adımlar atmak için buradayız. Kamil insan ifadesine bazıları takılır. Ben de takılayım biraz işin bidayetinde. Bu ifade mükemmel insan demek değildir. Peygamberlerden başka hiç kimse için bu ifade kullanılmaz. Ama kamil insan ulaşılması hedeflenen bir menzildir aslında. Biz kemalata yürümek için bu hayatta varız. Allah bize bir şeyler yükledi, bizi kulluk için yarattı. Bunların ölçülerini, kurallarını da peygamberleri aracılığıyla bizlere bildirdi. Bizim de bütün derdimiz o en güzel insanın, en güzel örnekleri olan sahabe efendilerimizin önümüze serdikleri o ufku yakalamak olmalıdır. İnşallah hepimizin gayreti ve çabası bu olsun ve son nefesimize kadar da Rabbim bu gayretten, bu çabadan bizleri mahrum bırakmasın. Geçen ders iki soru sormuştum. Baya da iyi etmişim, baya meşgul olmuş millet zihin olarak. Demek ki bazen ara ara bunu yapmakta fayda var. Kendi gündemlerimizi oluşturma noktasında. Epey ben de son bir göz attım ama isabetli cevap yok. İşin kötü tarafı mı diyelim, zor tarafı mı diyelim? Demek ki çok zor bir soru mu sormuşuz, yoksa yoruma açık bir soru mu ki herkes kendi penceresinden bakmış? Sorulardan bir tanesi şuydu: İslam literatüründe infakın zıttı nedir? Genel anlamda nifak denmiş ama nifak infakın olmamasının neticesidir. Bir de kelime olarak bağlarını geçen hafta söyledik. İnfakın zıttı kenzdir. Ve kenz Tevbe suresinin 34. ayetinde bizim nazarlarımıza verilir. İnfak harcamak, kenz biriktirmek. Tam zıttı olarak onu karşılar. Dolayısıyla biraz böyle kelimenin mefhumu üzerinde yoğunlaşırsak bazı şeyleri anlamaya çalışacağız. Mesela bugün de adalet kavramı üzerinde biraz bu manada duracağız. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı en güzel infak örneklerinden biri dedik.

Karun bu manada kenzin aslında ibretvari bir örneği. Karun biriktirme noktasında Kur'an'ın bizim nazarlarımıza verdiği örnek. Ancak derste söyledim, o kolay kolay zihnimizden dağılacak bir şey değil. Biz infak deyince hep aklımıza mal infakı geldiği için örnekleri de mal infakı üzerinden bulmaya çalışıyoruz. Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti İbrahim'in infakı büyük bir infak, onu da söyleyen kardeşlerimiz var. Ama Kur'an'ın anlattığı en güzel örnek diyebileceğimiz ve parmakla gösterilecek bir infak örneği Hazreti Meryem'in adayış sürecidir. Hanne'nin adaması onu. O adayış süreci bir infaktır ve o infak örneği gerçekten bizim infak meselesini çok doğru anlayabilmemiz için adeta böyle zihinlere nakşedilir. O kadar doğru anlamıştır ki mesela Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleyman'ımız 10 yaşındaki Enes'ini adeta böyle bir infakla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ellerine bırakmıştır. Demek ki biz bu konuyu, böyle soru cevap faslını biraz daha yapmamız gerekir ki bu konuda bazı şeyler biraz daha zihnimize otursun. İnşallah ilerleyen derslerde ara ara tekrardan döneceğiz. Bugün yeni bir bahse bismillah diyeceğiz. Yönetim ahlakı bahsimiz, serlevhamız, bugünkü konumuzun serlevhası, adaleti tesis etmekle emrolundum. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'le münasebeti güçlü olan kardeşlerim bu ifadenin Kur'an'dan bir ayet olduğunu fark etmiş olmaları lazım. Tam da bu şekliyle geçer. Şura suresinin 15. ayetinde gönderilen elçilerin ve o elçilerin son süreci olan, son mührü olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin insanları neye davet edeceğini, bu daveti hangi usul ve hangi uslup üzere bina edeceğini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini nazarlarımıza verince orta bir cümlede ben adaleti tesis etmekle emrolundum diye bir ifade kullanır. Ayeti bir hatırlayalım. İşte onun için sen davet et insanları neye? Tevhide, İslam'a ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud suresindeki ifade aynen burada da geliyor. Onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Ve umirtu li'adile beynekum, sizin aranızda adaleti tesis etmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir diyor karşı muhataplara. Bizim işlediklerimiz bize, yani bizim amellerimiz bize, sizin işledikleriniz ise sizedir. Aramızda bundan sonra tartışılacak bir konu da yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte sadece onadır. Bütün peygamberlerde olduğu gibi buradaki söylemde de gördüğümüz üzere aleyhissalatü vesselam da aynı şeyleri söylüyor. Meseleye biz adalet meselesinden bakarsak, konuyu onun üzerinde yoğunlaştırırsak, bütün peygamberlerin emrolunduğu bir hakikatti adalet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da son peygamber olarak bununla emrolundu. Ancak asıl konuya geçmeden hep nazarlarımızdan kaçırdığımız bir hususu burada hatırlamamızda fayda var. Biz adalet deyince, haksızlık deyince, bu manada başka kavramlar akıllarımıza gelince meseleyi bir alanda sıkıştırırız. Yönetime sıkıştırırız, idareciler aklımıza gelir, devleti yönetenler aklımıza gelir, vali aklımıza gelir, kaymakam aklımıza gelir, farklı yerlerde amir olanlar aklımıza gelir ve onunla alakadar olduğunu zannederiz. Hayır, biz ona değineceğiz, evet. Ancak adalet meselesi her Müslümanın en önemli meselesidir ve en önemli gündemi olmalıdır. Mesela insanın kendisine emanet edilen bedenine karşı bile bir adaleti var. Eğer Kur'an'ın adalet ufkunu biz doğru bir biçimde anlasak, saatlerimizi biz boş yere harcayamayız. Hele bugün bazı gençlerin yaptığı gibi saatler saatleri kovalayacak şekilde oyunda, eğlencede, televizyonda, sosyal medyada

bedenin emanet hakkını çiğneyerek ve bedene karşı aslında adaletsizlik yaparak bu manada böyle bir şeye kapı açamayız. Dolayısıyla adaletin kendimize bakan, nefsimize bakan böyle bir yönü var. Diyelim ki sen babasın, annesin. Evlatlarına karşı bir adaletin yok mu? Var ve olması gereken bir şey var. Hatırlamanız olacaksınız geçmiş dersleri. Biz çocuklarla adalet meselesini burada müstakil bir ders olarak işledik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evlatları arasında adaleti tesis etmeyen sahabi olan o babalara karşı nasıl ağır sözler söylediğine de şahit olduk o konuları hatırlarsanız. Diyelim ki sen kardeşsin, kardeşin kardeşe karşı adaleti var. Hocasın, muallimsin. Talebeye, öğrenciye karşı bir adalet yok mu? İşverensin mesela, elinin altında işçiler var. Ona karşı adalet yok mu? Var. Demek ki adalet sadece yönetime sıkıştırılacak bir mevzu değil. Geniş bir mevzudur, her konuda ele alınmalıdır. Ama biz biraz da bu meseleyi yönetim ahlakı çerçevesinde ele alacağımız için biraz bu konu üzerinde duracağız. Ancak siz bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, adalet terazisinin alt üst olduğu bir zeminde adaleti konuşmak öyle kolay iş değil. Bir kere onu söyleyelim. Terazi şaşmış, kırılmış hatta, böyle bir dünyada adaleti konuşuyorsunuz. Risk mi bu? Risk. Ancak unutmayın, bu risk kelimesini batıya İslam medeniyeti hediye etmiştir. Riskin aslı rızıktır. Onlar rızkı riske çevirmiş, biz o riski de kullanıyoruz. Her rızık içinde bir riski barındırır. Riski göze almazsanız rızık elde edemezsiniz. Bazı şeyleri göze almayana kadar belli şeyleri elde etmeniz de mümkün olmaz. Mesele eğer hakkaniyetse, mesele eğer adalet gibi önemli bir mevzuysa, birileri bu meseleyi bir yere çeker, birileri başka bir anlam yükler, birileri bunu şöyle yapar, bu bizim meselemiz değil. Biz elimizden geldiğince hakkaniyeti esas tutarak bu manada bu konuyu işlemeye çalışacağız. Şimdi benim aziz kardeşlerim, yönetim ahlakı diyoruz ya, yönetim dediğiniz şey devlettir. Bir devletin İslam devleti olup olmadığı nereden anlaşılır? Mesela bir devlet bayrağını Allah Resulü Muhammed diye belirlese, o devlet İslam devleti olmak için sadece onu yaptığı zaman yeterli bir şey yapmış olur mu? Bir devlet bütün kadınlara mesture olma adına bir yükümlülük yüklese, yani tesettürü gerçekten uygulasa, caddede, sokakta kadınlar bu manada İslam'ın öngördüğü tesettüre riayet ederek yürüseler. Bütün erkeklerimiz mesela sakallı olsa, devletin başındaki insanlar ikide bir anayasamız Kur'an'dır, anayasamız Kur'an'dır, anayasamız Kur'an'dır deyip bunu söylese, bu manada biz dışarıdan bakan birisi olarak yine o devletin İslam devleti olduğuna hükmedebilir miyiz? Edemeyiz. Bunun üç tane temel ayağı var, esası var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine İslam devletini kururken bize bu işi öğretiyor. Bu işi nasıl olacağını en temel şekilde gösteriyor. Eğer bir devletin temelinde tevhid, adalet, meşveret varsa o devlet İslam devletidir. İstediği kadar onun dışındaki söylemde İslam'a ait şeyler kullanılsın. Şekil farklı bir biçimde İslam'a ait renklerle oluşsun. Bunun hiçbir şeyi yok. Asıl olması gereken budur. Tevhid, adalet, meşveret. Tabir caizse şöyle bir benzetme yaparsak, diyelim ki bir ağaca benzetelim. Bu işin kökü nedir? Tevhiddir. Gövdesi adalettir. Dalları ya da meyvesi meşverettir. Adalet tam ortada durur. Aynen teraziyi aklınızda getirin. İki kefe vardır ya, bir kefede tevhid olur, bir kefede meşveret olur. Bu kefeleri dengede tutan şey ise adalet olur. Eğer bu olursa o devletin adı İslam devleti olur. Eğer tevhid olursa,
zeminde tevhid varsa,

de varsa ne olur? Saffet olur, hakimiyet olur, hakikat olur, hürriyet olur, vahdet olur. Biraz açmak lazım ama sondan başlayayım ben. Biz vahdeti yanlış yerlerde arıyoruz benim aziz kardeşlerim. Zannediyoruz ki vahdet dediğimiz şey öyle kendiliğinden Müslümanlar bir araya gelecek, karar verecekler. Diyecekler ki bundan sonra biz artık birlik oluyoruz, böylelikle birlik olacaklar. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey olmadı, olmayacak da. Asıl buradaki süreçtir bizi vahdete vardıracak şey. Zeminde tevhid olursa kesinlikle saffet olur. Saffet olmadan tevhid olmaz. Saffet nedir? Saflaşmaktır, durulaşmaktır, berraklaşmaktır. Her türlü kirden, günahtan, özellikle de itikadi anlamda şirklerden uzak durmaktır. Şirklerden izale edilmeden tevhid olmuyor. Önce bir temizleme olacak. La ilahe de budur zaten. Önce bir temizleyecek. O temizleme ona saffeti sağlayacak. O saffet de ona tevhidi gerektirecek. Eğer tevhid varsa saffet var. Tevhid varsa hakimiyet var. Hakimiyette şirk yok. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız bir biçimde Allah'ındır. Allah'ın o iradesini, o otoritesini evet uygulayacak olan halktır. O ayrı bir mesele. Ama başta anlaşılması gereken, zihinde berraklaştırılması gereken en temel şey budur. Tevhid bunu sağlayacak. Hakimiyette de şirk, ortak, şerik olmadan Allah'a ait o otorite en net bir biçimde ortaya konacak. Sonra hakikat. Eğer tevhid varsa hakikat vardır. Tevhid varsa eğer hürriyet vardır. Neden? Çünkü insanlar Allah'a kul olmuşlardır. Allah'a kul olan gerçek manada başka bir yerde kul olmaz. Allah'a kul olmayanın 100 tane kapısı vardır kulluk yaptığı. Bugün ben özgürüm, şuyum buyum diyen insanlara bakın hayatlarına. Onların hayatlarında kaç tane kapılarının önünde, en başta da hevaları, hevesleri, nefisleri sayın bunları. O kapılar önünde onların boyun büktüklerini göreceksiniz. Dolayısıyla tevhid varsa eğer saffet var, hakimiyet var, hakikat var, hürriyet var, vahdet var. Rabbim bize de nasip eylesin ve o yüce olan adının etrafında şu darmadağın olan ümmeti bir an önce toplasın. Eğer adalet varsa ne vardır? Rahmet vardır. Kuvvet vardır. Hakkaniyet vardır. Ehliyet vardır. Liyakat vardır. Eğer adalet varsa bu manada sayılanlar olmalıdır. Olursa zaten adalet olur. Bakın adaletin yakından bağlantılı olduğu bir kavramdır rahmet. Rahmet aslında o adaletin tezahürünün olmazsa olmaz esaslarından biridir. Hazreti Ömer'i biz ara ara anlatıyoruz. Şimdi önümüzdeki ders biraz daha adalet deyince Ömer anlatılmalı. Onu anlatacağız. Onun şahsiyetinin kavramlarını biz üç tane olarak belirlemiştik. Kuvvet, rahmet, adalet. Böyledir zaten. Adalet olabilmesi için rahmet olmalı. Kuvvet olmalı ki o adalet toplumda yer edinmeli ve savunulmalı. Hakkaniyet olmalı. Hiç kimsenin hakkına bu manada tecavüz olmamalı. Hakkaniyet neyse o korunmalı. Ehliyet ve liyakat olmalı. Ehliyet ve liyakatin olduğu yerde torpil olur mu? Olmaz. Adam kayırma olur mu? Olmaz. Hırsızlık olur mu? Olmaz. Rüşvet olur mu? Olmaz. Olmamalı. Çünkü gerçek manada ehliyet ve liyakatin olduğu yerlerde bunların önüne bir set çeker adeta. İslam toplumu nasıl bir zemin üzerine doğruluyor, nasıl bir zemin üzerine gelişiyor buradan anlayın. Eğer meşveret varsa emanet vardır. Meşveret olursa şura yani istişare olursa en başta olan şey emanettir. Çünkü aslında istişare emaneti ehline vermektir. Bakın ehliyet ayrı bir şey, burada özellikle emanetin

0: herkese gidip rey sorulmaz. Bu konuda görüşü nedir sorulmaz. O işin ehli kimse ondan fikir alınır. Meşveret İslam'da böyle yapılır. Yoksa herkese niye aynı konu sorulsun? Hakkında bilgisi olan var, olmayan var. Ehil olan var, olmayan var. Meseleyi zayi etmenin bir anlamı yok. Mükellefiyet var. İstişare ettiğin bir insana bir yönüyle sorumluluk yüklüyorsun. Uhuvvet var. Kardeşlik böyle oluşur ve bereket var. İşte biz İslam toplumunun üç temel esası olduğu zaman neler elde ediliyormuş bu çerçevede anlamış oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunu nasıl uyguladığını bir hatırlayalım. Medine'ye geldi, o günkü adı Yesrib. 10 bin nüfuslu bir şehir Medine. 6 bini Arap, 4 bini Yahudi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahammülü,

0: tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya muktedir.
3: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Araplar sayıca fazla olmalarına rağmen Yahudilerden, Yahudiler hakim şehre. Siyaset onların elinde, iktisat onların elinde, kültür ve sosyal birçok hadise onların istedikleri gibi şekilleniyor. Müslümanların sayısı sadece 1000'dir. Medineli olup da Müslüman olanlar. 500'de muhacir olarak gelenler oldu, sayı oldu 1500. 1500 kişilik bir şehirde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün ipler Yahudilerin elinde olduğu bir zeminde İslam devletini kuruyor. Dikkat buyurun, bu çok ayrı bir şey. Gerçekten ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir şey. Nasıl yaptı Efendimiz bunu? Koydu zemine tevhidi. Ortasına koydu adaleti, meşveretle de bu işin sağlıklı bir hale gelmesine vesile oldu. Medine vesikası diye tarihe geçen insanlık tarihinin ilk yazılı anayasası bu işin nasıl olduğunun en güzel örneğidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alt maddeleriyle beraber 52 madde olan o Medine vesikasında sadece Müslümanlar arası hukuku ortaya koymadı. Müslümanların Müslümanlarla hukuku var mı orada? Var. Müslümanların Yahudilerle hukuku var mı orada? Var. Asıl önemli olan Yahudilerin kendi içlerinde olan hukuk orada var mı? Var. Onları adalete tabir caiz ise eğer mecbur bıraktı, mahkum etti adeta sallallahu aleyhi ve sellem. Bir örnek vereyim sadece. Bu uzun bir konu. Asıl konumuz bu değil. Yahudiler 3 kabile. Beni Kurayza, Beni Nadir, Beni Kaynuka. Alt kabileler de var. Mesela Beni Ureyne var, biraz daha büyük bir kabile. Onun dışında 20'ye yakın alt kabileler de var. Ama bu 3 tanesi önemli. Bunlar arasında da geçmişten beri gelen bir çekişme var. Hani Kur'an-ı Kerim diyor ya, siz onları ittifak halinde görürsünüz. Ama aslında onlar kendi iç dünyalarında birbirlerini yiyorlar. Sizin haberiniz yok. Onun en güzel örneği var ya Medine'de. Aralarında çekişmeler var, birbirlerinin ayaklarını kaydırıyorlar. Hukuk noktasında da eşit değiller. Hepsi aynı derecede değil. Mesela Beni Nadir'den birisi Beni Kurayza'dan birini öldürdüğü zaman diyet bedeli farklı. Ama Beni Kurayza'dan biri başkalarından birini öldürdüğü zaman diyet bedeli farklı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine vesikasını oluştururken böyle bir şey olmaz dedi. Ve hepsini eşit bir biçimde aynı hukuka mecbur bıraktı. Bu sefer yüzyıllardır mağdur olan ve bu manada bir şey söyleyemeyen Yahudiler yapılan anlaşmadan memnun oldular. Diğerleri de buna itiraz edemedi. Yahudiler birbirlerine düştü dedirtmemek için ve o manada Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şehrin sadece %15'ini elinde tutmasına rağmen Yahudileri ve diğer tarafları o anlaşmayı imzalamaya mecbur bıraktı. Bu aslında aleyhissalatü vesselamın nebevi stratejisi açısından çok ciddi bir şeydir. Ondan sonraki süreçte de Efendimiz tevhid adalet eksik.

üzerinde yürüdü. Bir haksızlık mı var? Benim adamım demedi. Mesela bir Müslüman gidecek, bir Yahudi'ye haksızlık edecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Medine'de İslam devletinin başkanı. O Yahudi diye o Yahudinin haksızlığını görmemezlikten gelecek. Bu Müslüman haksızlık yaptı diye o haksızlığa eyvallah edecek. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Her zaman için Müslümandır, haklı olacaktır. Yahudi ise zaten haksızdır. Böyle bir şey yazmaz bizim kitabımızda. Adaletin dini yoktur. Adalet meselesi dinle alakadar bir kavram değil. Adalet meselesi bambaşka bir kavramdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu kavramı çok ciddi bir biçimde fiiliyata dökmüştür. Şimdi nasıl olduğunu göreceğiz. Bir önce bir adalet kavramının biraz dilsel tahliline girelim. Bazen yoruluyor kardeşlerimiz böyle şeylerden ama bu da lazım. Bunu bazen anlamak lazım ki kavramı iyice zihnimizde oturtalım. Adalet kelimesi sözlükte doğru olmak, doğru davranmak, hakkaniyetle hükmetmek, eşitlemek anlamlarına gelir. Asıl kökü biliyorsunuz adale fiilinden türer. Bu kökten mastar olan adl eşitlik demektir aslında. Eşit olarak paylaşmak, denklik, aynılık, orta yol, istikamet, eş, benzer bir şeyin karşılığı manalarına gelir. Adl kelimesi sıfat olarak kullanıldığında adil ismi fail anlamında gelir. Biliyorsunuz el adl Cenab-ı Hakk'ın esmaül hüsnasındandır. Bazen buna itiraz edilir. Kur'an'da el adl isim formatıyla gelmediği için Allah'a isim olarak kullanılmaz. Buna hiç gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tirmizi İbni Mace listelerinde bunu kullandığı gibi dualarda da Cenab-ı Hakk'ın el adl ismiyle dua eder. El adl ismi kullarına adaletle davranacak anlamında değil. Zaten böyle olsa ocağımız batmış bizim. O bize rahmetle davranacak inşallah. Biz böyle umuyoruz, böyle de zannediyoruz. Ama adaletle hükmeder. Koyduğu her hüküm adaletledir. Asla kullarına zulmetmeyendir. Hakikatten başkasını söylemeyendir. Hakikatten başkasını yapmayandır. En hayırlı ve en isabetli hükmü verendir. El adlın anlamı bu. Aynı kökten türeyen mastara el adla karşılık vermede eşit davranmak, eşit olmak, eşit kılmak, davranış ve hükümde doğru olmak, hak ve hakikatle hüküm vermek anlamlarına gelir. Adaletin zıttı nedir? Nedir? Zulümdür değil mi? Öyle biliyoruz. Zulüm değildir. Zulüm hikmetin zıttıdır. Zulüm geniş bir kavramdır. Onun için adalete ait bazı şeyleri içerisinde barındırsa da Arap dilinde biz Türkçe'de zulmü adaletin karşılığında kullanırız doğru ama Arap dilinde hikmetin karşılığında kullanılır. Hikmet bir şeyi yerine koymak, zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Bunun içerisine çok şey girer. Dolayısıyla geniş bir kavramdır. Adaletin zıttı Arap dilinde cevirdir. Cevr, düzgün ya da kuralına uygun olmayan iş, haksızlık, taraf tutma, adam kayırma, zulüm ve insafsızlık şeklinde tanımlanır. Tam da gerçekten adaletin zıttı anlamlarında. Adl kökünden gelen 28 kullanım görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de. Bunların yarısı doğrudan adaletle alakalı, geri kalanı ise burada verdiğim sözlük anlamlarına uygun bir biçimde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramının yerinde kullanılan bir kavram daha var. O kısttır. Kıst adaletle eş anlamlı bir kavramdır. Ancak bunu dilsel anlamda söyleyemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri dikkate alarak söyleyebiliyoruz. İnanın ki kıst Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri dikkat çekerek söylüyorum. Adalet üstü bir adalettir. Bazı ayetlerde özellikle Rabbimizin adalet değil de kıst kullanması bundan dolayıdır. Kıst kullanımları da 25 kez geçer Kur'an-ı Kerim'de. 15'i doğrudan adaletle alakadardır. Şimdi benim aziz kardeşlerim,
Bu kullanımların hepsine tabii ki değinmeyeceğiz ama bir iki tanesine değineceğiz.

Dinleyeceğiz. Adalet deyince biz ne anlamalıyız? Adalet ne demektir? Ben size bazı tanımlar vermek istiyorum. Adalet, dini açıdan yasak olan şeylerden sakınmak suretiyle doğru yol üzere olmaktır. Böyle bir tanım var mı? Kur'an'daki adalet kavramlarından ve hadislerinden var. Adalet, dini açıdan yasak olan şeylerden sakınmak suretiyle doğru yol üzere olmaktır. İkincisi, adalet her türlü aşırılıklardan ve noksanlardan uzak itidal çizgisini sağlamaktır. Zaten itidal de adaletle aynı kökten gelir. Her türlü aşırılıktan ve noksanlıklardan uzak itidal çizgisi. Üçüncü tarifi size tanıdık gelecek. Adalet, hilkatin, fıtratın ve mülkün en temel esasıdır. Ne yazıyor mahkemelerin arkasında? Adalet mülkün temelidir. Kimin sözü o söz? Birileri birilerine mal etmiş, bir imza var orada. Ama o söz Hazreti Ömer'in sözüdür. El adlu esasül mülk sözü Hazreti Ömer'in sözüdür. Defaatle bunu valilerine yazdığı mektuplarda kullanmıştır. Gelecek ders bazı örnekleri burada işlediğimiz zaman göreceğiz. Ve gerçekten Hazreti Ömer'le neden adalet kavramı bu kadar örtüşmüş? Neden adalet deyince Hazreti Ömer abidevi bir noktada durur? Onun hayatında buna ait bazı tabloları hatırladığımız zaman daha iyi anlarız. Adalet, huzurlu, sağlıklı ve istikrarlı bir toplumun en temel dayanağıdır. Eğer adalet varsa bir toplumda huzur var. Eğer adalet varsa sağlıklı bir toplum oluşur. Eğer adalet varsa istikrar var. Zulümle giden hiçbir devlet ilelebet yürümez. Küfür üzere olsun ama adaletle olsun yürür. Böyledir. Adalet bir devletin ömrünü uzatır. Çünkü adalet hakları tam anlamıyla gözettiği için toplumda anarşi olmaz. Sıkıntı da olmaz. Bu manada bazı şeyler yerli yerine oturur ve iş sürer gider. Adalet Allah'ın kullarından istediği en önemli farzdır. Hatta efraz, farzlar üstü bir farzdır. Ayetlerde bu da var. Allah'ın kullarından istediği bir farzdır. Hatta efrazdır. Farzlar üstü bir farzdır. Adalet, İslam ümmetinin en temel özelliği, en belirleyici vasfıdır. İslam ümmeti tarihte hep bununla özdeşleşmiş. Nice düşman olanlar bile İslam'ın adaletine teslim olmayı, kendi dinlerine, kendi yönetimlerine teslim olmaya tercih etmişlerdir. Yüzlerce bunun da örnekleri var. Adalet, hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran, haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır. Tekrar ediyorum bunu. Adalet, hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran, haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır. Eşitlik dediğiniz zaman bu kavramın, bu tanımın altında ele almanız lazım. Yoksa diğeri eşitlik, adalet olmuyor. Ona geleceğiz şimdi. Gelecek ders örnekler çok vereceğim ama bir tane vereyim şimdi. Biraz da rahatlamış olursunuz. Hazreti Ömer birisiyle davalı. Übey ibni Ka'b'la Zeyd ibni Sabit de kadı. O da yargılayacak. Dava intikal ettiği zaman içeriye giriyorlar ikisi beraber. Zeyd ibni Sabit ayağa kalkıyor. Emir el müminin gelmiş Hazreti Ömer, saygı gösteriyor. Gel burada otur diyerek yer gösteriyor. Sen ne yapıyorsun diyor ey Zeyd. Biz böyle mi öğrendik aleyhissalatü vesselam efendimizden? Ben şimdi senin huzuruna Ömer İbni Hattab olarak geldim. Bırak emir el müminin olmayı. Ben şu anda senin huzurunda emir el müminin olarak değil, bir davalı olarak geldim. Sen nasıl bana bu mecliste farklı bir yer açarsın? Nereye oturtturacaksan Übey'i işaret et, ben de orada oturayım der. Ve orada oturtturulur. Konuşulur. Konuşmanın arasında ağız alışmış. Bir kere daha emir el müminindir. Şöyle kamçıyı kaldırır. Bir daha de görürsün der. Hazreti Ömer'dir bu. Belki bize çok basit geliyor böyle şeyler.
Ama o kadar önemli, o kadar önemli ki bu. Niye 10,5 yıl adaletle yönetti o büyük devleti? Ben niye Ömer öldüğü zaman, Ömer vefat ettiği zaman, şehit olduğu zaman adalet de öldü deyip değil sadece dostlar, düşmanlar da gözyaşı döktü? Buradan anlayın. O öyle bir sistem oluşturdu işte. Onun için bunu söylüyoruz. Adalet, hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran, adamımdır, bendendir, bizdendir, bizim cemaattendir, bizim hizbimizdendir, bizim partimizdendir. Böyle bir şey yok adalette. Her türlü ayrıcalık ayaklar altındadır. Her türlü ayrıcalığı kaldıran, haksızlıklara son veren bir sistemin en önemli azığıdır. Adalet her zaman herkese eşit davranma değil, herkese hakkaniyetle muamele etmektir. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, bazen eşitlik zulümdür. Her zaman eşitlik adalet olacaktır diye bir kaide yok. Burada dikkat çekilen bu. Bir madde daha söyleyeceğim, ikisini beraber anlayalım. Adalet her zaman herkese eşit davranma değil, herkese hakkaniyetle muamele etmektir. Adalet oranlarda eşitlik değil, fırsatlarda eşitliktir. Bu çok önemli işte. Adalet oranlarda, paylaşımda değil, fırsatta eşitliktir. Sen fırsat eşitliğini oluşturdunsa adil davrandın, adalet oldu. Ama herkese aynı vereceğiz, böyle bir şey yok. Şimdi diyelim iki tane kardeş var burada. Biri 20 yaşında, biri 2 yaşında. Benim elimde de bir ekmek var. Ben şimdi bu ekmeği tam ortadan ikiye bölüyorum. 2 yaşındaki çocuğun eline yarım ekmek, 20 yaşında bir delikanlının eline yarım ekmek. Ne oldu? İkisine de zulmettim. O 2 yaşındaki çocuk o yarım ekmeği yiyemez. Yarısı gitti onun, israf oldu. Zavallı 20 yaşındaki delikanlı yarım ekmekle doyar mı? Ona da zulmettim. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey herkese ot atmak değil. Aslana ot verirsen zulümdür. Ata ot, aslana et verilir. Eğer sen bunları gözetmeyip de ben eşit davranıyorum, herkese eşitim dersen en büyük zulmü yapmış olursun. Çünkü adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Dolayısıyla sen fırsat anlamında alanı aç, ondan sonrasını bırak, insanlar ne yaparlarsa oran adına kazandıklarını öylece ortaya koysunlar. Bu konuda son maddeyi de vereyim size. Adalet tesisi oldukça zor, muhafazası ağır, bedeli oldukça fazla olan bir sorumluluktur. Böyledir. Her baba yiğidin harcı da değildir. Adalet tesisi oldukça zor, muhafazası oldukça ağır, bedeli oldukça fazla olan bir sorumluluktur. Ama unutmamamız gereken hakikat şudur: hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilemez. Bunu anladığımız zaman işte biz adaleti anlamış oluruz. Bu tanımlar çerçevesinde inşallah adaleti biz hayatımıza intikal eder, taşırız da gerçek manada işte parmakla gösterilen adil Müslümanlar, adil insanlar diyerek insanların bu manada adaletine güvendiği insanlar oluruz da Allah bu manada toplumumuza da farklı bir ıslah verir. Cenab-ı Hak onu nasip eylesin inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen bu adaletle alakalı ayetlerden iki tanesini sebebi nüzulleri çerçevesinden size vermek istiyorum. Bunlardan birisi Nisa suresi 105. ayet, bir diğeri de Maide suresi 8. ayettir. Nisa suresi 105. ayet son cümlesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı şiddetli bir itabı barındırır. El-i'tab biliyorsunuz uyarı, bazen sert bazen yumuşak. Kur'an-ı Kerim'de 20'ye yakın Allah'ın elçisini uyardığı ayetler okuruz. Hem de bazen dediğim gibi çok serttir ki o sert olanlardan biri budur. Bazen de yumuşaktır. Mesela Abese suresi hepinizin aklında. Abdullah İbni Ümmü Mektum'le Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaşadığı o tablonun üzerinden inen o ayetler aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Uyardı. Bedir esirleri meselesi aynen böyle.

bir uyarıyla neticelendi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Tebuk Savaşı'nda savaşına katılmayan münafıklara izin vermesi de yine Kur'an'ın dilinde ciddi bir itabın konusu oldu. Yine Tahrim suresinde Efendimizin eşleriyle yaşadığı hadise, o hadise üzerinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin aldığı karar ve gelen ayetler böyle bir itabı içerisinde barındırdı. Hele Efendimiz münafıkların lideri Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cenaze namazını kılmak için harekete geçtiği zaman inen ayet, o münafıkların cenaze namazının kılınmayacağı konusundaki uyarıyla neticelendi. Nisa 105 de böyle bir uyarıyı bünyesinde barındırıyor. Nasıl bir sert ifade var biliyor musunuz? Sakın hainlerden olma. Hainlere taraf olma. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ حَس۪يمَ. Sakın hainlere taraftar olma, onları savunma. Sert bir uyarı, gerçekten dehşet bir ifade. Arkadan gelen ayet, demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı bir şeyler var ki ayetler böyle geliyor. Allah'tan mağfiret dile, istiğfar et diyor. Rabbimiz elçisine söylüyor. Muhakkak ki Allah bağışlar ve merhamet eder. 107. ayet, kendilerine ihanet edenleri, hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez diyor. Şimdi bu 3 ayet aklımızda dursun. Bir olayı anlayalım ki bu sert ifadeleri iyice bir kavramış olalım. Bakın İmam Vahidi'nin Esbab-ı Nüzulüne, İmam Kurtubi'nin tefsirinde ilgili yere, Tirmizi'nin tefsir babında yine bu ayetin tefsiri noktasında söylediklerine, Taberi'nin tefsirine ve daha nicelerine, olayı birkaç farklı yoldan bize aktaran sahabi efendilerimizin rivayetlerine rastlayacaksınız. Ben olayları biraz böyle meczederek, toplayarak size anlatacağım inşallah. En detaylı rivayeti bize anlatan zaten Katade İbni Numan'dır. Katade İbni Numan da bir olayın bir parçasıdır zaten. Diyor ki Katade İbni Numan, bizim ailemizden Ubeyrik oğullarından 3 kardeş var. Bişir, Beşir, Mübeşşir. Bu 3 kardeşten Beşir biraz farklı bir tip, zaten birazdan göreceğiz. Ona Ebu Tu'be denir. Bazı kaynaklarda künye isim yerine gelir. Tu'me İbni Ubeyrik diye okursunuz ama asıl olanı Ebu Tume'dir. Ebu Tume onun künyesi, Beşir ise ismidir. Bu adam biraz farklı birisi. Bir gece Katade İbni Numan'ın amcasının evine giriyor ve bir hırsızlık yapıyor. Katade İbni Numan'ın amcası Rifa'e zengin birisi. Şam'dan beyaz unlar getiriyor. Bazen de böyle savaş malzemeleri, bunların üzerinde ticaret yapan birisi. Adam da o sefer sırasında gelen eşyaları görünce Ebu Tu'me karar veriyor ve hırsızlık yapma adına bir plan yapıyor. Gecenin ilerleyen vaktinde Medineliler herkes uykudayken bu gidiyor, giriyor oraya, bakıyor kalkan var, savaş malzemeleri var. Birkaç tanesini bir çuvala koyuyor. Ancak çuval, un çuvallarıyla yan yana oldukları için ve o da o hızla o un çuvallarından bir tanesinin içine koyduğu için un çuvallarının içerisinde onları çalıp geliyor. Olacak bu ya, meğer çuval delikmiş. Delik olduğu için evine gelene kadar da arkadan bir iz bırakmış. Sabahın ilerleyen vakitlerinde bir de bakıyor ki iz var. Çıkmış oradan Rifa'nın evinden. Gelmiş kendi evine kadar, zaten bakan birisi o undan izi görecek. Hemen bir plan yapıyor. Diyor ki götüreyim diyor ben bunu. Lebit İbni Sehil, bir başka isim daha var. Zeyd İbni Semin, iki tane, ikisinin de Yahudi olduğu söylenir. Biz Zeyd İbni Semin ismini tercih edelim. Bu Yahudi komşusuna gidiyor ve rica ediyor. Diyor ki böyle böyle benim bazı malzemelerim var. Bunların saklanması lazım. Sana versem saklar mısın diyor. O da tamam diyor. Alıyor ve saklıyor. Sabah oluyor. Katade İbni Numan'ın amcası Rifa İbni Zeyd bakıyor ki evinde hırsızlık olmuş. Soruşturmaya başlıyor. Komşularından biri diyor ki

Vallahi bilmiyorum kim çaldı ama sabaha kadar Übeyrik oğullarının evlerinin lambaları yanıyordu. Bunu deyince tahkikat yapıyor ve gerçekten kendi evinden Übeyrik oğullarının evine kadar, yani Ebu Tığmen'in evine kadar bir iz görüyor ama o sabah kalkıp Yahudi'ye onu verince oraları biraz temizlemiş, bir yerden sonra iz kayboluyor. Ancak Yahudi'nin evine giden de bir iz var. Böyle olunca Rifa'e Katade İbni Nu'man'ı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gönderiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna gidiyor, Katade olayı anlatıyor. Ya Resulallah, böyle böyle bir şey oldu. Biz herhalde Ebu Tumen'in bu işi yaptığını zannediyoruz diyor. O anda duyunca Ebu Tumen'in yakınları, akrabaları, aman bizim ailemiz böyle bir şeyle ortaya çıkmasın diye kendi adamlarını da bilmelerine rağmen içlerinde ağzı iyi laf yapan birisini Allah Resulüne gönderiyorlar. Adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Ya Resulallah diyorlar, Katade biliyorsun bizim akrabamız, büyük ihtimalle bize haset olsun diye böyle bir iftirayı bizim üzerimize attı. Biz değiliz, hırsız şu Yahudidir, Zeyd İbni Semin isimli adamdır, büyük ihtimalle eşya onun yanındadır. İstersen tahkikat yap göreceksin. Allah Resulü birini gönderiyor, eşya Zeyd İbni Semin'in evinden çıkıyor. Şimdi Efendimiz hüküm verecek. Bir tarafta Müslüman olduğunu söyleyen birisi var. Bir tarafta da bir Yahudi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tahkikatı derinleştirmeden hüküm verme konusunda meyli Müslüman olduğunu iddia eden adamın üzerinde yoğunlaşıyor. Bir şey söylememiş daha ama bu manada böyle bir şey söylüyor. Hatta Katade'yi biraz üzecek bazı cümlelerin ortaya çıkmasına da bir sebep oluyor. Katade pişman oluyor, keşke söylemesin deyip dönüp geliyor. Daha hüküm ortaya çıkmadan inen ayetler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uyarıyor. Yahudidir diye hırsızlığı o yapmış diye bir şey yok. Adalette mensubiyet değildir öncelik. Adalette mensubiyetten önce asıl olan hakkaniyettir. Önce hakkaniyete bakılır. Hakkaniyetin üzerinden hüküm verilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hainlere taraf olma, sakın onları savunma noktasındaki uyarı işte böyle bir zeminin üzerinde gelir. Bu söylenince Zeyd İbni Semin, vallahi bu dine girilir diyerek Müslüman oluyor. Bir adalet bir insanın dirilmesinin vesilesi oluyor. İşte Efendimiz niye o kadar kısa bir zamanda Medine'de İslam devletini o Yahudilere karşı tesis etti ve koruyabildi, bunu da muhafaza etti sorusunun cevabı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hiçbir zaman mensubiyet üzerinden değil hakkaniyet üzerinden yürüdüğü içindir. Eğer öyle olmasaydı böyle bir netice olmazdı. Bazı tefsir kitaplarımız Nisa 135'in de bu olayla alakadar olduğunu söylerler. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendiniz, ana babanız, akrabalarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Fakirdir diye haklı olacağını kim söyledi sana? Bu ayeti bir önceki hadiseyle beraber ele alan bazı müfessirlerimiz olduğu gibi bu ayetin başka bir sebebi nüzulü olduğunu söyleyenler de var. O da tam bu cümleyle alakadar. İki kişi geliyor, biri zengin biri fakir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam herhalde fakir haklıdır diye içinden bir şey geçiriyor. Çünkü fakirse eğer nasıl zulmetmez falan. Yok böyle bir şey işte. Adaletin temel meselesini ortaya koyuyor Rabbimiz. Zengin olsa fakir olsa sen yakınlığı bunun üzerinden de belirleyemezsin. Adam mağduriyet edebiyatı yaparak seni kandırabilir. Yok buna prim vermek. Sen orada yine hakkaniyeti esas alacaksın. Zengin olsa fakir olsa hiç değişmez. Hazreti Davud'un o dava meselesini hatırlayın. Sat suresinde tam da bu meseleyle alakadar bir şeydir. Orada da hakkaniyetin nasıl esas tutulması gerektiğine dair çok önemli ipuçları verir bize. Maide suresi 8. ayete gelin. Acayip bir ayet. Acayip bir adalet tarifi, acayip bir sebebi nüzul.
Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Dikkat buyurun bundan sonraki söze. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Bir önceki ayet, yakınlarınız olsa, ananız olsa, babanız olsa, sevdiğiniz insanlar olsa, sayın onların içerisine bütün mensubiyetleri dahil edin. Burada başka bir şey söyledi. Bir topluluğa karşı kininiz, kin duyabilir mi Müslüman? Duyar tabii. Kinlenebilir, kızabilir, arasında problem olabilir, olabilir. Ama kin duyman seni adaletsizliğe sevk etmemeli. Eğer sen kin duymanı adaletsiz davranmaya vesile olarak kullanırsan, en büyük zulmü, haksızlığı, cevri sen yapmış oluyorsun. Nedir biliyor musunuz bunun sebebi nüzulü? Dikkat buyurun sebebi nüzule. İmam Suyuti naklediyor bize bunu. Hudeybiye'nin arkası, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 1400 kişiyle Hudeybiye'ye konakladığı zaman umre yapacak diye geldi. Ama anlaşma oldu, umre olmadan geri dönüyor. Sahabenin ruh halini biliyorsunuz değil mi? İnanılmaz derecede yüreklerinde fırtınalar kopuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurbanlıklarınızı hazırlayın, umreye gidiyoruz dedi. Geldik, 20 kilometre sonra Kabe var, doğduğumuz topraklar orada, ama bir anlaşma yapıldı. Anlaşma maddelerinin birçoğu da zahiren Müslümanların aleyhine, onun da Müslümanlarda oluşturduğu bir nefret var, bir kin var, bir düşmanlık var. Böyle bir şeyde kazan gibi kaynarlarken Medine'ye doğru yola gidiyorlar. Bir kabile geliyor, Araplardan bir kabile, müşrik. Nereye gidiyorlar? Hac için Mekke'ye. Sahabeden bazıları ne diyor biliyor musunuz? He, müşrikler bize hac yaptırmadı, biz size hac yaptıracağız öyle mi? Şimdi siz görürsünüz diyorlar. Mekkeli müşriklere yüreklerinde besledikleri kini oradaki başka müşriklere karşı kullanma noktasında bir harekete geçiyorlar. O anda ayet iniyor. Tabir caizse eğer hizaya çekiyor. Olmaz. Böyle bir şeyi adaletle bağdaştıramazsınız diyor. Başka bir kavme, bir kabileye, bir şahsa fark etmez. Olan kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Alın. Bunlardan alacağımız çok ama çok büyük dersler var. Rabbim gerçek manada alanlardan eylesin. Bir iki örnek vereyim size peygamberimizden. Ayetlere sebebi nüzul olmamış ama çok mühim mesajları var. Efendimizin dünyasında Üsame İbni Zeyd'in çok farklı bir yeri vardır. Efendimiz eğer bir dizin Hasan'ı ya da Hüseyin'i oturtmuşsa, o siyah bedeniyle Üsame diğer dizdedir. Bunu çoğu görmüştür ve çoğu zaman Efendimiz o üç tane o güzel başı kendi göğsüne doğru çekmiş. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de bunları sev, bunları sevenleri de sev diyerek dua etmiştir. Üsame İbni Zeyd'in peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında böyle bir değeri var. İnsanlar da biliyor, biliyorlar ki Üsame Allah Resulü'nün dünyasında bambaşka bir yeri var. Mekke fethi olmuş. Fetihin arkasından Efendimiz Mekke'de, o günlerde de Fatma el-Mahsumiye, Fatma binti Esved el-Mahsumiye isimli bir kadın hırsızlık yapmış. Olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etmiş, had cezası uygulanacak, eli kesilecek. Bu hüküm verilince Mahsumoğulları harekete geçiyor. Niye? Mahsumoğulları Mekke'nin en ileri gelen ailelerinden biri. Ebu Cehil'in, Velid İbni Muğire'nin, Halid bin Velid'in, sayın onlarcasının kabilesi. Erkam bin Ebil Erkam da o kabileden biliyorsunuz. Birini aracı olarak gönderelim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna birini aracı olarak gönderelim. Belki o aracı olursa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu haddi uygulamaktan vazgeçer. Kimi gönderelim, kimi gönderelim? Birkaç isim söyleniyor. En son biri diyor ki Üsame'yi Resulullah çok sever. Ve Üsame'yi asla kırmaz. Gönderecekseniz Üsame'yi gönderin.

geliyor bir heyet Üsame İbni Zeyd'in yanına. Gencecik bir delikanlı. Anlatıyorlar olayı. Üsame de bir anda tamam diyor. Ben gider Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bu mesele hakkında konuşurum. Efendimiz aleyhissalatü vesselama doğru yürüyor. Efendimiz onun gelişini görünce seviniyor. Her zamanki gibi kalkıyor ayağa. Gel Üsamem, gel Üsamem deyip sarılıyor. Yanı başına oturtturuyor. Biraz hal hatır sorduktan sonra seni buraya getiren şey nedir Üsamem diyor. Ya Resulallah diyor, biliyorsun Mahsum oğullarından bir kadın bir hırsızlık yapmış. Eli kesilecek. Ben o hat uygulanmasın diye aracı olarak geldim. Şimdi tablo değişiyor. O anda Efendimizin avuçlarının içindedir Üsame'nin elleri. O elleri bırakıyor. Ayağa kalkıyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor Efendimizin. O sinirlendiği zaman alnındaki mübarek damar var ya, o şişiyor. Üsame anlıyor ki baltayı taşa vurmuş. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Üsame, demek sen Allah'ın koyduğu cezalardan birinin tatbik edilmemesi için aracı olarak geldin. Demek sen böyle bir şeye aracı olarak geldin. Söylüyor Efendimiz, defaatle söylüyor. Üsame diyor ki yer yarılsaydı da içine girseydim. Ben ne yaptım böyle? Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam topluyor bütün insanları. Ve Kabe'nin avlusunda bir hutbe irad ediyor. Söylediği sözler nedir biliyor musunuz? Ey insanlar! Sizden önceki milletlerin helak sebeplerinden biri şuydu. İçlerinde zayıf ve kimsesiz olanlar bazı suçlar işlediklerinde onlara cezalar tatbik edilirdi. Ama içlerinde sayılı ve soylu, mevki makam sahibi olanlar suç işledikleri zaman, yani arkasında dayısı olan, desteği olanlar, söylemek istediği o, böyle birileri suç işledikleri zaman cezalar onlara tatbik edilmezdi. Ama ben Allah'a yemin ederim ki, dikkat buyurun söze, hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. İşte adalet, işte adaletin nasıl topluma taşınacağını bize gösteren sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım yapsa ben bunu yaparım. Yapılır mı? Vallahi yapar. Yapıldığına dair neler okuyoruz? Örnekleri dediğim gibi bir haftaki, bir sonraki haftada göreceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir söz söylüyor. Artık bundan sonra adalet o toplumun en temel esası olmaz mı? Bu toplum adaleti aykırı, adalete ters düşecek, hakkaniyeti çiğneyecek bir şey yapabilirler mi? Bir örnek daha vereyim size. Hemen yine Mekke fethinin arkasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Halid bin Velid'i Beni Cezime'ye gönderiyor. Uzza putunu kırdıktan sonra Beni Cezime'nin Müslüman olup olmadığı konusunda bir ihtilaf var. Onlarla bir yönüyle bir anlaşma ya da onların durumunu anlama adına 350 kişilik bir askeri birlikle Beni Cezime oğullarına gönderiyor. Varıyor oraya, mesele uzun. Halid bin Velid Müslüman olan o insanların Müslüman olmadıklarına hükmederek onlara bir saldırı düzenliyor. Ve onlardan bir miktarını öldürüyor, bir miktarını da esir alıyor. Olay duyuluyor. Medine çalkalanıyor. Sadece Medine değil, daha yeni Müslüman olmuş Mekke'de de dedikodular arka arkaya diziliyor. Halid güya Müslüman olan kendi kardeşlerinden insanları öldürdü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin başında olan imamdır. Dikkat buyurun. Üstünü örtme yok. Benim adamımdır diyerek görmemezlikten gelme yok. Eğer ben adaletle davranırsam başkalarının ekmeğine yağ sürerim. Böyle bir şey de yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kaç gün defaatle Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim diyor. Savunmuyor, üstünü örtmüyor, kapatmıyor. Hemen bir tahkikat heyeti oluşturuyor. Hazreti Ali'yi o heyetin başına koyuyor. Ali git, olayı araştır. Nedir, ne değil, iyice bak. Sonra
mağdur olan, haksız yere öldürülenler kimse, onları tespit et, onların diyet bedellerini normal diyet bedellerinin kat kat üstünde öde ve onlara çeşitli hediyeler ver. Gönül

0: ellerini al, bu işi Halid'in yanlış anlamasından dolayı olduğunu söyle, onlara bu manada adaleti tam anlamıyla yansıt. Hazreti Ali gidiyor. Hazreti Ali bu işin zirvesinde bir insandır zaten. Araştırıyor, olayı iyice anlıyor ve tam da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yapıyor. Adalet budur işte. Üstünü örterek bazı meseleleri siz adaletle bir yere doğru götüremezsiniz. Hakkaniyet eğer esassa bu işte, olması gereken de budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işin önemine başka bir açıdan da dikkatlerimizi çekiyor. Mesela iki kişi gelmiş, anlatıyorlar. Sen nesin? Davacı, sen davalı. Anlat bakayım, anlatıyor. Onu dinliyor, araştırıyor. Netice itibariyle hüküm veriyor. Evet diyor, sen haklısın, sen haksızsın. Bir tarla meselesi, onu Efendimiz aleyhissalatü vesselam öylece hükmediyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Başta Bukhari, Müslim olmak üzere onlarca hadis kaynağında geçen bir rivayet bu. Ben de sizin gibi bir insanım. Siz davalarınızın halli için bana geliyorsunuz. Bazınız hüccet yönüyle, delil yönüyle diğer bazısından daha ikna edici olması, böylece benim işittiğime dayanarak onun lehine hükmetme mümkündür. Yani bazılarınız dili iyi kullanırsınız, delillerinizi iyi ortaya koyarsınız. Ben de delile göre bakacağım, sizi dinleyerek sizin ikrarınıza göre hükmümü vereceğim, ona göre hükmederim. Kim lehine kardeşinin hakkından bir şey hükmetmişsem bilsin ki onun için cehennemden bir ateş parçası kesmiş oluyorum. Şimdi bu sözü söylerken sahabenin ne hale girdiğini tahmin edebiliyor musunuz? Birini söyledi, ben de hüküm verdim. Eğer ben haksız hüküm vermişsem, çünkü ben ikrara göre hüküm veririm, ama ben o anda siz beni farklı bir biçimde ikna etmişsiniz, ben de hükmü verdim. Eğer biriniz birinizden haksız bir biçimde bir şey almışsa cehennemden bir ateş parçası almıştır. Titriyor o iki sahabi Efendimiz. Ya Resulallah, ben hakkımdan vazgeçtim. Öteki diyor, ben hakkımdan vazgeçtim. Bu manada haklarından feragat ettiklerini söylüyorlar. Adalet böyle bir terbiyenin üzerinden yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da her zaman için böyle bir şey üzerine yürüterek o cemiyeti, o toplumu sağlıklı, sahih bir çizgiye taşıyarak devam ettiriyor. Aziz kardeşlerim, fazlaca söze gerek yok. Bu söylediklerimin üzerinden inşallah siz biraz tefekkür edeceksiniz. Ben size son bir hadis nakledeyim, sözümü de bitireyim. Ebu Said el-Hudri sahabe içerisinde gözde isimlerden biridir. Bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından epey bir hadis nakletmiştir. Biliyorsunuz kardeşi Ebu Şeybe el-Hudri İstanbul'da olan sahabilerden birisidir. Ayvansaray'daki o isim Ebu Eyyub el-Ensari gibi burada olduğu tarihi rivayetlerle kesin olan bir sahabidir. Eğer yolunuz düşerse bu bilgileri de bilerek gidip ziyaret edin. Yolunuzu da düşürün. O manada o ziyaretten de hem kendinizi hem oraları mahrum bırakmayın. Efendimiz başka yerlerde de söyledi. Arşın gölgesinde gölgelenecek sınıfları, özellikle bir hadiste 8 sınıfı sayarken, bir sınıf kimdir? Adil devlet başkanıdır. Burada Tirmizi'de nakledilen rivayette ise Efendimiz başka bir şey söylüyor. Herhalde bir Müslüman için en büyük mükafat cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaktır. Aynı cenneti paylaşmak cennetin mükafatlarının en büyüklerinden bir tanesidir. Ama aynı yer, sen İstanbul'dasın, sen bir ucundasın, öteki bir ucunda. Aynı yerde olmak işin ayrı bir boyutu. Bir de bir başka boyut var ki hem en sevgili hem en yakın olmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hem sevgili olacaksın hem de yakın olacaksın. Kim böyle bir ödülün, böyle bir mükafatın sahibi olabilir? Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet günü bana insanların en yakını ve en sevgilisi adaletle hükmeden yöneticilerdir. Bunun tersi ne olması gerekir? Onu da söylüyor. Bana en sevimsizi ve en çok azap çekecek olanı ise zalim yöneticidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok önemli bir şey söylüyor. Ne olur bu sözü en başta dediğim gibi sadece devlet başkanlarına ya da amirlere, valilere havale ederek paçayı yırtmış olmayalım, üzerimize alalım. Biz de o manada bir yöneticiyiz. Biz kendimizin dünyasından meseleye bakarak anlamaya çalışalım. İstiyor muyuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber olmak, yakın olmak, aynı sofrada oturup o cennet nimetlerini beraberce tatmak? 14 asır sonra gelsek bile o manada, o mecliste yer sahibi olmak, o manada öyle bir mükafatın sahibi olmak, öyle bir mükafat kazanmak yolu gösteriyor. Yolun rehberi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu yoldan bizi ayırmasın. Yolumuzun rehberi olarak sadece ve sadece onu kılsın ve o da bizi rahmete, berekete ulaştırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti.
2: Ard arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
3: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Mersed'e mi, Amir'e mi, Hubeyb'e mi yoksa hakeme mi?
4: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
3: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
4: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması.
5: Ağlam oğlum. Dayım cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes. Ben de. Biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor. Bilmez miyim? Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor.
6: Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
7: Peki karşılığında ne var?
6: Ne dilersen.
7: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
1: Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır.
0: 75. Bölüm.
2: Kureyş müşriklerinin peygamberimizi öldürme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Bu hususta Medine Yahudilerine tehdit dolu bir mektup yazdılar.
8: Dün Kureyş'ten bir mektup geldi.
9: Ne istiyorlar?
8: Muhammed'i öldürmemizi. Eğer öldürmezsek kendilerine karşı düşmanlığımızı ilan ettiğimizi düşüneceklermiş.
9: Kendileri beceremediler tabii.
10: Bize meydan mı okuyorlar?
11: Savaştıkları Araplar gibi zayıf olduğumuzu düşündüler herhalde.
12: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
9: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
12: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
10: İstiyoruz tabii ki.
13: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
11: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
8: Yalnız dikkatli olmalıyız. Amacımızı öğrenirse elinden kurtulamayız.
13: Haklısın. Bu gizli olmalı.
9: Çok iyi bir plan yapmalıyız. Muhammed'i buraya davet edelim. Diniyle ilgili bizi bilgilendirmesini isteyelim.
14: Eğer böyle söylersek şüphelenmez.
8: İyi fikir. Onları benim bahçemde ağırlarız. Evimin yanında bir çardağım var. Oraya oturduğunda evin damından bir kaya parçasını üstüne yuvarlarız.
9: En ufak bir hata yapmamalıyız.
8: Evet, hazırlıklarla bizzat ilgileneceğim.
2: Yahudiler tasarladıkları gibi peygamberimize haberci gönderdiler. Yahudi bilginlerinden birkaç kişinin onunla görüşmek istediğini, eğer onlar ikna olursa diğerlerinin de Hazreti Muhammed'e iman edeceklerini söylediler. Peygamberimiz de yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali olduğu halde Nadir oğullarının mahallesine gitti.
15: Hoş geldin.

0: geldiler.
1: Öyle mi? Yanlarına çıkalım.
0: Sen yanlarına git. Ben son kontrolleri yapayım. Bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez.
1: Peki.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Yorulmuşsunuzdur. Yemek yiyelim. Sofrayı hazırlayın.
4: Peygamberimizin sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer oturuyordu. Bu esnada Cebrail aleyhisselam belirdi. Onu peygamberimizden başka kimse göremiyordu. Resulullah'a Yahudilerin planlarını anlatarak derhal Medine'ye dönmesini söyledi. Böylece peygamberimiz kalktı ve tek kelime etmeden orayı terk etti. Arkadaşları kısa bir süre sonra onun yanlarına döneceğini düşünüyordu ama zaman ilerleyip de dönmeyince endişelendiler.
1: Ebu Bekir.
5: Evet.
1: Resulullah aleyhisselam hala dönmedi.
5: Evet Ömer, ben de endişelenmeye başladım. Bir hacet için kalkmıştır diye düşünüyordum ama bu kadar uzun sürmezdi.
1: Kalk, biz de peşinden gidelim.
5: Hadi gidelim.
6: Nereye gidiyorsun?
7: Nereye gidiyorsun?
0: Muhammed nereler?
6: Ayrılırken de bir şey söylemedim.
5: Biz de bilmiyoruz. Gidip bir bakalım, içimiz rahat etsin.
6: Ne oluyor? Neden kalktı bunlar?
1: Anlamış olabilirler mi?
6: Yok canım, daha neler? Nasıl anlayabilir?
8: Ya Rabbi ona haber verdiyse? Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz. Ben sizin eşyalarınızı develere yükleyip göç ettiğinizi, çocuklarınızın feryatlarını, evinizi barkınızı ardınızda bırakarak göç ettiğinizi görür gibi oluyorum. Bundan kurtulmanızın tek bir yolu var.
0: Neymiş? Neymiş?
8: Nedir o? Müslüman olup Muhammed'in arkadaşları arasına girmeniz.
9: Olmaz öyle şey.
7: Yok, olmaz. Dur, olmaz. İmkansız.
8: Ancak bu şekilde emniyette olursunuz. Servetiniz elinizde kalır, yurdunuzdan da çıkarılmazsınız.
0: Biz Tevrat'tan da, Musa'nın ahdinden de asla ayrılmayız.
8: O zaman size yurdumdan çıkıp gidin diye haber göndermesini bekleyin.
4: Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer Medine'ye ulaştıklarında Resulullah'ın orada olduğunu gördüler.
5: Ya Resulallah, kalkıp gittiniz. Sebebini anlayamadık. Sizi merak ettik.
4: Peygamberimiz, Yahudiler beni öldürmeyi tasarladılar. Allah bunu bana haber verince kalktım dedi.
1: Nasıl böyle bir şeye cesaret ederler? Ama bize karşı tavırlarından anlamamız gerekirdi. Onların bizi ne zaman hoş karşıladığı görülmüş ki?
5: Allah'a hamdolsun, amaçlarına ulaşamadılar.
1: Ya Resulallah, ne emredersiniz? Nadir oğullarının üzerine yürüyelim mi?
4: Peygamberimiz, Muhammed bin Mesleme'yi bana çağırın dedi. O gelince de Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara şöyle dediğimi söyle. Bana suikast düzenleyerek olmayacak bir şeyi tasarladınız. Bundan sonra bizimle burada yaşamayacaksınız. Medine'yi terk edin. Size 10 gün mühlet veriyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kimi görürsem boynunu vururum. Muhammed bin Mesleme peygamberimizin emri üzerine Nadir oğullarının mahallesine gitti.
8: İşte korktuğumuz oldu. Muhammed bize elçisini gönderdi. Bakalım şimdi ne yapacaksınız?
10: Ne yapacağız? Bu olabilir mi?
9: Korkma, bir şey olmaz.
11: Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam beni size elçi olarak göndermiştir. Musa peygambere Tevrat'ı indirmiş olan Allah aşkına doğru söyleyiniz. Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce size geldiğim ve şu meclisinizde bana Yahudiliği teklif ettiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz?
3: Evet, hatırlıyorum.
11: Bana Yahudi olmamı teklif etmiştiniz.
3: Evet, evet.
11: Ben asla Yahudi olmayacağımı söylediğim zaman siz bana Yahudilikten başka gerçek bir din yoktur. Senin anladığın, istediğin, duyup işittiğin Hanif dininin aynısıdır demiştiniz.
3: Evet.
11: Sonra da en son peygamberin geliş vaktinin yaklaştığını söyleyip onun özelliklerini sıralamıştınız. Onun otoritesinden ve savaşçı kişiliğinden ve konuştuğu zaman hikmetli konuşacağından bahsetmiştiniz. Bana saydığınız tüm özellikler şimdi peygamberimizde varken neden iman etmiyorsunuz? Doğru yolu bulun ki hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarın.
3: Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey.
11: Anlaşılan teklifimi kabule yanaşmıyorsunuz. O zaman size bir elçi olarak peygamberimizin dediğini iletiyorum. Resulullah'ı öldürmeyi kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
10: Nasıl anlamışlar? Olamaz. Bunu bilemez.
3: Olmaz böyle bir şey. Hayır.
8: Muhammed bin Mesleme, sen Evs kabilesindensin. Bizim eski müttefikimizsin. Senden böyle acı bir haber alacağımı hiç düşünmezdim.
11: İslamiyet eski antlaşmaları ortadan kaldırdı. Üstelik sizler sözünüzde durmadınız. Kendinizden başka suçlu aramayın.
8: Bize düşen göç hazırlığına başlamak.
4: Yahudiler yol hazırlığına başladılar. Bunu haber alan münafık Abdullah bin Übey, Nadir oğullarına haberci gönderdi. Amacı, Yahudilerle Müslümanlar arasında bir çarpışma olmasını sağlamaktı.
12: Abdullah bin Übey'in emriyle geldim. Size şöyle diyor. Sakın yurdunuzu ve mallarınızı bırakıp gitmeyin. Kalelerinize çekilin. Ben ve Araplardan 2000 kişi size destek olacağız. Son nefesimize kadar sizin arkanızda duracağız. Kurayza oğulları Yahudileri de sizi yardımsız bırakmaz. Gatafan'daki müttefikleriniz de öyle.
13: Evet evet, doğru söylüyor.
14: Neden? Doğru söylüyor.
13: Doğru söylüyor.
15: Neden yurdumuzu terk edelim?
14: Dedikleri gibi destek olurlarsa Muhammed'in adamlarını perişan ederiz.
16: Perişan ederiz.
17: Kimsenin bir yere gittiği yok. Biz burada kalıyoruz. Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
10: Evet, elinden geleni ardına koymasın. Bir yere gitmiyoruz.
16: Kalelerimize stok yaparız. Büyük kapıları kapatır, güvenlik önlemleri alırız. Yanımızda bir yıl yetecek yiyeceğimiz var. Kaledeki suyumuzun da kesilmesinden yana korkumuz yok.
10: Muhammed kesinlikle bizi kuşatamaz.
16: Kuşatsa da başarı sağlayamaz.
4: Nadir oğulları Yahudileri münafıkların kışkırtmasıyla Medine'den ayrılmamaya karar verdiler ve Resulullah aleyhisselama meydan okuyarak hiçbir şekilde yurtlarını terk etmeyeceklerini bildirdiler.
18: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ilgili Hazreti Ayşe'nin söyledikleri. Hazreti Ayşe'ye, "Bana Resulullah'ın ahlakından haber ver," dedim. Hazreti Ayşe, "Sen Kur'an okumuyor musun?" dedi. "Evet, okuyorum," dedim. Hazreti Ayşe, "İşte onun ahlakı Kur'an'dır," dedi. Hazreti Ayşe'den Resulullah'ın ahlakını sordum. "Onun ahlakı Kur'an'dı. O, Kur'an'ın razı olduğuna razı olur, Kur'an'ın kızdığına da kızardı," dedi. Biz Hazreti Ayşe'ye, "Ey müminlerin annesi," verdi. Bu nakilden sonra Hazreti Ayşe, "Sen El-Mü'minun suresini okumuyor musun? Onun birinci ayetinden 10. ayete kadarını oku. İşte Resulullah'ın ahlakı böyleydi," dedi. Hazreti Ayşe, "Hiç kimse ahlak bakımından Resulullah'tan daha güzel değildir. Onun ashabından veya aile efradından kim onu çağırmışsa, o ona karşı, buyurun lebbeyk demiştir ve bunun için

içinde Allah, kesinlikle sen büyük bir ahlak üzerindesin buyurmuştur diyor. Hazreti Ayşe'ye, bana Resulullah'ın ahlakını haber ver dedim. Hazreti Ayşe, sen Kur'an'ı okumadın mı? Kesinlikle sen büyük bir ahlak üzerindesin ayetini okumadın mı dedi. Sonra şöyle anlattı. Resulullah ashabıyla beraberdi. Ben ona bir yemek yaptım. Aynı zamanda kumam olan Hazreti Hafsa da Resulullah'a bir yemek hazırlamıştı. Hafsa benden önce yemeği yetiştirdi. Cariyeme, git Hafsa'nın çanağını dök dedim. Hafsa, çanağı Hazreti Peygamber'in önüne koymak istediğinde cariye onu alt üst etti, döktü. Yemek yere yayıldı. Peygamber yerdeki yemeği toplattı, yediler. Sonra ben çanağımı gönderdim. Hazreti Peygamber onu Hafsa'ya vererek, bu kabı senin kabının yerine al ve içindekilerini de yiyiniz dedi. Zeyd bin Sabit'in bu husustaki sözü. Bazı kimseler babam Zeyd bin Sabit'in yanına gelerek, bize peygamberin ahlakından bahseder misin dediler. Babam, ben Resulullah'ın komşusuydum. Peygambere vahiy indiği zaman bana haber gönderir, ben de gider vahyi yazardım. Biz dünyadan bahsederken, peygamber bizimle birlikte dünyadan, ahiretten bahsederken de yine bizimle birlikte ahiretten bahsederdi. Yemekten bahsederken o da bizimle beraber yemekten bahsediyordu. İşte bunlar Resulullah'ın ahlakından bir kısımdır dedi. Safiye'nin bu husustaki sözleri. Ben Resulullah'tan ahlak bakımından daha güzelini görmedim. Beni geceliğin Hayber'de devesinin terkisini almıştı. Ben arada sırada dalıyordum. Başım tam eğerin sonuna değdiğinde o eliyle başımı ovalar, ''Ey kadıncağız, biraz sabret.'' derdi. Sahba'ya geldiğimizde, ''Ey Safiye, senin kavminin başına getirdiğimizden özür dilerim. Onlar bana şöyle şöyle dediler.'' dedi. Enes'in bu husustaki sözleri. Hazreti Peygamber, lütuf yönünden insanların en cömertiydi. Allah'a yemin ederim ki, o, soğuk sabahlarda herhangi bir erkek, köle, kadın veya bir çocuk kendisine su getirdiğinde onun kalbini kırmamak için o suyla elini, kollarını ve yüzünü yıkardı. Kim kendisine bir sual sorsa ona kulak verir ve kimse ayrılıp dönmedikçe dönmezdi. Elini sıkmak isteyen ister büyük ister küçük olsun onun elini sıkar, o elini çekmeden de çekmezdi. Hazreti Peygamber sabah namazını kıldığında Medinelilerin hizmetçileri kaplarını suyla doldurarak peygambere getirirlerdi. Hazreti Peygamber, bereketlenmek maksadıyla getirilen bu kaplara elini daldırırdı. Çoğu kez soğuk sabahlarda getirilirdi. Hazreti Peygamber, onların kalbini kırmamak için elini suya sokuyordu. Allah'ın Resulü birisiyle musafaha etti. Sonra da başka birisi onunla musafaha etti. O kişi elini çekmeden Resulullah elini çekmiyordu. Eğer birisi Resulullah'la yüz yüze gelerek karşılaşırsa, o yüzünü çevirmeden Hazreti Peygamber yüzünü çevirmezdi. Yanında oturan hiç kimsenin huzurunda ayaklarını, dizlerini uzatmazdı. Hiçbir kişi görmedim ki Resulullah'ın kulağına fısıldasın da Resulullah o kişi başını kaldırmadan başını kaldırsın. Hazreti Peygamber herhangi bir kişinin elinden tuttuğunda o kişi elini çekmeden Hazreti Peygamber elini çekmezdi. Hazreti Peygamber'in ashabıyla musafaha etmesiyle ilgili Ebu Hureyre ve Enes'in rivayetleri. Hazreti Peygamber bir kimsenin elinden tuttuğu zaman o kimse elini Hazreti Peygamber'in elinden çekmedikçe Peygamber onun elini bırakmazdı. Hazreti Peygamber arkadaşlarının yanında ayaklarını uzatmazdı. Hazreti Peygamber kendisiyle musafaha eden bir kimseye yüzüyle döner ve iş bitinceye, konuşma sonuçlanıncaya kadar da yüzünü ondan çevirmezdi. Medineli cariyelerden herhangi birisi Hazreti Peygamber'in elinden tutar, dilediği noktaya kadar götürür, Hazreti Peygamber de onun kalbini kırmaz, elini çekmezdi.
Medine cariyelerinden herhangi birisi derman bulsun diye

Hazreti Peygamber'in elini tuttuğunda peygamber de onunla birlikte derdine derman bulmak için gidiyordu. Akli dengesi bozuk bir kadın Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, benim seninle bir işim vardır." dedi. Hazreti Peygamber, "Ey falanın annesi, söyle seninle nereye gelmemi istiyorsun? Hemen gelip işin neyse göreyim." dedi. Sonra kadınla beraber gitti ve kadının işini yaptıktan sonra döndü. Hazreti Peygamber'in kolay olanı tercih etmesi ve sadece Allah için intikam alması. Resulullah iki iş arasında muhayyer kaldığında, eğer günah değilse onların en kolayını tercih ederdi. Eğer günahsa günahlardan en uzak insan o olurdu. Peygamber nefsi için kimseden intikam almamıştır. Ancak Allah'ın hürmeti çiğnenmek istenir ya da çiğnenirse bundan ötürü intikam alırdı. Hazreti Peygamber hiçbir hizmetçisine ve herhangi bir kadına vurmamıştır. Eliyle herhangi bir şeye vurmamıştır. Ancak Allah yolunda cihad ederken mesele değişirdi. İki şey arasında muhayyer bırakıldığında mutlaka kolay olanını seçerdi. Ancak günah olursa mesele değişir. O zaman insanların günahtan en uzak olanı olurdu. Peygamber nefsi için intikam almaz, ancak Allah'ın haram kıldıkları için intikam alırdı. Resulullah'ın hiçbir zaman kendisine yapılan bir zulümden dolayı intikam aldığını görmedim. Ancak Allah'ın haram kıldıklarından bir şey terk edilir veya çiğnenirse, o zaman bu hususta herkesten daha fazla öfkelenirdi. Peygamber, iki işin arasında muhayyer bırakıldığında, onların günah olmamak şartıyla en kolayını seçerdi. Hazreti Peygamber, çirkin konuşmaz, çarşılarda bağırmaz, kimseye küfretmez ve lanet okumazdı. Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Peygamber'in ahlakını sordum. Bana, Hazreti Peygamber çirkin konuşmaz, çarşılarda bağırmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. O affeder veya yüz çevirirdi. Yahut da affeder, bağışlanma talebinde bulunurdu. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'i vasıflandırırken, o yöneldiğinde bütün bedeniyle yöneliyor, döndüğünde ise bütün bedeniyle dönüyordu. Anam babam kendisine feda olsun. O çirkin konuşmazdı. Ondan çirkinlik sadır olmazdı. Çarşılarda bağırmazdı demiştir. Abdullah bin Ömer, ondan önce onun bir benzerini görmediğim gibi, ondan sonra da bir benzerini görmedim dedi. Hazreti Peygamber küfürbaz değildi. Lanet okumazdı. Çirkin konuşmazdı. Herhangi birimizi kınadığı zaman ona ne oluyor? Onun alnı toprak olsun derdi. Hazreti Peygamber fahiş konuşmaz ve çirkinliğe meyletmezdi. Ve sizin en hayırlınız, ahlak yönünden en güzel olanınızdır derdi. Hazreti Peygamber'in kendisine hizmet eden Enes'e davranışı. Resulullah Medine'ye geldiğinde, üvey babam Talha elimden tutup beni Hazreti Peygamber'e götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, Enes akıllı bir çocuktur. Sana hizmette bulunsun," dedi. Böylece Hazreti Peygamber'e seferde ve hazerde hizmet ettim. Hazreti Peygamber, yapmış olduğum bir şey için "Niçin bunu böyle yaptın?" demediği gibi, yapmadığım bir şeye de "Niçin bunu böyle yapmadın?" da demezdi. Hazreti Peygamber, ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bir gün beni bir ihtiyacını yerine getirmek için göndermişti. Ben, "Allah'a yemin ederim, gitmeyeceğim," dedim. Fakat nefsimde Hazreti Peygamber'in bana emrettiği yere gitmek vardı. Çıktım, çocukların yanından geçerken baktım ki çocuklar sokakta oynuyorlar. Ben de onları seyre daldım. Hazreti Peygamber birden arkamdan enseme yapıştı. Ona baktım, benim yüzüme güldü ve "Ey Enescik, sana emrettiğim yere gittin mi?" dedi. Ben, "Şimdi gideceğim ey Allah'ın Resulü," dedim. "Allah'a yemin ederim, ben Resulullah'a 9 sene hizmet ettim. Yaptığım bir şey için niçin bunu böyle veya şöyle yaptın demediği gibi, terk ettiğim bir şey için de niçin bunu şöyle şöyle yapmadın demedi. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Herhangi bir emir verdiğinde,

0: Ben onda bir gevşeklik göstersem veya yapmasam beni kınamazdı. Eğer aile efradından birisi beni kınasa o, onun yakasını bırakınız. Eğer bu şeyin yapılması takdir edilseydi kesinlikle olurdu derdi. Hazreti Peygamber'e birçok sene hizmet ettim. Hiçbir zaman bana küfrettiği vaki olmadı ve hiçbir fiske vurmadı. Hiçbir zaman beni azarlamadı ve hiçbir zaman yüzünü bana ekşitmedi. Ve hiçbir zaman bana emrettiği şeyde gevşeklik yaptığımda beni kınamadı. Ailesinden birisi beni kınasa, onun yakasını bırakın. Eğer olması takdir edilseydi o olacaktı derdi. Hazreti Peygamber Medine'ye geldi. Ben o zaman 8 yaşındaydım. Annem beni Resulullah'a götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, Ensar'ın erkekleri ve kadınları sana hediyeler vermiştir. Benim sana hediye verecek gücüm yoktur. Ancak benim bu oğlum vardır. Onu benden kabul et. İstediğin kadar sana hizmet etsin," dedi. Böylece ben Hazreti Peygamber'e 10 sene hizmet ettim. Resulullah hiçbir zaman beni dövmedi. Bana küfredip yüzünü ekşitmedi. Ashabın ahlakı. İbni Ömer'in Ebu Bekir, Osman ve Ebu Ubeyde hakkındaki sözleri. İbni Ömer, "Kureyş'ten 3 kişi vardır ki yüzleri yönünden insanların en güzelleri olduğu gibi ahlakları ve hayaları yönünden de insanların en sabit olanlarıdırlar. Seninle konuşurlarsa yalan söylemezler. Kendileriyle konuşursan seni yalanlamazlar. Onlar Ebu Bekir, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'tır," dedi. Hazreti Peygamber'in Ebu Ubeyde'nin güzel ahlakına şahitlik etmesi. Allah'ın Resulü, "Ashabımdan hiç kimse yoktur ki onun ahlakında bir eksiklik olmasın. Fakat Ebu Ubeyde bin el-Cerrah müstesnadır," dedi. Hazreti Peygamber'in Osman hakkında, "Ashabımın arasında ahlakı bana en çok benzeyen odur," demesi. Allah'ın Resulü kızının evine girdi. Kızı, kocası Hazreti Osman'ın başını yıkıyordu. Hazreti Peygamber, "Ey kızım, Ebu Abdillah'a daima iyilikte bulun. Çünkü o, ashabımın içinde ahlak bakımından bana en çok benzeyendir," buyurdu. Resulullah'ın kızı, Hazreti Osman'ın hanımı Rukiye'nin hanesine gittik. Elinde bir tarak vardı. Bana, "Resulullah şimdi benim yanımdan çıktı. Onun başını taradım. Babam benden Ebu Abdillah'ı sordu. Ben de hayırlıdır, iyidir," dedim. Babam, "Ona ikram et. Çünkü o, ahlak bakımından bana ashabımın hepsinden daha çok benzer," buyurdu, dedi. Hazreti Peygamber'in Cafer, Zeyd, Ali ve İbni Cafer'in ahlakı hakkında söyledikleri. Allah'ın Resulü Cafer'e, "Sen hem şekil hem de ahlak bakımından bana benziyorsun," dedi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor: "Ben, Cafer ve Zeyd birlikte Resulullah'a vardık. Hazreti Peygamber Zeyd'e, "Sen bizim kardeşimiz ve arkadaşımızsın," dedi. Bunun üzerine Zeyd sevincinden sıçrayarak çıktı. Sonra Hazreti Peygamber Cafer'e, "Sen şekil bakımından da ahlak bakımından da bana benziyorsun," dedi. Bunun üzerine Cafer de Zeyd gibi sıçrayarak sevincini gösterdi. Sonra bana, "Sen benden, ben de sendenim," dedi. Ben de sıçrayarak Cafer'in arkasından gittim. Allah'ın Resulü Cafer'e, "Senin ahlakın benim ahlakım gibidir. Benim vücut şeklim de seninki gibidir," dedi. Ali'ye de, "Ey Ali, sen bendensin ve çocuklarımın babasısın," dedi. Resulullah'tan bir kelime işittim: "Eğer Arap Yarımadası'nın kızıl develerinin hepsi bana verilse onunla değişmem." Hazreti Peygamber bana, "Senin baban Cafer hem yaratılış bakımından hem de ahlak bakımından ashabımın bana en benzer olanıdır. Sen ey Abdullah tıpkı baban gibisin," dedi. Hazreti Ömer'in güzel ahlakı. Amcam Hidaş Allah Resulü'nden içinde yemek yediği çanağı istedi. Bu çanak bizim yanımızdaydı. Hazreti Ömer halifeyken zaman zaman gelir, bu çanağı çıkarmamızı isterdi. Biz de onu çıkarırdık. Onu zemzem suyuyla doldurur, başına ve yüzüne döker giderdi. Sonra evimize bir hırsız girdi. Bazı eşyalarımızla beraber o çanağı da çalıp götürdü. Çanak çalındıktan sonra Hazreti Ömer bize geldi. Çanağın çıkartılmasını istedi. Ey müminlerin emiri, o çanak bizim diğer eşyalarımızla birlikte çalınmıştır dedik. Biz Ömer'in kızıp hırsıza veryansın edeceğini beklerken o sadece hayret, Hazreti Peygamber'in çanağını bile çalmış dedi. Uyeyne bin Hısn bin Huzeyfe bin Bedir Medine'ye geldi. Yeğeni Hur bin Kays'ın evinde konakladı. Hur, Hazreti Ömer'in meclisine yaklaştırdığı kişilerdendi. Zira Kurra, Hazreti Ömer'in meclisinin müdavimleriydi. İster genç, isterse ihtiyar olsunlar, onun istişaresine mazhar olurlardı. Uyeyne, yeğenine, ey yeğenim, şu emirin yanında senin sözün geçer. Bana huzuruna girmek için izin ister misin? Dedi. Bunun üzerine Hur, Hazreti Ömer'den izin istedi. Amcası Hazreti Ömer'in huzuruna girdiğinde, ey Hattab'ın oğlu, Allah'a yemin ederim bize değer vermiyorsun, aramızda adalet yapmıyorsun dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer öfkelendi, hatta onu dövmek istedi. Hur, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine bağışlayıcı ol, marufu emret ve cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu amcam da cahillerdendir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer hemen sakinleşti. Çünkü Hazreti Ömer Allah'ın kitabına karşı çok hassas ve hürmetkardı. Ömer'in hiçbir zaman öfkelenip de Allah'ın zikri kendini hatırlatıldığında veya Allah'ın azabından söz edildiğinde derhal yapmak istediğinden vazgeçmediğini görmedim. Bilal Habeşi bana, ey Eslem, siz Hazreti Ömer'i nasıl görüyordunuz dedi. Ben de, Hazreti Ömer çok hayırlı bir insandı. Fakat kızdığında bir tuhaf olurdu dedim. Bilal, öfkelendiğinde onun yanında Kur'an'dan bir ayet okunsa, öfkesi hemen giderdi dedi. Hazreti Ömer bir gün bana bağırdı ve kamçısıyla vurmak istedi. Fakat ben ona, sana Allah'ı hatırlatıyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer kamçıyı attı. Sen bana büyük bir şeyi hatırlattın dedi. Mus'ab'ın ve Abdullah bin Mes'ud'un güzel ahlakları. Mus'ab bin Umeyr, Müslüman olduğu günden Uhud'da şehit edildiği güne kadar benim dostumdu. Habeşistan'a yaptığımız iki hicrette de bizimle beraberdi. Kafile içinde benim yol arkadaşımdı. Ahlak bakımından ondan daha güzel ve uysal bir kimse görmedim. Hazreti Ali'nin yanında oturuyorduk. Abdullah bin Mes'ud'un bazı sözlerini hatırladı. Kavim onu övdü ve Hazreti Ali'ye, ey müminlerin emiri, ahlak bakımından ondan daha güzel bir kimseyi görmedik. Öğretmek bakımından da çok şefkatliydi. Yanında oturmak bakımından en güzeliydi. Abdullah bin Mes'ud'dan daha müttaki, vera sahibi kimse görmedik, dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali, ben size Allah'la yemin verdiriyorum. Siz o sözleri kalbinizden gelerek mi söylüyorsunuz? Doğru mu söylüyorsunuz? Dedi. Onlar, evet dediler. Hazreti Ali, ey Allah'ım, seni şahit kılıyorum. Ey Allah'ım, ben de onun hakkında bunların söylediklerinin mislini söylüyorum. Hatta daha üstününü, dedi. Hazreti Ali şöyle demiştir. O, Kur'an'ı okudu, helalini helal, haramını haram bildi. Dinde fakih, sünnette alimdi. İbni Ömer ve Muaz bin Cebel'in güzel ahlakları. İbni Ömer, birisi hariç hiçbir hizmetçisine lanet okumadı. Onu da kefaret olarak azat etti. Bir günde bir başkasına, Allah'ım ona lanet et diyecekti, fakat kelimeyi tamamlamadı. Bu bir kelimedir ki, onu tamamlamak istemiyorum, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Zuhruf suresine geldik. Kur'an-ı Kerim'in tertibinde sure 43. sırada yer alıyor. 89 ayet-i kerime. Mekke'de nazil oluyor. Mekke'deki diğer surelerin özelliklerini bu surede de görüyoruz. Vahdaniyetten, risaletten bahsediyor. Dirilişten, cezadan bahsediyor. Surenin farklı bölümleri var. Birinci bölümde Hamim vel kitabil mubin diye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor. O bölümde Kur'an-ı Hakim'in kaynağından bahsediyor. Masları esası nedir? Sonra 9. ayet-i kerimeye gelince ve le inseltum men halaka semavati vel arda lekulunne diyecekler. Yani onlara sorsanız ve le inseltum men halaka semavati vel arda lekulunne halakahunnel azizul alim. Yani onlar Allah'a iman ediyorlar ama müşrikler, imanları var fakat onun içerisinde şirk var. Ondan bahsediyor. Buradan bu bölüm devam ediyor. Efendim buradan 15. ayet-i kerimeye kadar ve cealû lehu min ibâdihi cüz'a. Sonra onlar Allah Teala'ya nasıl ortak koştular? Melekleri Allah'ın kızları olarak ona isnat ettiler. Bununla İslam algısını değiştirmek istediler. Yani eğer melekler Allah'ın kızlarıysa onlar da ve izâ buşşire ahaduhum bil unsa zalle vecuhuhu musvadda ve huve kazîm. Birisine kız çocuğun olduğu dendikleri zaman saklanıyordu. Yüzü kas katı kesiliyordu, kararıyordu, daralıyordu, kaçacak yer arıyordu bu adam. Neden? Çünkü kız çocuklarından utanıyorlardı. Meleklerin de Allah'ın kızları olduğunu iddia ederek aslında şunu hedefliyorlardı. Madem ki İnsanları takip eden, alemdeki bu işleri sevk eden, Allah adına onun talimatıyla yöneten melekler kızlardır. O zaman bunlar itibarı olmayan varlıklardır. Bir devletin askeri gücü olmasa, silahı olmasa, ordusu olmasa o devletin dünya siyasetinde yeri olur mu? Olmaz. Yani şimdi diyelim ki bir batılı devlet, batılılar, orduları olmasa, ordularından ziyade silahları olmasa dünyada bu zulmü yapabilirler mi? Mazlumlar yakalarına yapışırlar. Dolayısıyla onlar zulümde kullanıyor. Fakat Allah Teala adaletini yeryüzüne hakim kılmada melekleri vasıta olarak tayin ediyor. Onlara emrediyor. Onlar yapıyorlar. Doğrudan da yapar. Onlara ihtiyacı yok. Ama melekleri kullanıyor talimatlarını yerine getirirken. Peki onların kız olduğunu iddia ederek ya bu Allah'ın talimatlarından da haşa ne olur ki demeye getiriyorlar. Onun için erkek çocuklarını kendilerine bırakıyorlar. Allah'a kızı melekleri isnat ediyorlar. اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ayet-i kerimesi 26. ayet. Bu ayetten itibaren de Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Mekkelilere diyor ki siz diyorsunuz ki iddia ediyorsunuz ki İbrahim aleyhisselam bizim atamız, İbrahim aleyhisselam bizim babamız. İşte İbrahim'e bakın, İbrahim aleyhisselam muvahhid bir peygamber. Neden siz onun yolundan gitmiyorsunuz da meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorsunuz, putlara Allah'a ibadet eder gibi ibadet ediyorsunuz, İbrahim gibi olun. Ya da Mekke'deki Müslümanlara, yeni Müslüman olanlara ya da dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlara, her ne kadar etrafınızda atalar dinine göre yaşayan insanlar olsa da siz İbrahim aleyhisselam gibi قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ İbrahim diyorlar ki bu putları diline dolayan İbrahim adında birisi vardı. سَمِعْنَا فَتَنْ yezkuruhum onlardan bahsediyordu ki yuqalu lehu İbrahim. İbrahim aleyhisselam gibi olun, onların putları dilinizde olsun. Bir gün o putları, heykelleri indirme günü de vakti de gelecek diye o ideal içinizde bir yerde dursun, İbrahimleşin. Efendim karşı sayfada ise sonra İbrahim aleyhisselamdan

dünya nimetleri onları nasıl aldatıyor? Mekke müşriklerinin halleri, durumları Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyorlar, edemiyoruz diyorlar. Madem ki peygambersin, o halde neden Allah Teala seni ihtiyar etti de gidip Velid bin Mughire'yi ya da Urve bin Mes'ud'u atamadı? Neden fakir birisinden peygamber olur mu diyorlar. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا diye başlayan 46. ayet-i kerime ise orada da Allah Teala Firavun ve Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Neden onlardan bahsediyor? Mekke müşrikleri demişlerdi ki وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنَ عَظِيمٍ. Ya peygamber Abdullah'ın yetimi neden oldu ki iki tane güçlü adamdan Taif'in Mekke'nin liderlerinden birisi olsaydı dediler. Burada da oraya işaret ediyor. Peki Musa kimdi ki? Yalnız başına birisi, karşıda zengin olan Firavun vardı. Ama Musa Aleyhisselam ona karşı direndi, ayakta durdu. Daha sonraki bölümde, en son bölümde ise ahiret hallerinden bahsediyor Zuhru Suresi. Peki adın nereden alıyor? 34-35. ayet-i kerimeler, 33-34-35. ayet-i kerimeler. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani dünya nimetlerinden bahsediyor. Eğer verirdim diyor kafirlere, eğer bunların bir önemi olsaydı, insanların küfre meyletme endişesi olmasaydı bütün dünyalıklar onlara verilir. Evlerinin tavanları neden gümüşten olurdu onların? Diğer eşyaları altından olurdu. Ondan bahsediyor. İşte burada ve zuhrufa buyuruyor. Zuhruf altın ve zinet eşyası demek. O kelimeden dolayı bu sureye de Zuhruf suresi deniyor kardeşim. Hamim diye başlıyor sure. Huruf-u mukatta'dan Kur'an-ı Kerim, eğer varsa şüpheniz Allah Teala'dan olduğuna Kur'an-ı Hakim'in, işte harfler ortada. Sizler de bu harflerden benzer bir kitap oluşturun. Kur'an-ı Kerim insanların dünyasında ne kadar müessirse sizin kitabınızda işte o kadar etkili olsun diyor. Hamim. وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ. O kitab-ı mübine yemin olsun. Mübin açık. Hükümleri açık. Ya da el-mübin. İnsanlar neye muhtaç iseler, dünyayı idare etmek için nelere muhtaçsalar, وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ. Bu kitap onları beyan ediyor. Ya da وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ. Bu kitap mübin oluşu Kur'an-ı Hakim'in cennetin yollarını, Allah'ın rızasını, rıdvanını gösteriyor. Vel kitabil mubin. Kurtuluşu, cenneti, cemalullahı, insanlar yeryüzünde saadeti yakalayabilmek için nelere muhtaç iseler, bu kitaptan başka bir şey onları bildiremez, anlatamaz, duyuramaz. Vel kitabil mubin. O kitaba her şeyi size anlatan, beyan eden, ekmeğiniz, suyunuz, aşınız, çorbanız, neye, nerede ihtiyacınız varsa orada ya tafsilatlı bir şekilde ya da mücmel planda, kaide planda içinde bulabileceğiniz o Kur'an'a yemin olsun. İnna ce'alnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'kilun. Peki Kur'an Hakimi Efendimiz Aleyhisselam'ın lisanında Arapça indiriyor. Başkalarının lisanında değil. Fakat وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Bu zikri, bu Kur'an'ı sana indirdik. İleyke diyor, sana diyor. Peki neden? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. لِلنَّاسِ insanlar için. İnsanlara açıklaman, insanlara beyan etmen için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'i beyan edince artık o Kur'an farklı insanlar, farklı milletlere, farklı lisanlara ait olsalar, Arap olmasalar da Kur'an-ı Hakim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beyanıyla mana cephesinde baktığınız zaman acemi bir Kur'an olmaktan çıkar onlar için. Neden? Evet, bu Kur'an-ı Hakim Arabi bir Kur'an'dır.

Arabi bir Kur'an'dır. Arap diliyle inmiştir. Ama Kur'an-ı Hakim farklı milletlere ait olan insanlar için de yabancı dilde inen bir kitap olmaktan çıkmıştır. Neden? Çünkü لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Peygamber aleyhissalatu vesselam insanlar anlasın diye onu beyan etti. Anlasın diye Peygamber aleyhissalatu vesselam anlasın, لِتُبَيِّنَ beyan etsin, insanlar da anlasın diye ona indirdi. Şöyle demiyor, senin için indirdik demiyor. Ve enzelna ileyke, sana indirdik. Litübeyyine linnâs, insanlara açıklaman için. O halde açıklayan oysa insanlar için farklı dildeki bir kitap olmaktan çıktı. Ulaştıkları zaman Efendimiz Aleyhisselam'a giderler. Semi'na ve ata'na derler. Onların alimleri Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini anlarlarsa Kur'an-ı Hakim'e ulaşacaklar. Kur'an'a gidecekler. Thumme inne aleyna beyane. Onun beyanı da açıklaması da bize ait. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti oraya işaret ediyor Allah Azze ve Celle. Nasıl Kur'an'ı koruduysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de korundu. Elbette zayıfı var, mevzusu var. Korundu derken hangi hadisin mevzu, yani hadis olmadığını, hangisinin sahih, hangisinin hasen olduğunu anlayabiliyoruz. Peki neden Allah Teala Kur'an-ı Hakim Arapça indirdi? Arapça indirdi. Arapça daha insanların anlayacağı çok şeyi az kelimelerle ifade etmeye münasip olduğundan dolayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap. Peki Allah Teala Yunan düşüncesinin olmuş olduğu, Aristo'nun öncesinde, Sokrat'ın sonrasında, Eflatun'un yaşamış olduğu Yunan aklının, Batı aklının beşiğinde değil de İran düşüncesinin, Hint düşüncesinin, Çin felsefesinin olmuş olduğu o yerlerde değil, Mekke-i Mükerreme'de Muhammed-i Arabi'yi neden alıyor? Eğer oralardan bir peygamber gelseydi diyeceklerdi ki bu Aristo'nun öğrencisidir, Sokrat'ın öğrencisidir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çölde, oradaki insanlar ne Sokrat'ı ne Eflatun'u bilirler. Hazreti Musa'yı bilmezler. Orada Mekke-i Mükerreme'de havraları yok onların, kiliseleri yok onların. Müşrikler var, puthaneler var, putları var. Koca Mekke'de okuma yazma bilenlerin sayısı sadece 17. 17 kişi okuma yazma biliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmi olduğunu herkes biliyor. İncil, Tevrat, Arapçaya tercüme edilmemiş. Bütün yolları kapatıyor Kur'an-ı Hakim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki defa Mekke'nin dışına çıkıyor Risalet hayatından önce. Birinde çocuktu, diğerinde 25 yaşındaydı. Yanında Mekkeliler vardı. Onlarla ticaret kervanıyla gidiyor ve dönüyor. Kimseyle görüşmüyor. Dışarıdan görüştükleri, beraber oldukları insanlar yok. Kur'an-ı Hakim diyor ki sana, bana inna ce'allahu Kur'anen arabiyyen le'allekum ta'kulun. Anlıyor musun? Neden Kur'an Arap? Neden Muhammed-i Arabi'yi Allah Azze ve Celle indiriyor? Neden Arapça indiriyor? Neden Yunan'da yaşayan birisine değil, İran'da, Çin'de yaşayan birisine değil de Muhammed-i Arabi'yi sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de indiriyor? Bütün iddiaların, yalanların, ithamların yolunu sonsuza kadar, kıyamete kadar kapatabilmek için. Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna la'aliyyun hakim. O Kur'an-ı Hakim o kadar yüce ki kimse onunla hesaplaşamayacak. Ve innehu fi ummil kitab. Gelişi güzel yazılan bir heyetten çıkan neşir değil ki Kur'an-ı Hakim. İnsanların devlet tarafından aldığı bir talimatla yazılan bir metin değil. Ve innehu fi ummil kitab. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. Levh-i mahfuzda olan, orada aslı olan, oradan istinsah edilen ana kitaptan gelen Allah kelamıdır Kur'an-ı Hakim. Hem de ledeyna bedel, bizim katımızda, Allah'ın katına, onun mülküne, onun tasarrufuna insanlar müdahil olabilirler mi? Velillahi mulkü's semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi olan, saltanatın

sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. La'aliyyun hakim, yücedir. Edebiyatına, fesahatına hiçbir şair, hiçbir edip ulaşamaz. Bütün şairler kalemlerini kırdılar. Onun karşısına çıkamadılar. Eğer çıkmış olsalardı, bu ayet-i kerimeler nazil olduğunda Müslümanların sayıları azdı, müşriklerin sayıları çoktu. Onlar ticaret kervanlarıyla Şam'a gidiyorlar, Yemen'e gidiyorlardı. Eğer Kur'an-ı Hakim'i mağlup edebilmiş olsalardı, o kervanlarla Kur'an-ı Hakim'i susturduklarını, izam ettiklerini oradaki müşriklere de bildirirlerdi. Yayılırdı, dünyanın dört bir tarafına bu haber giderdi ama yapamadılar. Çıkamadılar Allah Teala'nın ayetlerinin karşısına. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ اَفَنَضْرِبُ buradaki istifam inkar için. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ o zikri, o Kur'an-ı Hakim'i sizden uzaklaştıralım mı? Size indirmeyelim. Vahyin gelişini burada durduralım mı? صَفْحًا مَفُلْ اَجْلِ yani onların yüz çevirmesinden, onların alakadar olmamasından onlar rahatsız oluyor. Kafirler Allah'ın ayetlerini duydukları zaman kendilerinden geçiyorlar. Öfkeleri ağızlarına geliyor. Kin kusuyorlar, nefret kusuyorlar. Onlar rahatsız oluyorlar diye semanın, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne müdahale edişine son mu verelim? Son mu? Kur'an'ın gelişi dursun mu? اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ yani onların müsrif oluşundan, müşrik oluşundan, hadde tecavüz etmesinden dolayı, bütün bunlardan dolayı Kur'an-ı Hakim'in gelişini durduralım. Ya da onlardan bu vahyi alalım, başka iklimlere, başka dünyalara mı sevk edelim? Bunu mu yapalım? Elbette hayır. Allah Azze ve Celle insanların keyfine, arzularına, hevesine göre vahyini bildirmez, Kur'an'ı, ayetlerini indirmez kardeşim. Ya da safhan haldir. Yani onlar nasıldırlar? Safihine. Yüz çeviriyorlar. Yüz çevirdikleri halde rahatsız oldukları böyle bir hale düştüler. Daralıyorlar. Hafakanları var. Aman Ebu Cehil üzülme. Rahatsız olma ey Ebu Leheb diye Kur'an-ı Hakim'in o muhteşem gelişine bir dur mu diyelim buyuruyor Kur'an-ı Hakim? Elbette hayır. O halde sizler, insanlar rahatsız oluyorlar diye, şu ayetten rahatsız oluyorlar, şu hakikatten rahatsız oluyorlar diye, keyiflerine hizmet edebilme adına Allah'ın ayetlerini okumamazlık yapmayınız. وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَب۪يِّنْ فِي الْاَوَّل۪ينَ önceki ümmetler içerisinde biz nice peygamberler gönderdik. Onların etrafında da insanlar vardı. Onlar da istemiyorlardı. Rahatsız oluyorlardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a okuma diyorlardı. Musa Aleyhisselam'a yeter diyorlardı. İsa Aleyhisselam'ı ölümle tehdit ediyorlardı. Fakat bütün bunlara rağmen وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَب۪يِّنْ فِي الْاَوَّل۪ينَ önceki ümmetlerde nice peygamberler gönderdik. Onlar insanların bütün engelleyici faaliyetlerine rağmen Allah'ın ayetlerini okumaya devam ettiler. وَمَا يَئْتِيهِمْ مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ yani onlara bir peygamber gelmiyordu ki hemen onunla alay ediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashab-ı kiramı teselli ediyor ayet-i kerime. Yani ilk olarak Kur'an okudu diye, Allah'ın ayetlerini okudu diye alay edilen sen değilsin ya Muhammed. İmam Hatip öğrencileriyle hep alay ederlerdi bizim zamanımızda. Bazı kardeşlerimiz imanları böyle oynadığından dolayı yerinde İmam Hatip'te okuduğunu söyleyemezlerdi. Neden? 5-6 tane lise bir aradaydı, okul bir arada. Oradan çıkarlardı ya da duvarın dibine gelir, yukarıdaydı birilerinin duvarı. Oradan aşağıya doğru cenaze imamı, işte cenaze yıkayıcıları diye vesaire konuşurlardı oradan, kendilerince oradan bakıyordu. Belki içinde bir küfür var ya da aldatmış birileri onu Müslüman, ama bu ifadenin nereye gittiğini bilmiyor. İmam Hatip eğer Allah ve Resul davasını temsil ettiğinden dolayı onların o alayına maruz kalıyorsa bu ifade onları küfre götürür. Peki Müslüman birisi

Onların bu ifadelerine rahatsız olur mu? Birisi sokakta sorduğu zaman sen nerede okuyorsun? Medresede okuyorum kardeşim. İmam Hatip'te okuyorum. Ulum-i İslamiye okuyorum. İnnellezîne kâlû rabbunallâh sümme istakâmû. Onlar diyorlar ki Rabbimiz Allah, kimsin sen ya? Kaç kuruş edersin? Kimyan ne? Hacmin ne? Gücün ne? Kuvvetin ne? Takatin ne? Allah benimle olunca hasbunallahu ve ni'mel vekil deyince kim durabilir? Ellezine kâle lehumun nâs innen nâse kad cema'u lekum fahşevhum fezâdehum imana ve kâlu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Eğer öyle derseniz o zaman fenkalebu bi ni'metin minallahi ve fadlin lem yemsessuhum su'un ve tebe'u ridvanallah. İşte o zaman فَنْقَلَوُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ büyük bir zaferle, nimetle, bayramla dönersiniz geriye. Eğer öyle olursanız, yani حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ diyebilirseniz. Mürebbi olacaksınız tabi, hepiniz mürebbisiniz, mürebbi olacaksınız Allah Teala'nın inayetiyle. Ders okuturken kardeşlerimize, kardeşlerinize ilk bu ayet-i kerimeyi okuyun. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Kuşatmışlar Allah Resulü Aleyhisselam öğrencilerini, onun ashabını. Ama ona rağmen Allah bizimle diyorlar. Allah bize yeter diyorlar. Uhud'un acıları, Uhud'un ızdırabına rağmen onlar o acıların üzerine yine Hamra-i Esed'e gidiyorlar. Yine yürüyorlar. Öğrenciye bunu anlat. Yüreğini bu ayet-i kerimeyi yazsın. Yalnız kalmış olsa bile, bütün dünya etrafını kuşatmış olsa, kim oluyor sen kardeşim diyecek. Kaç kuruşsun sen? Kur'an-ı Kerim, inandık mı bu ayet-i kerimelere? Kur'an-ı Hakim'in vaatlerine indiğimiz zaman Allah'ın izniyle problem kalmamıştır. Yürüyüşünüze kimse engel olamaz. Kur'an-ı Hakim'e bu ümmet inandığı zaman bütün şehirlerinden, alem-i İslam'ın bütün noktalarından, Müslümanların yaşadığı bütün şehirlerden büyük bir diriliş hamlesi başlayacaktır Allah'ın inayetiyle. فَاَهْلَكِنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَدْشَوْ وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّل۪ينَ buyuruyor ki Cenab-ı Hak فَاَهْلَكِنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَدْشَنْ بَدْشَنْ kuvveten, kuvvet, kudret, böyle yakalayıp alma itibariyle onlardan daha güçlü olanları vardı. Daha büyük ordulara sahip olan milletler vardı. Mekkelilerden onlar madde cephesinde daha ileri noktadaydılar. Fakat ne oldular? Allah Teala onları helak etti, yok etti. Onlardan sadece enkazlar geride kaldı. Daha güçlüleri onlardan helak ettik. Ve mazâ meselul evvelîn. Önceki milletler, evvelîn önceki ümmetler, onların misalleri Kur'an-ı Hakim'de geçiyor. Oraya bakın. Feküllen ahazna bizenbi. Hepsini Cenab-ı Hak buyuruyor. Günahları vasıtasıyla, vesilesiyle aldık, cezalandırdık. Her birerinin ayrı bir helak şekli, sureti vardı. Şimdi buraya kadar Kur'an-ı Hakim'in kaynağından, mastarından, esasından bahsetti. Mekke müşrikleri nasıl Kur'an-ı Hakim'e direniyor? Onların direncinden o direniş nasıl yıkılacak? Nasıl mağlup olacaklar? Ya da siz onları hangi esasları kabul ederek zamanınızdaki Kur'an muarızlarını etkisiz hale getireceksiniz? Onun yol ve yönteminden bahsetti. Şimdi ikinci bir bölüme geçiyor surede. O Kur'an-ı Hakim kimden geliyor? Sor onlara. Aslında onlar da biliyorlar. Biliyorlar fakat bütün buna rağmen inkar ediyorlar. Ve in sa'altum men halaka's semawati vel arda leyekulunne halakahunnel azizul alim. Eğer onlara sorarsan semavatı, yeri kim yarattı diye tereddüt etmeden koro halinde leyekulunne diyecekler ki halakahunnel azizul alim, aziz olan, el galibu fi mulkihi, mülkünde galip olan, tasarruflarını yerine getirirken kimse kendisine karşı koymaya cesaret edemediği, kimsenin kendisine karşı koyamayacağı, aziz olan ve bütün kararlarını ilim dairesinde yapan, alim olan Allah.

0: Ne diyecekler? Yer ve gökleri o yarattı diyecekler. Peki aziz ve alim olan o Allah Azze ve Celle'nin sıfatları nelerdir? Hani biz Cenab-ı Hakk'ı sıfatlarıyla, esmasıyla, alemdeki alametleri, tecellileriyle tanıyorduk demiştik. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا. O aziz olan, alim olan Allah Azze ve Celle yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. Bazı yerlerde firâşa buyuruyor, yatak gibi yaptı, düz yaptı. Burada da mehden, sizin yetişme alanınız. Nasıl çocuklar beşikte büyürler, insanoğlu da büyümesine, gelişmesine, hayatın devam ettirmesine müsait bir vasat. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا. İşte yeryüzünü sizin için yaşam alanı haline getirdi. Dağlar olmasaydı, dümdüz ovalar şeklinde olsaydı yeryüzü, dağları Cenab-ı Hak alamet olarak yarattı. Dağlar olmasa, bütün bir yeryüzü, deniz olmasa, dümdüz olsaydı, insanlar birbirlerini bulabilirler miydi? Nereye gidecekler? Nasıl gidecekler? Eskiden dağlar alametti. Dağ yer gösterirdi. Dağ yol gösterirdi. Her şehrin dağı vardı. Eğer o şehirde dağ varsa, o dağlardan insanlar geçerler, yürürler. Onlar alamet olurdu. Öyle menzillerine, maksatlarına, hedeflerine ulaşırlardı. Ya da eğer düz olmasa, her yer dağ olsaydı, yamaçlar olsaydı, toprak olmasaydı, o zaman insan yeryüzünde yaşayabilir miydi? Aziz oluşu, alim oluşu ne demek? 100.000 tane mühendis çalışmış olsa dünyayı bu hale getirebilirler miydi? Ama Allah Teala kün emriyle bir tane mühendis olmadan, onlara ihtiyaç duymadan alemi dünyayı sizin için yaşam alanı haline getirdi. Peki neden bunlar? لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لِكَيْ تَهْتَدُوا. Hidayete ermeniz, dünyaya bakmanız, yeri, nehirleri, denizleri, semayı, dağları anlayabilmek için, onları anlayıp oradan imana ulaşabilmek için, işte Allah Azze ve Celle yeryüzünü sizin için böyle ayarladı. وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا. Sizin için orada yollar yarattı, yollar var etti. Dağların arasında geçebiliyorsunuz. Eğer yollar olmasaydı, insanlar nasıl gideceklerdi, nasıl ulaşacaklardı? Şehirlerin etrafı dağlarla kuşatılmış olsaydı, insanlar oralarda kalacaklar, bir daha oradan başka yerlere ulaşma imkanları olmayacaktı. Hayatı sizin için, dünyayı sizin için hazırlayan, yaşam alanı haline getiren Allah Azze ve Celle azizdir, alimdir. Onun ilmi, onun izzeti, Müslümanların bunu kavraması, idrak etmesi, işte o zaman Allah tasavvurlarını Kur'an-ı Hakim'in ufkunda doğru bir yere oturtmaları anlamına gelecektir. Allah Teala bizlere öyle iman, öyle tasavvurlar ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Ya hay.
11: Haysın sen. Hep dirisin. Diriliğim senin dilemendir. Haysın ki çürümüş kemiklerim, toz olmuş toprağım, unutulmuş adım, bakılmaz olmuş yüzüm, senin için ebedi dirilik sebebidir. Ebedi diriliğe, ebedi hayata beni sen aday eylersin. Haysın ki ben ölmüş olsam da ölümümün yüzüne bakarsın. Yüzüne bakılmaz olmuş ölülerin yüzüne ancak sen bakarsın. Ebedi hayat bahşedersin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: mı?
1: Allah Allah.
0: ونجعلهم الوارثين ونجعلهم

وَكِيلًا وَنَجْعَلَهُ

يا تفتح يا رب.

Thank you.

وقالت لأختي قصيه

Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.

وكذلك نجزي المحسنين.

Amin.

0: Allah.
1: La ilahe illallah.

Allah!

ووجد من دونهم امرأتين تذودان

تخف نجوت من

قالت إحداهما يا

خَلَقَ

0: Allah!
1: Allah Allah.

إِلَى

Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.

0: Selamun hiye hatta matla'il fecr. Allah.
1: Vakallahu'l azim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyat.

0: 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
6: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
7: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
7: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: İmanın ne demek olduğunu anlamış mıyız?
1: Anlamış olsaydık eğer bu halde olmazdık. Çünkü iman dediğimiz şey o kadar kıymetli ve değerli bir hakikattir ki eğer onu anlasaydık değişir ve dönüşürdük. Sadece ferdi anlamda değişir ve dönüşmede de kalmazdık. Değiştirir ve dönüştürürdük. Bunun çok güzel bir numunesi var aslında karşımızda. Sahabe nesli dediğimiz o büyük nesil işte böyle oldu zaten. İman ettiler ve o iman hakikatlerini hayatlarına taşıdılar. Hayatları hemen değişti, bakış açıları değişti, kavramlara yükledikleri anlamlar değişti, algıları değişti. Değiştikleri oranda da değiştirdiler. Sonra o imanın lezzetine erdikleri için de kendi ulaşabildikleri kadarıyla insanlara o imanın mutluluğunu götürme adına gayret içerisinde oldular. Eğer biz imanı tam olarak anlamış olsaydık, hakiki özgürlüğe, hürriyete ermiş olurduk. Çünkü gerçek manada iman her türlü kulluktan bizi korur. Şehvete kul olmaktan korur bizi. Şöhrete kul olmaktan korur bizi. Şehvete kul olmaktan korur bizi, devlete kul olmaktan korur bizi, falanca lidere kul olmaktan korur bizi. Allah'tan başka kulluk yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz karşımızda. Ama bugün ne yazık ki çok ciddi bir meseledir bu ve gerçekten hepimizin böyle titreyerek bu meselenin muhasebesini yapmak durumundayız. İnanmış gibi yapıyoruz. İman varmış gibi yapıyoruz. Ahirete inanıyormuşuz gibi davranıyoruz. Mış gibi, muş gibi yaptığımız için de tam anlamıyla o iman dediğimiz mutluluk, saadet, hürriyet, özgürlük istenilen oranda bizde karşılık bulmuyor. Karşılık bulmadığı için o imanın lezzetine varamamış insanlar olarak başkalarına duyurma adına da gayret içerisinde olamıyoruz. Allah aşkına şöyle bir sahabeyi bu nazarla okuduğumuzda onlarda gördüğümüz o heyecanın kaynağının işte o hakiki iman olduğunu itiraf eder ve oradan da kendi dünyalarımıza bazı mesajlar taşımış oluruz. Bundan dolayı ben bütün kardeşlerimi imanın parolası, temel meselesi olan tevhidi ve o tevhidin en önemli izharı olan La ilahe illallah cümlesini sanki yeni bugün Müslüman olmuş gibi anlamaya davet ediyorum. Eğer La ilahe illallah kelime-i tayyibesini gerçek manada anlamış olsak, o La ilahe derken yıkmamız gereken neler varsa onları anlasak, İllallah dediğimiz zaman nasıl bir Allah inancını yüreklerimize, kalplerimize, zihinlerimize, akıllarımıza ve tabii ki hayatlarımıza hakim kılma noktasındaki gayrete meseleyi vardırsak o zaman imanın mutluluğunu tam olarak anlamış olacağız. Bu noktada gayretimiz iman öğrenme, iman talimi adına olsun. Unutmayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca kendi ilk muhataplarına da insanlığa da çok şey söyledi. O ahkama ait şeyler söyledi, ahlaka ait şeyler söyledi, ibadete ait şeyler söyledi, muamelata ait şeyler söyledi. Hayatın birçok alanına dokundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayata dokunmadığı, hayatta dokunmadığı yer kalmadı. Ama 23 yıl boyunca değişmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan, asla gündemden düşmeyen bir mesele vardı. O da iman meselesiydi. Bugün aynı berraklıkla, aynı sadelikle imanı anlamanın gayret ve mücadelesini vermek zorundayız. Bu olmazsa eğer iman işin başıdır. Kök yoksa, temel yoksa başka meseleleri konuşmaya gerçekten gerek yok. Ama zeminde şu anda problem var. Kökte, temelde şu anda sıkıntılar var. Bunların giderilmesinin gayretini vermek durumundayız. Artık kendimizi bu noktada ciddi bir biçimde sorgulayarak iman hakikatlerini öğrenme noktasında bir güzelliğe vardırmak durumundayız. Rabbimden niyazım odur ki hepimizi gerçek manada iman edenlerden, hakiki imanı elde edenlerden, hakiki imanı elde edip kainata meydan okuyanlardan eylesin inşallah.

0: İnanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi yapıyoruz?
1: Bu çağın insanları olarak mışlı muşlu yaşamaya ne yazık ki alışmışız. Her şeyimiz mışlı, seviyormuşuz gibi davranıyoruz. Önem veriyormuşuz gibi davranıyoruz, öyle konuşuyoruz. İman ediyormuşuz gibi ne yazık ki meseleleri değerlendiriyoruz. Mesele ahirete iman meselesi, Allah'a iman meselesi olduğu zaman da aynı şekilde davranıyoruz. Ahirete iman meselesi çok önemli bir mesele ve burada bizden istenen yakin bir iman. Yakin ne demek? Şek, şüphe, tereddüt, endişe içinde asla olmadan sarsılmaz bir biçimde kesin kez inanarak bunun bu inancın da gereğini yerine getirerek davranmak. Kolay bir şey olmadığını biliyorum ama netice itibariyle bizden istenen en önemli mesele şu. Şimdi ahirete inanıyor muyum?

muyuz, yoksa inanmış gibi mi davranıyoruz? Bu mesele, bu soru üzerinde gerçekten ciddi ciddi durmamız gereken bir soru. Biliyorsunuz dinin, Kur'an'ın üç ana konusu var. Allah, nübüvvet ve haşir. Bu üç ana konu üzerinde şekillenir. Geri kalanları bunların altında zaten yerlerini bulurlar. Bunlardan ahirete iman meselesi mevzu bahis olduğunda Kur'an bize çok güzel bir bilgi verir. Ve insanların ahirete imanla nasıl bir bağ kurduklarına dair beş tane farklı açılımda bulunur. Ayetlerde bunların karşılıkları var. Mesela yokmuş gibi davrananlar var. Ahiret yokmuş gibi. Varmış gibi yaşayanlar var. Var ama onu bağlayan, ona bu noktada mesuliyet yükleyen, mükellefiyet yükleyen şeyleri ihmal ederek bir davranış var. Hafife alarak yaşayanlar var. Yanlış anlayarak yaşayanlar var. Kendine dert edinerek yaşayanlar var. Aslında bu beşincisi yakin bir imanla alakalı bir şey. Eğer ahirete iman meselesi iman olarak gerçekten yüreklerimizde, zihinlerimizde, kalplerimizde, akıllarımızda yerini alsa dert haline gelecek. Öyle olduğu andan itibaren de bazı şeyler değişmiş olacak. Eğer biz gerçekten inanmış olsak ve bu inanmanın gereğini yerine getirme adına bir ızdırapla inlesek, yani kendimize dert edinsek, birincisi adalet duygusu hayatının tamamını kaplar, hakkaniyet elbisesi olur, teraziyi her daim korumaya çalışır. Buradaki terazi sadece ölçerken, biçerken meselesi değil, hayatın terazisi. Yani her şeye Allah'ın koyduğu denge, yasa, değer çerçevesinden ehemmiyet verir. İkincisi, aceleciliğe mahkum olmaz. Onun şeytandan, yani aceleciliğin şeytandan olduğu hakikatini unutmaz. Sabrı istenilen oranda kuşanır. Çünkü tek dünyalı değil, iki dünyalıdır o. Bu dünyadan sonra bir başka dünyanın varlığına inanmıştır. Onun için de aceleye gerek yoktur. Onun için sabır bu dünyanın en önemli meselesidir. Mesele sabır olduğu zaman da çatlayana kadar bile olsa bu sabrı devam ettirmenin gayret ve mücadelesini vermek zorunda olduğunun bilincinde hareket eder ve neticede kazanacak olan kendisinin olduğunu bilir. Üçüncüsü, akıbet endişesi. Her türlü endişenin önüne geçer, sahibinin yüreğini yakan en büyük dert haline gelir ve bu hal adeta içini kavurur. Çünkü onun için en önemli mesele akıbet. İyi başlamak ama onunla beraber iyi bitirmek. Hal böyle olunca sahabeyi işte biz anlayabiliriz. Onlarda inanmamış gibi değil, muş gibi değil, gerçek iman olduğu için inanılmaz bir akıbet endişesi oluşuyor. Son anlarında bile biz gözyaşları içerisinde kaç sahabe efendimizin hatıralarını okuyoruz. Mesele nedir? Son nefesi verirken bile imanla gidebilme ızdırabıdır. Dördüncüsü, aidiyeti büyük bir kazanç olarak gördüğü gibi sorumluluk olarak da görür. Aidiyet buradaki kasıt ne? İslam'ın içinde olmak, İslam ailesinden olmak. O aidiyeti bir kazanç olarak görür ama bir sorumluluk olarak da görür. Kurtulma derdi olduğu için kurtarmak için çırpınır durur. Çünkü o bilir böyle bir meselenin ehemmiyetini. Şimdi bir insan ahirete gerçekten inansa yanında iman problemi yaşayan insanların derdini nasıl çekmez? Anne ve babasının bu zafiyetinden dolayı nasıl yüreği yanmaz? Çoluk çocuğunun bu noktadaki sıkıntısını nasıl kendisine dert edinmez? Bir yangına gidiyorlar, manevi bir yangın. Bunu gören ve bu ızdırabın içerisinde olan bir insan kurtulmak için, kurtarma adına onları ellerini uzatmak, onlara el uzatmak, onları bu noktada o bataklıktan çekmek için elinden gelen şeyi yapar. Beşincisi de şu, arşın gölgesinin özlemiyle yaşar. Dünyada bir yolcu olduğunu unutmaz. Vuslat arzusu onu yakar durur.
Arşın gölgesi onun için bir hedef. O hedefi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o zaman dilimlerinde Allah'ın arşının gölgesinde sınıflandırılacak ve orada o gölge

şeyi kendi dünyasında tadacak olan insanlardan bahseder Efendimiz. Yani bir hedef koyar. Şimdi gerçek manada inansa bir insan en öncelikli hedefi o olur. Artık o manada onu elde etmenin arzusuyla yanar tutuşur. Bunu yaptıkça da kendi dünyasında bazı şeyler farklı bir biçimde karşılık bulmuş olur. Onun için biz çağın bize dayattığı mışlı muşlulardan vazgeçmemiz lazım. İslam'ı kendimize bir dert haline getirmemiz lazım. İslam'ımız, imanımız, babalarımızdan, annelerimizden devraldığımız ve uğruna hiçbir bedel ödemediğimiz bize bırakılmış miraslar değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin bize intikal etmeleri için ellerinden gelen her türlü fedakarlıkları yaptıkları bir nebevi mirastır. Evet, mirastır ama böyle bir mirastır. Bir mal olarak kalan bir miras değil. Uğruna canların feda edildiği bir mirastır. Uğruna dünyaların feda edildiği bir mirastır. Böyle anladığımız zaman o iman yakin bir imana dönüştüğünde artık farklı şeylerden yüz çevirip gerçek manada o imanın tadına varıp ahirete iman meselesinde de bizden istenilen ne ise onu tam anlamıyla ortaya koyacak bir duruş bizlerin hayatına gelmiş olacak. Arzu edilen budur. Niyazımız o olsun ki o arzu edilen seviyeye, kıvama Allah bizleri en kısa zamanda kavuşturmuş olsun.

0: İslam köleliği kabul etmiyorsa neden kaldırmadı?
1: İslam bir kere kula kulluğu sonlandırmak için gelen bir dindir. Hürriyeti gerçekten esas alan ve bu hürriyet içinde gayret gösteren bir dindir İslam. İslam eşittir özgürlük yani, eğer gerçek İslam'dan bahsediyorsak, yani Allah'ın yeryüzüne ve insanlığa gönderdiği dinden bahsediyorsak bu böyle. Kula kul olmayı sonlandıran bir din eğer ortada böyle bir mesajla durmuyorsa Allah aşkına o din nasıl Allah'ın dini olabilir? Yani bir din düşünün ki insanları kula kul ediyor. Bir din düşünün ki birileri birilerini sömürüyor. Bir din düşünün ki birileri birilerinin kanını emiyor. Böyle bir din Allah'ın dini olamaz. Zaten din dediğiniz şey hayata bu düzeni, bu hukuku oluşturmak için gelmiştir. Eğer bundan mahrumsa bir din, bir kere kabul edelim ki o din kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın dini değildir. Çünkü bu dinin anahtar cümlesi la ilahe illallah cümlesidir. La ilahe, önce onunla başlıyor biliyorsunuz, reddediyorsunuz. Bütün kullukları, kölelikleri, sömürüleri, yanlışları, her şeyi la ilahe diyerek reddediyorsunuz, temizliyorsunuz, izale ediyorsunuz. Sonra illallah diyerek yalnızca Allah diyorsunuz ve Abdullah oluyorsunuz. Zaten Abdullah olmak aslında yeryüzünde başka hiçbir şeye kul ve köle olmamaktır. Abdullah olmak mutlak manada hürriyeti elde etmektir. Kim diyorsa eğer hürriyet başka yerde, zaten o meseleyi anlamamıştır. Eğer bir insan gerçek manada Allah'a kul değilse birçok şeyin kuludur. Ama Allah'a kulsa başka hiçbir şeyin kulu değildir. Onun için önemli olan burada İslam'ın bu özelliğini çok iyi fark etmektir ve buna göre meseleleri değerlendirmektir. Bu birinci mesele. İkinci meseleye gelelim. Şimdi şu anda işte insanlar konuşuyor, bazıları diyelim ki kölelik meselesiyle İslam'ı özdeşleştirerek konuşuyor. Allah aşkına benim güzel kardeşlerim, yani öyle ön yargılardan kurtararak kendimizi meseleye bakalım. Miladi 6. asra gidiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dine ait meseleleri, işte kulû lâ ilâhe illallah tufluhu diyerek davetini, yani lâ ilâhe illallah deyin kurtulun diye davetini Mekke'nin sokaklarında dillendirdiğinde hür olanlar da onun o davetine koştular, geldiler, iman ettiler. Köleler de mevali dediğimiz azat edilmiş kölelerde, ama asla mevaliler biliyorsunuz o günkü mantıkta, o günkü sosyal kurallar çerçevesinde hürler gibi karşılanmıyordu. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen kölelere bakın.

Mesela Yasir'e bakın, Sümeyye'ye bakın, Ammar'a bakın, Süheyb'e bakın, siyah inci olan Bilal'e bakın, Zinnure'ye bakın, Ümmü Huzeyye'ye bakın, bir sürü var. Bunlar gelip iman ettiler ve Mekke'nin aristokratları, işte soyluları, seçkinleri Allah Resulü'nü bunun için tenkit ettiler. Ne dediler? Bu nasıl bir din ki köleyle beni eşit görüyor? Bu din köleyle hürü eşit görüyordu. Ama şimdi 21. asırdan mesele değerlendirilince sanki köleliği İslam ortaya çıkarmış gibi bir algıyla bazıları bu meseleyi ele alıyor. Sanki İslam bunu devam ettirmiş, ettirmek istemiş gibi bir algıyla ele alıyor. Bu din ne yaptı? Bu din Bilal gibi birisini Kabe'nin damına çıkardı. Ve o günküleri gerçekten çileden çıkaran bir şeydi. Zeyd bin Harise gibi birisini peygamberin sevgilisi yaptı. Bilal'e Hazreti Ömer, Bilal bizim efendimizdir. Onu bir başka efendimiz olan Ebu Bekir hürriyetine kavuşturmuştur diyerek efendimiz diye hitap ettirdi. Onlarca şey söylerim bu konuda da Allah Resulü son sözü söyledi gitti. Çünkü biliyor birileri bu meseleyi kaşıyacak. Zeyd'in oğlu Üsame'yi 17 yaşında yüzlerce sahabenin, büyüklerinin, Kureyş'in ulularının olduğu bir ordunun komutanı kıldı. Allah aşkına Allah Resulü'nün o son mesajı nasıl anlaşılacak? O sadece bir gence alan açmak değil. Köle diye sömürdüğünüz, köle diye işte farklı hallere koyduğunuz, alaya aldığınız, horladığınız o insanlar sizin komutanınız. Zaten ileri geri konuşanlar oldu o günkü toplumun içerisinde. Allah Resulü onlara hitaben dedi ki siz dün onun babası için de ileri geri konuşuyordunuz. Şimdi de Üsame için ileri geri konuşuyorsunuz. Başınızda Habeşli bir köle bile olsa ona itaat etmek mecburiyetindesiniz dedi. Allah Resulü bunu niçin söyledi? Üstünlük asla ve asla ailede, soyda, sopta, renkte, cinsiyette değil. Üstünlük takvada. Bunun için söyledi ve bunu anladı o günkü Müslümanlar. Benim güzel kardeşlerim, ne olur meselelere biraz bütüncül bir nazarla bakalım ki anlayabilelim. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miladi 6. asırda Mekke'de, Medine'de nübüvvetin mesajlarını duyurmaya başladığında yüzlerce köle vardı o gün etrafında. Pazarlar vardı kölelerin ve insanlar köleleri kendi malları gibi alıp satıyorlardı. Bu noktadan neler yaşandığını en azından o günkü bazı rivayetleri bilen kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Pazarın en ciddi para getiren alanı o insan ticaretiydi. O kölelerin ticaretiydi. Peki 23 yılın sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e nasıl bir Medine emanet etti? 5-6 tane hizmetli olarak görev yapan kölenin dışında Medine'de bir tek köle kalmamıştı. Hicri 23'te Hazreti Ömer yaralanıp yatağa düştüğünde biliyorsunuz onu bir köle işte hançerledi. Bazı hadiseler yaşandı o günlerde öncesinde. Hazreti Ömer'e rapor getirildi. O gün Hicri 23'te Medine'de 5 ya da 7 tane köleden bahsediliyor. Bütün bunların hepsini anladığımızda çok net bir biçimde görüyoruz zaten. İslam tedricen bu kölelik sömürü sistemini ortadan kaldırmak için çok ciddi bir biçimde çaba verdi ve bunun için adımlar attı. Peki şöyle bir soru gelebilir akıllarımıza. Yani genelde bazen kardeşlerimiz öğrenmek için de bu soruyu soruyorlar. Niye faiz gibi nihai anlamda İşte yasaklanmadı kölelik? Diyelim ki içki nihai anlamda yasaklandı, netice belli. İşte faiz nihai anlamda yasaklandı, netice belli. Neden kölelik nihai anlamda yasaklanmadı? Şimdi benim güzel kardeşlerim, İslam evrensel bir din. Hayat devam ediyor ve hayatın sonuna kadar İslam söz söyleyecek. Bu hayatın sözünü söyleyen de hayatın da alemlerin de Rabbi olan Allah'tır. Rabbimiz biliyor ki insanlık var olduğu müddetçe savaşlar bitmeyecek. Savaşlar var olduğu müddetçe de kölelik bitmeyecek. Bugün de var bakın, 21. asırda kölelikten bahsediyoruz. Kim ne derse desin, bugün belki biraz mahiyeti değişmiş olsa bile kölelik en üst düzeyde.
ciddi bir biçimde hayatlarda yeniden yine yerini almış bir vaziyette. Şimdi İslam ne yapıyor? Bu gerçeği ihmal etmiyor, bu gerçeği ıskalamıyor. Her şeye hukuk koyduğu gibi, fıkıh koyduğu gibi, kural koyduğu gibi, ahlak koyduğu gibi savaşa da ahlak koyuyor. Savaşın içerisinde kölelik meselesine de ahlak koyuyor, ganimete de ahlak koyuyor. Onunla alakadar olan her meseleye de ahlak koyuyor. O ahlakı koyması o olayı kabul ettiği anlamına gelmiyor. Bir şeyin fıkhının varlığı o şeyin devam etmesinin istenmesi anlamında değil. Mesela savaşın fıkhı var da İslam diyor mu gidin savaşın ikide bir? Hayır, İslam barış dilidir. Savaş en son meseledir. Aynı şekilde kölelik de bunun gibi. İslam köleliğin hukukunu koyuyor, fıkhını koyuyor ama demiyor ki bunu devam ettirin. Bilakis ortadan kaldırmak için bakın Kur'an'a, hadislere göreceksiniz zaten. Şu hatayı ettiniz köle azat edin. Şöyle davrandınız köle azat edin. Köle azat etmek şu kadar sevap. İşte sınıf, zekat sınıflardan 8 tanesinden bir tanesinin onlara zekat verilmesi olduğu. Bütün bunların hepsi var olan ve bundan sonra da var olacak o sınıfın hayata katılmasıyla alakadardır. Ne olur bunu bir kere doğru anlayalım. Şimdi peki İslam bu köleliğe nasıl bir hukuk koyuyor? İnanın meseleyi şu çerçeveden anlasak zaten birçok şey zihnimizde oturacak. Evlatlarınız gibi göreceksiniz diyor kölelerinizi. Yediklerinizden yedireceksiniz, içtiklerinizden içireceksiniz, giydiklerinizden giydireceksiniz. Evlendireceksiniz yaşları geldiği zaman. Hastalandıklarında hastalıklarıyla ilgileneceksiniz. Onlara ağır yükler yüklemeyeceksiniz. Onların iş güçlerini sömürmeyeceksiniz. Ücretlerini tas tamam ödeyeceksiniz. Köle eşittir evlat aslında. İslam nazarında bu. Ve ilginç olan bir şey söyleyeyim size. Belki bazı kardeşlerim bunu ilk kez duyacak. Savaş diyelim olmuş. Köleler dağıtılacak işte o günkü askerlere. Sahabi efendilerimizin çoğu almıyor. Almıyor. Niye biliyor musunuz? Allah'ım diyorlar bu zor iş ya, zor iş. Eğer adaletsizlik yaparsak senin katında bunun hesabı ağır. Almama, eğer başka birileri varsa onlara havale etme gibi bir durum söz konusu oluyor. Neden? Çünkü onun bir vebal, bir emanet o. O emanet eğer istenilen oranda korunmazsa yarın bunun karşılığının ne olacağını bildikleri için birçok sahabe efendimiz almıyor. Sahabeden sonraki süreçte de biz bunu yaşıyoruz. Mesela Hicri 1. yüzyıla, 2. yüzyıla, 3. yüzyıla bakın şöyle 1000 tane alim ismini alt alta yazsanız inanın %70-80'i kölelerden oluşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Köleden alim çıkaran bir medeniyetten bahsediyoruz İslam medeniyeti ve o alimlerin önüne diz çöküyor o günkü halifeler, o günkü sultanlar, o günkü aristokratlar. Bakın biz bugün Malik bin Enes, İmam Malik rahmetullahi aleyh onu konuştuğumuz zaman hemen onun hocasını konuşuyoruz. Hocası kim? İmam Nafi rahmetullahi aleyh. İmam Nafi kim? Abdullah İbni Ömer'in kölesi. Köleyken Abdullah İbni Ömer onu otorite olabilecek bir ilme taşımış. Bunun onlarca örneğini de İslam tarihinde görüyoruz. Ama üzülerek bir hakikati de burada paylaşmak durumundayız. Ne yazık ki ne Kur'an'ın ufku, ne nebevi ufuk dediğimiz Allah Resulü'nün ufku, ne sahabenin ortaya koyduğu ufuk, ne de ondan sonra gelen işte birkaç asır içerisindeki Müslümanların bazılarının ufku, genel anlamda Müslümanların tarih boyunca ufukları olmadı. Allah Resulü'nün bitirmek istediği bir şeyi bir daha diriltti bazıları cahiliye mantığına yeniden dönerek. Zaten bugün geldiğimiz noktada bazı uygulamalardaki hatalar İslam'ın suçu değil ki, onların suçu. İslam'ın ufkundan uzaklaşan o insanların sonra kendilerinin işte yaptıklarını meşru göstermek için uydurdukları ve bazı şeylere yasladıkları şeyler. Asıl ana damar burada, Allah Resulü'nün uygulamaları, sahabenin uygulamaları burada. Bu uygulamayı eğer esas alsaydık kölelik meselesinin nasıl bu noktada anlaşılacağı net bir biçimde ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla yapmamız gereken o ana damarı çok daha iyi anlamak, Kur'an'ın ve sünnetin
bu noktadaki mesajlarını iyice kavramak ve dünyaya bu mesajları en gür seda ile duyurmak, en önemlisi de şu olsa gerek, duyurmaktan da ziyade temsil etmek. Eğer bunu yapabilirsek, her meselede olduğu gibi bu meselede de İslam'ın kızaracak yüzü yoktur. İslam'ın her meselesi mutlak adalet üzere bina edildiği gibi bu meselede onun üzerine bina edilmiştir. Bütün mesele bunu doğru anlayıp dediğimiz gibi temsil etmektir. Allah bizlere de doğru anlamayı nasip eylesin.

0: İslam'da şefaat anlayışı var mıdır?
1: Birçok kavramda olduğu gibi ne yazık ki şefaat kavramında da ifrat ve tefrit, yani iki uçta gezinme, iki uca ait çok ciddi bir biçimde görüşler ileri sürme ve bu noktada işte bazı düşünceler ortaya koyma hastalığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir şeyde ifrat ve tefrit işe yaramadığı gibi burada da yaramıyor. Mesela şefaat meselesinde ifratta olanlar bir yerlere mensup olmayı mutlak manada kurtuluş olarak görüyorlar ve o konuda söyledikleri birçok şeyler var ki burada söylemeye gerek yok. Tefritte olanlar şefaat meselesinde, şefaat meselesinin aslında çok batıl bir mesele olduğunu, Mekke müşriklerinin içine düştüğü bir yanlışlık olduğunu, bu meselenin adalet meselesine, bu meselenin tevhid akidesine aykırı olduğunu, dolayısıyla asla kabul edilemeyeceğine dair bir görüş ileri sürerler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in rehberliliğinde bu meseleye baktığımızda ifradın da tefridin de bu meselede bize hiçbir fayda sağlamayacağını görürüz. Çünkü Kur'an her meselede olduğu gibi mutedil, itidal çizgisini ortaya koyduğu gibi şefaat meselesinde de itidal çizgisini ortaya koyar. Hele hele Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin o kutlu beyanlarında birçok şey var ama genel anlamda şefaat meselesi mevzubahis olunduğunda hep Kur'an üzerinden konuşulduğunda biz de Kur'an üzerinden konuşalım. Yani hiç burada bir sürü hadislerimiz var o konuda. Onlara değinmeden sadece Kur'an üzerinden meseleye cevap vermeye çalışalım. Ama öncesinde şöyle bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bakın İslam tarihi boyunca yaklaşık 14 asırdır ilk etapta, yani böyle çizgi dışı işte fırkaların oluştuğu zamandan itibaren bu son sürece, yani bizim modernizm dediğimiz o büyük kırılmaya gelinceye kadar öyle çok ciddi bir biçimde şefaatin aleyhine konuşan fırkalar, hizipler hiç olmamıştır. Bu bir çağdaş aslında bir mesele. Ve şu anda şefaat meselesi konuşulmaya başlandığında 4 tane önemli fikirle karşı karşıya kalıyoruz. Yani 4 tane iddia ile aslında karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birincisi şu. Diyorlar ki şefaat inancı İslam'da yoktur. Müşriklerde ve bazı batıl inançlarda olan bu anlayış sonralardan İslam'a sokulmuştur. İkincisi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şefaatin Allah'ın dilemesiyle bazı kimselere izin verileceği yönünde ayetler, çünkü böyle ayetler var, doğru anlaşılmamıştır. Onların iddiaları böyle. O ayetler şefaatin varlığına delil olarak kullanılamayacaktır. Çünkü oradaki o ifadeler aslında izin değil, menzellezi yeşfe'u indehu illa bi izni var ya, oradaki illa bi izni, illa edatı aslında bir istisna edatı değil, bir tekit edatıdır. Dolayısıyla oradaki mana farklıdır. Buradan da şefaate izin verileceğine dair bir delil çıkmaz diye bir iddiada bulunuyorlar. Üçüncüsü diyorlar ki Kur'an-ı Kerim birçok meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de tedriciliği esas almış, önceleri tenkit etmiş, sonraları tamamen ortadan kaldırmıştır. Son olarak diyorlar ki şefaat anlayışı İslam'ın tevhid akidesine ve Allah'ın adalet vasfına aykırı olduğu için kabul edilemez bir anlayıştır. Bundan dolayı reddedilmelidir. Şimdi bu iddialara birer birer cevap verilebilir ancak o uzayıp gidecek, onun için biz ona girmeyeceğiz. Ancak burada şu hakikati iyice anlayalım. Her meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de bütüncül bir okumayla ancak biz hakikate ulaşabiliriz. Öyle birkaç tane ayeti alıp diğer ayetleri devre dışı bırakmak, birkaç hadisi alıp diğerlerini görmemezlikten gelmek bizi hakikate ulaştırmaz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim üzerinden konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de

Şefaat dediğimizde bakın karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Şefaat kavramı 19 sürede 31 ayette geçmektedir. 31 ayet. Eğer biz şefaat konusunda gerçekten hakikati istiyorsan bu 31 ayetin tamamını tek tek ele alıp ondan sonra evet bu ayetlerde böyle geçiyor, bunun neticesi de şudur diyerek değerlendirme yapmamız lazım. Bu 31 ayetten bir tanesi sözlük anlamında Fecr suresinin 3. ayeti, 13 yerde terim anlamında, diğer yerlerde de fiil ve isim kalıpları şeklinde geçmektedir. Şimdi biz bu ayetleri incelediğimizde Kur'an-ı Kerim'in iki tür şefaati bizim nazarlarımıza verdiğine şahit oluruz. Bunlardan bir tanesi sahih ve geçerli olan şefaat, bir diğeri ise batıl ve geçersiz olan şefaattir. Geçersiz şefaat müşriklerin kendilerine şefaatçi olacaklarına inandıkları o putların fayda sağlamayacağı şefaattir. Onun için örnek olarak şu ayetlere bakılabilir. Mesela Yunus suresi 18. ayet, Zümer suresi 3. ayet, Müddessir suresi 48. ayet. Başka ayetler de var ama bunlar yeterli. Geçerli yani sahih olan şefaatin ise Allah'a ait olan şefaat yetkisi Allah'a aittir zaten ve sadece onun razı olup izin verdiği kimselerin, ama müminlere sadece yapılacak olan şefaat, yapılacağını bildiren şefaattir ki o geçerli ve sahih olan şefaattir. Buna örnek olarak da Enbiya suresi 28. ayet, Necm suresi 26. ayet, Taha suresi 109. ayet, Sebe suresi 23. ayet verilebilir. Başka ayetler de var. Bu kadarlar yeterli olur. Şimdi tüm bu ayetler dikkatle okunursa Rabbimizin şefaatin geçerli olabilmesi için üç temel şartı ortaya koyduğunu görürüz. Ayetlerden çıkarıyoruz bunları. Birincisi nedir biliyor musunuz? Allah'ın şefaat edenden razı olması. İkincisi Allah'ın şefaat olunandan razı olması. Üçüncüsü Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Bu üç şey olursa eğer sahih ve geçerli şefaat oluyor. Yoksa kimse kendi kafasına göre şefaat edemiyor. Kimse kendi kafasına göre birine şefaat edeyim diye birini seçemiyor. Bir kere burada bilinmesi gereken Allah'ın şefaat edenden razı olması, Allah'ın şefaat olunandan razı olması, Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Çünkü şefaatin tamamı Allah'ın iznine bağlıdır. Allah'tır ancak bu yetkiyi verecek olan. Allah bu yetkiyi vermedikten sonra hiç kimse kendi kafasına göre böyle bir şeyi söyleyemez, konuşamaz, yapamaz. Böyle bir şey aklı başına bir müminin asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Şimdi benim güzel kardeşlerim, meseleyi fazlaca uzatmaya gerek yok. Ayetleri arka arkaya dizip okuduğumuzda Kur'an'ın şefaat noktasında bizde şöyle bir bilinç uyandırdığına şahit oluruz. Birincisi, şefaat asla Allah'a rağmen ortaya konacak bir amel değil. Allah'ın izni, rızası ve hoşnutluğu ile takdim edilecek ilahi bir bahşiştir. İkincisi, şefaat asla bir torpil değil. Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. Bunun da yasaları var. O yasalara ait de Kur'an'daki o ayetlerden zaten bilgileri alıyoruz. Üçüncüsü, şefaat asla bir adam kayırıcılık değil. Allah'ın mümin kullarına büyük bir mükafatıdır. Dördüncüsü, şefaat asla insanın emek ve çabasını görmemezlikten gelmek değil. Bunları dikkate alarak Allah'ın mümin kullarına rahmetini tecelli ettirmesidir. Beşincisi, şefaat asla sadece mensubiyetlere verilmiş bir ödül değil, kulun gayret ve azmini takdir etme adına Allah'ın mağfiretinin bir izharıdır. Dolayısıyla bu beş tane önemli çıkarımı, belki siz ayetler üzerinde yoğunlaşsanız daha güzel şeyler çıkarabilirsiniz ama ben en azından bunları çıkarabiliyorum. Bu beş tane önemli maddeyi anladığımızda Kur'an'da o geçerli olan yani sahih olan şefaatin ne olduğunu anlarız. Onu anladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu beyanlarını da bu anladıklarımızın üzerinden daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. Dolayısıyla burada bir hakikate dikkat çekerek sözlerimizi bitirmiş olalım. İslam'da gerçekten şefaat vardır. Sahih ve geçerli olarak bir şefaat vardır. Bu mümin kulları için büyük bir umut vesilesidir. Bu umut vesilesi hepimiz için de umut olmalıdır. Allah hepimizi şefaate mazhar olmuş kullarından eylesin.

0: İslam'ı temsil edebiliyor muyuz?
1: Edemediğimiz hepimizin malumu aslında. Bu soru bize bir sorulduğu zaman, soru olarak bunun muhatabı olduğumuz zaman, eğer gerçekten bu işin ızdırabını çekiyorsak zaten bir sarsılırız. Bugün İslam'ın gerçekten temsiliyet adına bir problemi var. Bu aziz dine mensup olanlar bu dinin azametine, yüceliğine uygun bir biçimde bir temsiliyet, bir hayat, bir örneklik ortaya koyamıyorlar. Asr-ı Saadet'le bugünün dünyasını bu manada mukayese ettiğimizde, Asr-ı Saadet'te din konuşuluyordu ama konuşulduğundan daha fazla din yaşanıyordu. Bugünün dünyasına geldiğimizde din konuşuluyor ama konuşulduğu kadar yaşanmıyor. Bugün hayatımızda güzel örnekler o kadar az ki, ne biz çoluk çocuğumuza güzel örnek olabiliyoruz, ne bir yerde bir memursak, bir amirsek, bir işçiysek, bir işverensek, hayatın içerisinde neredeysek, orada inançlarımızın bizden istediği, inancımızın bize yüklediği mükellefiyet çerçevesinde bir duruş ortaya koyamıyoruz. Bakın, bir mukayese yapabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. Bir sürü örnek verilebilir ama bu örnek belki biraz daha çarpıcı olduğu için biraz bu temsiliyet meselesini de muhasebe yapmamıza vesile olsun diye bu örneği vermek istiyorum. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlar Medine'ye 70 esirle döndüler. Netice itibariyle bu esirler biraz Medine'de kalacaklar. Fidyeleri ödendiği zaman da geri gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 tane Mekke müşriğini, esir olan Mekke müşriğini evlere dağıttı. Medine'deki evlerde bir miktar kalmalarını istedi. Efendimizin bunu yapmasındaki maksadı anlamış olmanız lazım. Müslümanları görsünler. Nasıl ahlakları var? Aileleriyle münasebetleri nasıl? Çocuklarıyla münasebetleri nasıl? Çevreyle münasebetleri nasıl? Eşyayla münasebetleri nasıl? Allah'la iletişimleri nasıl? Birbirleriyle münasebetleri nasıl? Bunu görsünler. Görsünler ki bu noktada zihinlerinde eğer bir ön yargı oluşmuşsa, yürekleri ön yargı olmuşsa bu dağılmış olsun. Allah aşkına bugün bizi görüp de imanla tanışabilecek kaç tane insan çıkar içimizden? Biz etrafımıza baktığımız zaman kendimize de çocuklarımıza da örnek olarak gösterebileceğimiz ne kadar insan var? Ama bunu artık arayacak bir durumumuz yok. Mesele şu, ciddi bir temsiliyet problemi yaşıyoruz. Bu temsiliyet probleminin altından kalkmak için kimselerden bir şey beklemeden benim temsil etme sorumluluğum var diyerek bu sorumluluğa kendimizi muhatap kılıp gereğini yerine getirmek durumundayız. Eğer bunu yapmazsak İslam'ı konuşanlarımız çok olacak, rivayet edenlerimiz çok olacak, belki tebliğ edenlerimiz de çok olacak ama temsiliyet hiçbir zaman hak ettiği değeri ve kıymeti bulmayacak. Eğer bir din yaşantı adına örneklik noktasında hayatta karşılığını bulmayacaksa o din insanlara nasıl gerçek manada tebliğ edilmiş olacak? Dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir problemimiz olduğu hepimizin malumu ama bu malumu artık bizim başka bir noktaya doğru kaydırmamız gerekiyor. Benim güzel kardeşlerim, şu hakikati biliyorsunuz ama bir de bu kardeşinizden bir daha duyun. İslam bugün dünyanın dört bir tarafına yayıldı elhamdülillah. Sayı itibariyle Müslümanların sayısı dünya nüfusunun %20 küsürünü oluşturuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu kadar kalabalık bir kitlenin, bu kadar kalabalık bir nüfusun ve dünyanın her tarafına giden bu İslam'ın ordularla gitmediği hepimizin malumu. İslam iki zümreyle yayıldı dünyaya. Bunlardan bir tanesi sadık tüccarlar, bir diğeri ise amil alimler. Sadık tüccarlar güvenilir, emin tüccarlar, amil alimler ise yaşayan hocalar. Söylediklerini hayatlarında oluşturan insanlar. Söylediğine insanları davet edenler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den veraset adına o nebevi mirası alıp gereğini yerine getiren insanlar. Eğer yeniden istiyorsak İslam'ın muhataplarda yankı bulmasını, yeniden istiyorsak bu noktada bazı şeylerin oturmasını, yapacağımız şey belli. Bu temsiliyet problemini, bu temsiliyet sorununu çok iyi fark edeceğiz ve temsil etmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 300

0: olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, söze başlamadan önce hepimizin bildiği, inandığı dini bir hakikati tekrar hatırlayalım. Allahu Teala peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine iman edilsin diye göndermiştir. O camilerde konuşma yapan bir hoca efendi değildir. Allah'ın elçisidir. O çok güzel kitaplar yazan bir fikir adamı değildir. Allah'ın elçisidir. O sosyal faaliyetler yapan, fakir fukarayı kollayan çok hayırsever bir insan değildir. Allah'ın elçisidir. Onun bu sayılan meziyetleri Allah'ın elçisi olması yanında %1 bile değildir. Allah'ın elçisi olması başka şey, yetimlerle ilgili çok güzel sözler söylemesi daha başka bir şey. Bu nedenle biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini dinlerken zaten Kur'an olarak konuşuyorsa bize teslim olduk, dinledik deriz. Kur'an değil, onun sözleri hadisler diye bize konuşuyorsa yine aklımızı bir kenara kor, onu dinleriz. Konuştuğu şeylerin güzel sözler olması, ağır sözler olması, çok gaybi şeylerden konuşması, bizim anlamadığımız kavramlar kullanması ona bakışımızı etkilemez. Biz bir fikir adamının kitabını okurken veya fikir adamının nasihatlerini dinlerken anlayacağımız şeyleri anlamak üzere dinleriz. Anlayamadıklarımızı da bunları anlayamadım diye bırakarız. Hiçbir insanın konuştuklarını başından sonuna kadar anlamak zorunda değiliz. Anlamadığımızı da kabullenmek zorunda değiliz. İnsan insana konuşurken dinleyen filtre ederek alır. Alabildiklerini alır, alamadıklarını da sahibine bırakar. Ama peygamber konuşurken aleyhissalatü vesselam herhangi bir şekilde bizim seçme, beğenme hakkımız olmaz. Şu kadarını anladım, filanını anlayamadım. Anladığıma da anlamadığıma da inanırım. Anlayabildiklerimi yaparım, takatim kadarını yerine getiririm. Gerisine de Allah'tan yardım isterim ama inanırım. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiği şeyler, eğer sağlam kaynaklarla ona ulaşıyorsa, bu ayrıntıyı özellikle bir kenara not edelim, takvimin yaprağında yazmış olması peygamberin söylemesi için yeterli değil. Caminin kapısında bir pano var, o panoda gördüm, böyle bir şey de olmaz. Bizim caminin imamı söyledi, belge değil. Hacı amca söyledi, adam hacca gitti, yalan mı söyleyecek? Belge değil, bağlayıcı değil. Peygamber aleyhisselam Efendimizin sözlerinin bulunduğu kaynaklar bellidir. Bu kaynaklarla ilgili ümmeti Muhammed'in kanaatleri de ortadadır. Dolayısıyla biz peygamberimize ait bir sözün ona aitliği konusunda ortada bir ümmet değiliz demiş olabilir mi, olamaz mı diye bir tereddüdümüz yok. Elhamdülillah. Nerede dudaklarını kıpırdattığına dair kat'i bilgilerimiz var. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bize büyük bir gayretle, himmetle onun oturuşunu, kalkışını, konuşmasını, tebessümünü, her şeyini anlattılar. Biz net ve sağlıklı bilgilerle peygamberimize ulaşıyoruz. Bunun için de Allah'a hamd ediyoruz. Herhangi bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğu bir malumat bize ulaştığında onu bizim zamanımızla kıyaslayamayız. Bu bir. Biz görmemiş olabiliriz. Mesela şimdi bu çağda, bugün de çarık nedir diye sorsam ben, yaşı 50'nin altında olan kim bana çarık tarif edebilir? Ne demek çarık? Müzelerde filan olan bir ayakkabı çeşidi. Ama 80-90 yaşında olan ve Anadolu'dan şehirlere göç etmiş insanlar giydikleri şey olduğu için anlarlar bunu. Çarık evde yapılan ayakkabı çeşidi. Terlik ile ayakkabı arasında bir giyim malzemesi. Şimdi birilerinin çarığı görmemiş olması, yaşlıların çarığı anlatmasına engel değil. Sen görmemiş olabilirsin ama sana çarık giydiğini ve çarığın şöyle yapıldığını anlatıyorsa kabul etmek zorundasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanına ait bilgilerin bir bölümünün bizim zamanımızda olmayan şeyler olması bizim tereddüdümüzü gerektirmez. Bu bir. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz illa bizim aklımız için uygun olan şeyleri anlatmak zorunda değildir. O bizim aklımızın düzeyine inerek anlatacak olsa peygamber olmazdı zaten. Seçim konuşması yapan bir milletvekili adayı değil ki seçmenleri ikna etmeye çalışsın. Seçmenleri ikna edip kazanmak zorunda olan milletvekili adayıdır. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten var olan hayatı anlatmıyor. Gözler önünde olmayan ahireti anlattığı için insanlar onun anlattığı seviyeye yükselmek zorundadırlar. O ikna etmek zorunda değil. İnsanlar anlamak için gayret etmek zorundadırlar. Bu da bize şu kuralı koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığı şeyler nasıl olmuş ki dememiz için uygun şeyler değildir. Nasıl olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Bir merdivenle göklere çıktığını dese ona da inanmak zorundayız. İman budur. İman budur. Karşımızdaki bir projeyi anlatan milletvekili adayı değil ki sen bunu nasıl yapacaksın diye soralım. O kendisi için konuşmuyor. Kendiliğinden konuşmuyor. Kontrolsüz konuşmuyor. Allah gönderdi. Allah konuşturuyor. Allah kontrol ediyor. Onun garantisi Allah. Bize ne anlattıysa olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Bizim güya nimet olarak elimize sunulan, işte bizi de adam yerine koyan, demokrasimizden dolayı her şeyin hesabını soracağız gibi bir anlayış peyda oldu bizde. Hani 5 yılda bir sandık önümüze koyuyor, hesap soruyoruz ya, böyle yalan konuşandan filan aldatanın hesabını soruyoruz. Böyle 5 yılda bir adam yerine konma meylimizden dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıklarını da test etme hakkı göremeyiz kendimizde. O senin dünya hayatınla ilgili iyi kötü, güzel, yanlış, kim ne konuştuysa vatandaş olarak hesabını soruyorsun. Ama biz İslam'ın vatandaşları değiliz, Müslümanlarıyız. Vatandaş olsak 5 yılda bir peygamberden hesap sorardık. Hani cennet nerede? Hala mutluluk gelmedi bizim eve derdik. Ama biz Müslümanız. Müslüman olmak ne demek? Allah'a kamilen teslim olmak demektir. Ama ahirette eğer bir yanlış anlattıysa bize onun hesabını sorarız. Hani o cennet deriz. Lakin öyle olmayacak. Ne dediyse Allah ve peygamberi doğruymuş diyeceğiz inşallah. Şimdi kardeşler, bu uyarıyı Neden yapma ihtiyacı hissettim? Çünkü dediğim gibi zihinlerimiz çok fazla yorumcu oldu. Çok fazla yorum yapmaya başladık. Bu yorum ayetlere, hadislere bulaşacak kadar ilerledi. Hani böyle hacca gidenler filan ya da biraz dinle yakın bağı olanlar böyle bir şey olmaz demiyorlar. Ama peygamber böyle demek istemiştir diyorlar. Ne farkı var? Ha kabul etmedin peygamberin dediğini, ha da kendine göre evirip çeviriyorsun. İkisi de yanlış şey. Peygamber böyle bir şey dememiştir canım demekle, şöyle demek istemiştir demek arasında ne fark var? Biz tam iman ettik elhamdülillah. Asla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, ahkamını, Kur'an'ını, sünnetini münakaşa konusu yapmayız. Teslim olur, itaat ederiz. Kimseye de bu hakkı da tanımayız. Müçtehitlerin de böyle bir hakkı yoktur. Yani büyük fakih, İmam-ı Azam olmuş veya İmam Asgar olmuş peygamberin önünde kimsenin konuşma hakkı yoktur aleyhissalatü vesselam. Onların da böyle bir iddiası yok zaten. Onlar bizim anlayacağımız düzeye indirecek şekilde içtihatlar, gayretler yaptılar. Hiçbir şekilde peygamberin önüne geçen bir müçtehit olmadı. Allah onlardan da razı olsun. Şimdi kardeşler, bu ayrıntıdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinden kendimize ders çıkaracağız. Bize bir söz anlatıyor. O sözden kendimize inşallah ders çıkaracağız. Hadisi şerifimiz hem Buhari'de hem Müslim'de ve diğer pek çok hadis kaynağında var. Müttefakun aleyh, sahih bir hadisi şerif. Yani ben şimdi bu hadisi şerifi anlatırken sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunup böyle kulaklarımla onu dinliyor gibi itimat ederek okuduğumuz bir hadisi şerif. Hadisi şerifi anlaşılacak günümüz Türkçesiyle özetleyerek anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, üç arkadaş bir yolculuğa çıkmışlar. Dağlık bir yerden giderken bunlar yağmura yakalanmışlar. Islanmayalım, bir oyuğa girelim demişler. Bir kayanın altına girmişler ıslanmamak için. Yağmur artmış. Küçük bir sel olmuş. Yukarıdan kayaları yuvarlamış. O kayalarda büyük bir kayayı dürtmüş. Bunların girdiği mağaranın önünü kapatmış. Eyvah demişler bunlar. Üç kişi bir mağaradalar. Koca bir kaya mağaranın önüne düşmüş. Mağara kapanmış. Bakmışlar, dürtmüşler ki kayayı itmek mümkün değil. Koca kaya düşmüş önlerine. İnsan gayretiyle itilecek gibi değil. Bunun üzerine oturmuşlar. Burada biz kimse de yok. Dağ yolu. Bize kimse gelip yardım da edemez. Öleceğiz burada demişler. Biri demiş ki, arkadaşlar demiş, böyle ölmeyi bekleyecek yerde ben size bir şey teklif ediyorum. Ne teklif ediyorsun demişler. Hepimiz daha önce yaptığımız güzel bir işi anarak dua edelim. Bakarsın Allah açar burayı demişler. Zaten çareleri yok, ölümü bekliyorlar. Orada ölüp gidecekler. Açlıktan veyahut da işte takatsizlikten ölüp gidecekler. Birincisi şu şekilde dua etmiş. Allah'ım demiş, biliyorsun benim yaşlı annem ve babam var. Ben onların her türlü hizmetini görür, kendi çoluk çocuğumla öyle ilgilenirdim. Bir gün koyunlarımı gütmüş eve gelmiştim. Koyunların eve gelmesi geciktiği için annem babam da beni beklemeden uyumuşlar. Ben de sütümü sağdım. Her günkü gibi tası aldım. Annemin babamın sütünü vermeye geldim. Baktım onlar uyuyorlar. Erken uyumuş ihtiyarlar. Çocuklar da günlük sütlerini istiyorlar. Ağlıyorlar ayağımın dibinde. Küçük çocukları ağlıyor. Ama anne baba henüz sofraya oturmadığı için onların yiyeceğini de vermiyor. O tas elimde sabaha kadar bekledim. Sabaha kadar da uyanmadılar. Çocuklar açlıktan uyuyup kaldılar. Ta sabah vakti uyandılar, sütlerini verdim. Ondan sonra çocuklarımın sütünü verdim. Sırf sen anaya babaya hürmet edin dediğin için böyle yapmıştım ben. O gün bu yaptığım işi sen kabul ettiysen, bu kayayı kaldır çıkalım buradan ya Rabbi demiş. Bunun üzerine kaya hareket etmiş. Çok sevinmişler. Kalkmış bakmışlar ki çıkacak kadar değil. Kıpırdamış yerinden kaya ama çıkacak kadar değil. İkincisi dua etmiş. Allah'ım demiş, benim çok zengin biri olduğumu sen de biliyorsun. Bundan yıllar önce bir fakirlik senesi olmuştu. O senede benim amcamın çocukları çok muhtaç hale gelmişlerdi. Amcamın kızı çok aç, sefil haldeyken bana yardım istemeye geldiler. O kızda da benim gözüm vardı zaten. Bunu fırsat bildim. Dedim ki, ben senin istediğin kadar sana yardım ederim ama sen de benim olacaksın dedim. Zavallı kızcağız aç sefil oldukları için benim kötü teklifimi kabul etti. Hiç çaresiz kaldı. Yalnız yere gittik. Ben ona istediği malı verecektim. O da bana iffetini, bekaretini verecekti. Soyundu, ben de soyundum. Derken tam zevkime ulaşacağım zaman Allah'tan korkmuyor musun dedi bana. Ben de senden o anda korktum. Her şey elimde, fırsat bende olduğu halde sırf senden korktuğum için istediğim malı da verdim. Kıza da dokunmadım, gönderdim onu. Eğer gerçekten bunu senin için yaptıysam ve sen de bu amelimi kabul ettiysen kaldır bu kayayı, buradan çıkalım demiş. Bunun üzerine de kaya tekrar hareket etmiş. Çıkmışlar ki çıkacak kadar değil. Kaya kıpırdamış ama insan geçecek kadar değil. Üçüncüsüne sıra gelmiş. O da şu şekilde demiş. Rabbim demiş, ben günün birinde işçiler çalıştırıyordum. Çalıştırdığım işçilerden birinin benimle bir tartışması oldu. Adam bana kızdı. O günkü yevmiyesini almadan gitti. Yevmiyesini almadığı için ben de onun o günkü yevmiyesini aldım. Malıma ortak gibi kattım. Adamın hakkı bende kalmasın diye. Adam 30 seneden sonra geldi. Dedi ki, beni tanıyor musun? Ben de tanıyorum dedim. Benim yıllar önce sende bir yevmiye alacağım vardı. Ver bakayım o yevmiyemi dedi. Ben de o yevmiyeyi çalıştırdığımı, ondan da büyük bir koyun sürüsü ve büyük bir vadi arazi aldığımı söyledim. Bu gördüğün vadi de senin, o vadide gördüğün hayvanlar da senin dedim diyor. Adam benimle alay etme, yevmiyemi ver gideyim dedi diyor. Ben diyor alay etmiyorum. Senin hakkın bana bulaşmasın diye ben bunu çalıştırdım, ortak ettim kendime.

Şimdi de karşılığı bu dedim diyor. Adam teşekkür bile etmeden bütün o serveti aldı gitti diyor. Eğer ben o gün sırf senin haram olan bir şeyi yememe kızacağın için, senden korktuğum için ve senin rızan için böyle yaptıysam, sen de bunu bir amel olarak, iş olarak kabul ettiysen, bu kayayı kaldır çıkalım ya Rabbi dedim, dedi adam. Bunun üzerine kaya yuvarlanmış çıkmış oradan, bunlar da çıkmışlar. Hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Beyhaki'de ve bütün hadis kitaplarının büyük bölümünde, önemli hadis kitaplarının büyük bölümünde neredeyse Kur'an ayeti kadar muteber bir hadisten söz ediyoruz arkadaşlar. Hikaye değil, bir varmış bir yokmuş değil, Resulullah demiş giden söz ettik aleyhissalatü vesselam. Şimdi kardeşler, bize ne anlattı bu hadis-i şerif? Ne anlattı? Bunlar peygamber değil bir defa. Evliya filan da değil. Hani desek ki evliyalar yere abdestsiz basmıyor. Öyle de değil. Genç amcasının kızı hakkında kötü bir şey düşünecek çapta adamlar bunlar işte. Çok böyle muhteşem camiler yaptırmış. İşte seccadeden kalkmayan adamlar da biri çoban. Tek bir özelliği adam 10 senedir ben hiç teheccüd kaçırmadım demiyor değil mi? Koca hayatında adam bir gün babasının ve annesinin önünde sabaha kadar elinde tasbihle işini hatırlıyor. Filan tavafımı, filan haccımı, filan kestiğim kurbanı, araba alınca kestiği adak kurbanları filan anlatmıyor. Öyle şeyler değil. Ne anlatıyor? Bize göre eften püften bir şey anlatıyor. Öbürü amcasının kızıyla ilgili kötü niyet besleyen biri, ya başka bir şey bulamadın mı, kendi dosyasını açıyor. Ondan sadaka istemeye gelmiş en yakın akrabasının kızı hakkında art niyeti olduğunu söylüyor. De sonra işte son kritik anda vazgeçtiğinden anlatıyor. Bu adamlar yaptırdığımız şu kadar cami, şu kadar çeşme, şu kadar hayırlar, böyle şeyden söz etmiyorlar arkadaşlar. Kenarda kalmış küçük şeyler bunların anlattıkları. Ama kayalar deviren güçte işler yapmışlar. Püf noktası ne bunun? Allah'ın razı olduğu, küçük görülen ama Allah'ın razı olduğu samimi işler yapmışlar. Değil, kirli günahlarla gidip tertemiz Kabe'den dönen Müslüman, onu konuşmuyoruz. O değil buradaki konu. O değil konumuz. Sabaha kadar teheccüd kılmaktan beli bükülmüş, gözyaşları kurumuş, ümmeti Muhammed için şehit olmak üzere sağda solda cihada gitmiş, hatta sonunda şehit olmuş. Değil öyle. Ya Rabbi senin için ben meydanlarda kolum koptu, ciğerlerim düştü, bak gözüm kör oldu, az kalsın şehit oluyordum. Böyle şeyler saymıyor bu adamlar. Büyük şeyler değil. Öyle büyük işleri yapanların bir şey demesine gerek yok. Onların önünde kayalar erir zaten. Bu adam koca 30 sene işçisinin maaşından, işte yevmiyesinden biriktirmiş. O zamana kadar 30 senedir kıldığım sabah namazlarını hatırla ya Rabbi demiyor. Bir yevmiyeden konuşuyor. Kardeşler, bir dağlar kadar büyük bir kural, bir, eğer Allah için yaptıysan küçük diye bir iş yok. Bunu kafaya koy. Allah için mi yaptın onu söyle. Allah için yaptığın iş yalnız bir mağarada yapayalnız kaldığın zaman Allah'a sunacağın kadar bakir olmalı, gizli olmalı. Kameralar önünde Allah için iş yapılmaz. Faturalanmış, maliye mal olmuş işlerle Allah-u Teala için yaptım demek çok zor. 5 erkek kardeşsiniz. Birer ay sırayla babanızı, annenizi bakıyorsunuz. Sana gelince işte muz getiriyorsun eve, hastanesine özel doktor ayağına getiriyorsun. Bu hikayeler değil Allah'ın aradığı. Elbette öbür abisi baktı, yuh be bu yabancılardan evlendi diye babasını bile evine getiremiyor. Dedirtmezsin ya sen zaten. Zaten öyle dedirtmezsin. O değil Allah'ın aradığı. Komşulara, arkadaşlara, şuna buna gösterdiğin şeyler değil Allah'ın aradı. 200 milyar zekat verdin, 400 bin dolar sadaka verdin. Onu aramıyor Allah Teala. O büyük rakamları

istemiyorum. Sana küçük bir emanet bırakılmıştı. Sen o gün aç, sefil, evine haciz geleceğini bildiğin halde, o emanetin sahibi de sana bir şey demeyeceğini bildiğin halde emanete dokunmamıştın ya Allah'tan korkarak. O günü hatırlatmak istiyor Allah. Aradığı odur. Sen atın bunu içeri, hakkımı istiyorum dediğin zaman adamın ailesini çökertecektin. %100 haklıydın. Allah katında haklıydın. Kanunlara göre haklıydın. Buna rağmen Allah rızası için bağışlamıştın ya adamı. Heh, onu arıyor Allah Teala. Okulunu istiyor. Evet. Arkadan sana vurdu adam. Polisi bekleyeceksin. Kanun sana hak vermiş. Örf sana hak vermiş. Ama çıktın baktın ki saatte 2000 aracın geçtiği otoban sen orada beklediğin için tıkandı. Yüzlerce binlerce aracın yakıtı boşa gidecek. İnsanlar hastaneye gidemeyecekler. Helal ettim kardeşim hadi git madem diyebildin mi? Onu arıyor Allah Teala. Yani %100 haklı olduğun yerde bir insan bağışlamışsın sen. Kimsenin sana sorgu soramayacağı bir yerde Allah'ı hatırlamışsın. Kalite burada arkadaşlar. 65 yaşında hanım da zorladı. Beraber hacca gittiniz. Hacı olup geldiniz. Ne yapacaktın zaten? Üstelik sen bunu 65 yaşına kadar niye geciktirdiğinin hesabı var bir defa. Sen hacı ileri sürmeyi bırak. Yani o zamana kadar niye gecikti? Ne yaptın o paraları Allah'ın soracağı hesaba hazır mısın? O haccı nereye sunacaksın sen? Kime göstereceksin? Hangi meleğe inandıracaksın? Senin Kabe'nin etrafında pervaneler gibi döndüğüne. Öyle işler istiyor ki Allah. Onlar küçücük büyük önemli değil Allah'ın gözünde. O Allah için yapılma kalitesini arıyor. Kardeşler, hiçbir tereddüdümüz yok ki. Şu aleti benim alıp şuraya koyduğuma ne kadar inanıyorsam, bu olayın böyle gerçekleştiğine o şekilde inanıyorum. Çünkü ben Resulullah'a iman ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İman ettim. Bu sözleri de takvim yaprağından okumadım. Bukhari'den okudum. Müslim'den okudum. Böyle oldu bu. Şuna da inanıyorum ki, bu o üç adama ait bir özellik değil. Çünkü o adamlar Nuh Aleyhisselam'ın torunu değil. Peygamber değil. 70 sene dağda secde halinden hiç ayrılmamış bir veli insan değil. Çoban, tüccar, parasıyla iffet satın almak isteyen bir adam. O düzeyde bir adam. Evliya filan değil. Ona ait bir özellik değil bu. Bu Allah'ın standardı kulları üzerinde. Sadece onlara ait bir özellik olsaydı, Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı. Tamam, o ona ait bir özellik. Gemi yapmak ona ait bir özellik. Ama öyle bir şey olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu anlatırken, var ya işte böyle bir adamlar varmış, ne şanslıymış onlar derdi. Bunu bize niye anlatıyor? Böyle bir standart var. Böyle bir imkan var, böyle bir fırsat var, böyle bir teşvik var, değerlendirin bunu diye anlatıyor. Ben inanıyorum ki, iman ediyorum ki, bu üç adama ait bir özellik değil bu. Bu Allah'ın kullarına muamele tarzı. Rahmet standardı bu. Demek ki, kul sıkışınca, ve Rabbine el açıp, Rabbim, filan şeyin hürmetine, beni bağışla, demesi, bu sıkıntımı gider demesi, kulun haklarından edebe aykırı değil. Bu ölmüş 300 sene önce bir dağ başında, orada var mı yok mu belli değil. Doğru mu, veli mi, şeytan mı belli değil. Bir mezarın başına gidip, bunun hürmetine bana çocuk ver, bunun hürmetine bizim işlerimiz açılsın, bunun hürmetine kapımızdan hacizi kaldır demekten %100 daha garanti. Çünkü bu Resulullah'ın teminatında. Ama sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Trabzon'un filan dağında var mı yok mu olduğu belli olmayan bir şehit mezarına gidip orada işlerinin açılması için dua et demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu demişti: salihlerin kapısından ayrılma, sağken
O sahillerin üzerine inen rahmetten sen de istifade edersin. İşlerin düzelir, evine bereket gelir demişti. Ama bu örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye veriyor? Diyor ki bana, kenarda, sağda, solda dar gün için küçük bir yatırımın bulunsun diyor. Bu yatırım meselesi kardeşler. Bu adamcağızlar günün birinde kayalar önümüze iner de mahsur kalırız diye bir şey düşünmüyorlardı herhalde. Ne bilsinler günün birinde? Bilseler girmezlerdi oraya zaten. O niyetle onu yapmamışlardı. Dosyalamak için yapmamışlardı. Yapıp unutmuşlardı. Yapıp unutmuşlardı. Ama bu yapıp unuttukları şey sıkışınca akıllarına geldi. Akıllarına gelince çare oldu. Bu kadar basit. Hepimiz ciddi bir nefis muhasebesi yapıp acaba ben Allah'a sıkıştığım zaman ya Rab diye ileri süreceğim, şefaat vesilesi yapacağım hangi amelim var diye sormak zorundayız kardeşler. Zaten bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlatmasının maksadı budur. Hikaye anlatmıyor. Bizi dinlendirmek için söylemiyor. Örnek veriyor bize. Hepimiz ne amelimiz var? Buna bakacağız. Cuma kaçırmıyor mu diyeceğiz şimdi. Ya Rabbi hiç cuma kaçırmamıştım ben mi diyeceğiz. Sen cuma kaçırsan ya Rabbi deme hakkın yoktu zaten. Cuma senin borcundu. Borcun olmayan bir şeyi. Yapmasan da kimsenin sana ayıplamayacağı bir şeyi söyle bana. Kim sana 12'de elinde tas sabaha kadar babanın kapısında bekle diyecek ki? Baban bile istemez, ne bekliyorsun oğlum burada diyecek. Baban bile istemez onu. O kalitede ekstradan, fazladan bir iş yaptığın zaman onu paketleyip meleklerin önüne koyma hakkın olur senin. Zekat zaten vereceksin kardeşim. Zekatın ötesinde bu kadıncağız eşi askerden dönünceye kadar kulağın muhtaç olmasın diye gizlice paketleyip kapısının altından attığın zamanı arıyor Allah Teala. Zekat zaten vereceksin sen. Müslüman zekat kaçıramaz ki. Dolayısıyla kardeşler, bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o narin, o muhteşem, muazzam üslubuyla hazır olun, elinizin altında bu tip yatırımlar bulunsun dedi. Bunu bu hadis-i şeriften anladık. Bir de ne anladık kardeşler? Demek ki anne babaya hizmet kayaları kaldırıyor yerinden. Bu bir cihat. Allah bu işten memnun oluyor demek ki. Annenin sarhoşluğu, çıplaklığı seni ilgilendirmiyor. Baban sigara içmiş, rakı içmiş, sana ne? Her türlü kötülüğüne rağmen senin onun oğlusun. Geri verip yeni bir baba alabiliyor musun sen? Hayır. Hizmetindesin, bitti. Yeter ki sana emrettiği şeyler Allah'a isyan olmasın. Gitme cuma namazına, beni burada bekle dediği zaman ona itaat etmez. İtaat etmeyeceğini de nazik üslupla söylersin. Bunun dışında Allah'a giden yolların, hayata açılan kayaların anne babadan geçtiğini öğrenmiş olduk hadis-i şeriften. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamların sabaha kadar kıldığı namazı anlatmıyor. O adamların da öyle yapacağı bir şey yok zaten. Tas elinde sabaha kadar nasıl babasının yatağının başında beklediğini anlatıyor. Sen kalp ameliyatı olan, doktorların kalkmaz masadan deyiverdiği bir babanın ameliyatı vaktinde hastanenin koridorunda bekleyişinden söz etmiyor. O zaten borcun senin. Hastaneye yatırıp tatile gidecek halin yok ya, o kaliteden söz etmiyoruz. Lüks sayılacak şeyden söz ediyoruz. Demek ki insanı Allah'a ulaştıran bir numaralı yatırımlar ana babadan geçiyor. Bir. İki. Kardeşler, bu olay eski ümmetlere ait bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına ait değil. Öyle olsa ashab bilirlerdi, filancaların başına böyle bir şey geldi. Çok eski bir olay. Demek ki eski ümmetlerden beri bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar kadın sorunu
insanlığın en büyük imtihan sorunudur. Şimdi burada hanım kardeşlerimizden istirham ediyorum.

Yanlış anlamasınlar ama erkekçe konuşacağımız bir sorun var. Bir sürü Müslüman tekstil atölyelerinde dara düşmüş kadınları Allah rızası için himaye ederek ikinci, üçüncü, dördüncü eşleri olarak, ki elhamdülillah eş olarak aldılarsa ne ala gene, himaye etmek, zavallı kadıncağız işte mağdur duruma düşmüş, onu korumak maksadıyla kadınların şereflerini, zenginliklerine köle yaptırıyorlar. Çok da geçmeden o atölyede dağılıyor. Elindeki servet de gidiyor. Onu da, önceki hanımını da sokakta bırakıyorlar. Şimdi bu hadisi şerifi gördükten sonra anlıyoruz ki, demek ki, abi ben çok muhtacım, bana iş verir misiniz diyen kadını, niye muhtaçsın bacı? Şöyle, sen çalışmana gerek yok, bizim sekreter senin maaşını getirir, sen evinde otur iffetini koru diyecek Müslüman arıyor demek ki Allah. Maalesef kardeşler, 3 kuruş para gören hemen karısını bayatlamış kabul ediyor, böyle mağdur bir kadına yapışıyor. Zavallı kadıncağız çaresi yok, o da ölümden iyidir diye rezil bir hayata kendisini feda ediyor. Başörtülü kadınlar, sakallı insanlar helak oluyor bu işten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikaye anlatmadı. Akılların almadığı şeyleri de söylemedi. Lakin o konuştuktan 14 asır sonra güneş kadar açık seçik şeyler söylediğini Allah bize ispat ettirdi. Demek ki eskiden de, bundan 3000 sene önce de zora düşen kadınlar tekstilcilerden iş istermiş demek ki. O kızcağız da istedi. Lakin o tekstilcinin, o zenginin bir farkı oldu. Allah'tan kork deyince ödü patlamış. Diyebilirdi ki, benim sana borcum mu var kız? Madem beni Müslümanlığımla korkutuyorsun, çek git. Öyle de dememiş. İstediğini de vermiş. Bazı rivayetlerinde bu hadisi şerifin o kızcağız demiş ki, eğer Allah'tan korkuyorsan Allah'ın mühürünü bozma demiş. Fekki mühür yapma demiş. Ya bu ne enteresan, bir insanın, bir erkeğin aklının uçacağı ve her türlü düşünceden uzak kalarak yaşayacağı birkaç saniye içerisinde, ki o saniyeler ne erkeğin ne kadının aklının yerinde olmadığı saniye, duygusallığının doruğa çıktığı saniyeler, o saniyelerde Allah korkusunun hatırlatılması her şeyi sona erdiriyorsa, işte bu Allah korkusu, böyle bir korku önüne kayaların yuvarlandığı zaman işe yarayan bir korkudur. Demek ki insanlığın en büyük imtihanı anne baba üzerinden, bu 10.000 sene önce de böyleymiş. Kadın imtihanı üzerinden 10.000 sene önce bu da böyleymiş. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Yine tüccarın emaneti meselesi, bu da 10.000 sene önce bir sıkıntıymış. Ama Allah'ın kullarından biri küçücük bir yevmiyeyi adamın hayatı boyunca elde edemeyeceği bir servet haline getirip karşılıksız olarak buyur diyor. Adam teşekkür etmeden gittiği halde bile ona alınmıyor. Hakka hukuka riayet, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ümmetinden istediği düzey bu. Bir de kardeşler şunu düşünün. Adam çoluk çocuk sahibi, bir aspirin alacak kadar imkanı yok, birikimi yok. Onu sigortalı çalıştırdığını zannediyor. Seneler geçiyor aradan. Günün birinde hastaneye gidiyor ki sigortaya kayıtlı değil. O da gidiyor devletten hakkını istiyor. Bizim hacı patron hemen devreye giriyor. Var mı Müslümanı devlete şikayet etmek? Seni giyotine bile vermek haktır. İnsan hakkına riayet etmiyorsun. Sen o işçinin sigortasından çalarak biriktirdiğin paralarla hac etsen ne olur? Kudüs'ü fethetsen ne olur? Kul hakkıyla Kudüs mü fethedilirmiş? Evet, anlaşma yaptılar. Sigorta istemiyorum ben dediyse bir sakıncası yok. Ben seni 3 ay sigorta yapmam da diyebilir. Deneyeceğim senidir. Ama yapıldın diye yalan konuştu mu, sigorta yaptım seni diye yalan konuştun mu, cinayettir bu yaptığın senin. Ondan sonra çağır muhasebeciyi. Bunu niye unuttunuz, beni rezil ettiniz? Edebiyat tabii bu. Edebiyat. Taktik. 10.000 sene önce de bu tip taktikler varmış ki, bu gördüğün servet senindir deyince adam inanmamış ona. Hiç bir yevmiyeden bu kadar servet birikir mi?

İşte kardeşler, Allah'ın önüne götürülecek ameller bunlar. Hassas meseleler. Demek ki 10 bin sene önce de, 5 bin sene önce de, 5 bin sene sonra da ana baba imtihanında neler yaptığımızı Allah görmek istiyor. Kaypak zeminler bunlar. Cinsiyet imtihanları konusunda, cinsellik konusunda neler yaptığımızı görmek istiyor Allah. Yani çok değerli bir Müslüman olabilirsin, henüz frenlerinin tutup tutmadığına dair test dönemine gelmedin. Yani köpek çok iyi havlıyor, hırsız gelince bakalım uyuyakalacak mı? Hırsızı yakalayan köpeğin değeri var. Sen nefsini zapt ediyorsun. Ne zaman zapt ediyorsun? Dağ başında. Ağaçlara mı sulanacaksın? Elbette nefsini zapt edeceksin sen. Nefsini dağ başında delirecek hali yok. Zapt. Maşallah ne veli. Mübarek dağ başında evliya. Gel. Hayvan eti gibi insanların etlerini teşhir ettikleri şehirlerde takvanı göreyim senin. Orada göreyim. Ben seni servetin hesabı zor hale geldiği zamanlar, ağırlığın kadar mücevherin olduğu zaman Allah'tan ne kadar korktuğunu, ahirete ne hazırlık yaptığını göreyim. O gün lazımsın sen. Hani adamlar demiş ya, bizim köyün köpekleri yüzme bilir, dereye gelince hatırlamazlarmış yüzmeyi. Biz Müslümanlığımız anamızın babamızın sinir küpü olduğu zamanlar bize lazım. Sinir küpü. Karını boş ediyor, çocuklarını döv diyor, şehire gitme diyor. O gün Allah'ın en büyük imtihanı olarak bu anam karşıma dikildi diyebiliyorsan işte müminsin. O zaman sen önünde kayalardan korkma. Eğer elimizdeki emaneti, elimizdeki hakları koruma konusunda bize devlet bir baskı yapmadığı halde, kanun önümü açtığı halde ben Allah'tan korkup dokunmuyorsam, İman bu, yatırım bu. Böyle müminin duasını bekliyor Allah. Bir zengin tanıyorsan sen, devlet ona müsaade ettiği halde, sendika bile müsaade ettiği halde, işçisine evladı muamelesi yapıyor, böyle bir zengin gördün mü sen? Bırak sen filan türbeye gitmeyi, filan velinin derslerine gitmeyi, git ondan dua al, duası makbul bir insandır o. O değerli bir insandır. Velev hafız olmasın, cami hocası olmasın, sakal olmasın, anne baba duası almış bir insana git dua etsin sana. Onun duası makbul. Nereden biliyorum? Resulullah'tan biliyorum. Aleyhissalatü vesselam. Kardeşler, Resulullah'ın öğüdünü canımız kulağımız gibi kendimize yamayalım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çığır açtı. Nasihatini yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Kulağı olan, kalbi olan, basireti olan kendisine ders çıkarmıştır. Bu üç zatın, mağaraya sıkışan bu üç zatın başına böyle bir felaket geldi. Senin başına böyle bir felaket gelmez. Çocuklarınla ilgili bir bunalım gelir. İşinle ilgili bunalım gelir. Eşinle ilgili bunalım gelir. Herkesin derdi ayrı. Bunlar ana babalarına hizmeti öne çıkardılar. İffete nasıl sahip çıktığını, Allah'tan nasıl korktuğunu hatırladılar. Emanete nasıl riayet ettiklerini hatırlayıp dua ettiler. Senin başka ameli salihin olur. Sen de Gazze'deki filan cephedeki emanetleri ben göndermiştim ya Rabbi diye öyle hatırlarsın. Sen de filan yetimhanedeki 100 tane yetimi 20 senedir Allah'tan başkasının bilmeyeceği bir şekilde gizlice sahiplendiğini anlatırsın. Sen de filanca dul kadının iffetine leke gelmesin diye onu gizlice maaşından ortak edip hiçbir karşılık beklemeden, iffetinde gözün olmadan nasıl çoluk çocuğunu büyütecek kadar müreffeh yaşattığını hatırlatırsın. O kadar yapacak iş var ki Allah için olduktan sonra. Ve bunlar masraflı işler değil. Hep paralı işler değil. Paralı işler değil. Bir kısmı paralı elbette ama parasız da yapılan İşler var. Daha o kadar bakir alanlar, o kadar hizmet alanları var ki ne sayabiliriz ne de saymamıza gerek var. Kardeşler, bu hadisi şerifi asla unutmayalım. Ne zaman unutmayalım? Dara düştüğümüz günden önceki zamanlarda. Evet, biz bir numaralı stepmem, iki numaralı stepmem, üç numaralı stepmem,
böyle bir ayrım yaparak yaparsak o Allah rızası için olmaz zaten. Sen rüşvet için para koyuyorsun ehliyetin içine. Yaparken yanlış bu zaten. Ya bu bir küçük rüşvet bu. Yani ilerideki sıkışma durumum ne olabilir, ona göre bir şimdi bir sadaka vereyim. Öyle değil. Sen berrak bir niyetle yap, onu Allah Teala meleklerine kaydettirsin. Başın dara düştü mü gel. O zaman gel. Öyle önceden sigorta primi yatırıp sonra hastaneye gidince verin sigorta karşılığımı demek için onu devletin sigorta sistemine yap. Allah Teala'ya öyle pazarlık yok. O ihlası ve samimiyeti zedeler. Dileriz Rabbimiz dara düşmeden yaşamayı bize müyesser kılsın. En büyük arzumuz bu. Hayır, dar gelirse, başımıza musibet gelirse şöyle güzel amellerle karşısına çıkmayı da bize kolay kılsın Allah. Kardeşler, bugün iki kelimeyi düzeltelim. Yanlış kullandığımız iki kelimeyi. Kur'an terbiyemiz gözümüze hoş gelen bir şeyi "Oh bravo" diyerek değil "Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah" diyerek korumayı tavsiye eder. Müslüman hoş bir şey gördüğü zaman, mesela güzel bir ev, güzel bir araba, maşallah, la kuvvete illa billah, maşallah. Maşallah da değil, maşallah. Maşallah. Ne demek maşallah? La kuvvete illa billah. Allah'ın dilediği olur. Allah'tan başka da güç kuvvet yoktur zaten. Bu nazar duası mı? Hayır. Müslüman terbiyesi bu. Bu büyüye karşı mı korur? Hayır. Kur'an terbiyesine sadakati gösterir. Allah böyle dememizi istiyor. Şimdi sadece sünnet olan çocuklara bunu yazıyorlar. Maşallah. O da doğru yazı. Maşallah diyor. Maşallah yok öyle bir şey. Maşallah. Maşallah. Namaz kıldığına göre herkes Kur'an kelimelerini telaffuz etme imkanımız da var demektir. Biz şimdi maalesef ne zamana geldik ki kardeşler? İlk arabasını gördük adamın, parlıyor araba. Hangi bankanın kredisini aldın? İlk soru bizim maşallah hangi krediyle aldın? Maşallah krediye döndü. Hemen sigorta yaptı, kasko yaptırdın mı? Yani maşallahçıların kaskosu maşallah'tır. Biz ecdadımızdan da bunu gördük. Sadece sünnet olan çocuğun alnına yazmanın bir değeri yok bunu. Onu görünce de mesela bebeği gördün, maşallah, la kuvvet illa billah. Hele Allah'ın gücü kuvveti olmasa kim bu çocuğu yaratabilirdi demek bu. Allah'ın üzerimizdeki azametini, kudretini, nimetini itiraf etme ahlakıdır bu. Demek ki hoşumuza giden, hoşlandığımız bir şey gördüğümüz zaman, yani diyorlar ya büyüleyici, ona maşallah, la kuvvete illa billah deriz. Sıkıntı gördüğümüz zaman, ürkütücü bir şey gördüğümüz zaman, inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Bu bir. İkincisi kardeşler, yarın değil, 10 dakika sonra değil, 10 saniye sonra bile yaşayacağı belli olmayan fanileriz biz. Dolayısıyla yarına ait, sonraya ait söz verirken Allah'ın kefaretiyle konuşuruz biz. Bu sene kuraya girdim, kuram çıktı, hacca gidiyorum demez Müslüman. Ne biliyorsun ki diyorsun. Bin bir engeli var haccın. Ölüm var. Ölüme rahmet okutur, hastalıklar var, sıkıntılar var. Nereye gidiyorsun? Ne de inşallah bu sene hacca gidiyorum de. İşi Allah'a havale et. Belli olsun ki seni Allah görsün ki elindeki paraya rağmen, bütün servetine rağmen, altındaki koltuğa rağmen onun izni olmadan bir şey yapamayacağına inandığını görsün Allah. Bu da Kur'an terbiyesi. İnşallah der mümin. Ama inşallah Allah izin verirse demektir. Dolayısıyla bu kelime şimdi İslami kavramlar kullanacağız diye fena karıştı. Nasılsın inşallah? Ne demek nasılsın inşallah? Yani Allah izin verirse nasılsın? Ya nasılsın demek düne kadar nasıldın, şimdi nasılsın demek
İnşallah geleceğe ait yatırım için. Tatile giderim derken inşallah

Arapçasını bilen, ne demek olduğunu bilen için böyle güm güm kulağıma vuruluyor gibi geliyorum. Selamun aleyküm inşallah hocam, nasılsın? Yahu böyle kapat telefonu, seninle konuşmak istemiyorum der gibi ağır geliyor söz. Sünnete aykırı, Kur'an terbiyesine aykırı. Yani maksat güzel ama. Yani dini bir literatüre ait kelime kullanmak istiyor. Hoş bir şey. Fakat yerinde kullanmak lazım. Bu bir Kur'an terbiyesi. Yani namazlarda mesela önce rükû yapıp sonra secde yapıyoruz. Önce secde yapıp sonra rükû yapsak olur mu? Bu bir terslik oluyor. Yani tamam, bu da namaza ait ama yerli yerinde değil. İnşallah sonra yapacağımıza dair konuştuğumuz şeyler için ileri sürülür. Ne denir? Mesela bahçesini ekecek birisi bu sene buğday ekeceğim inşallah der. Bu sene buğday ektim inşallah demez. Ya, ektim bitti. Nesini Allah'a havale ediyorsun bunun? Olmuş işlere, şu anda olan işlere inşallah denmez. Nasılsın inşallah? İyi mi inşallah? Böyle bir inşallah tuttu gidiyor. Yani bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Paldır küldür kullanıldığını gösteriyor. Dolayısıyla Kur'an'a ittiba olmuyor bu. Yani neye benziyor bu? Abdest aldıkça öğle namazı kılıyor. Gece yarısı öğle namazı kılıyor. Ondan sonra sabahleyin öğleyi kılıyor. Nerede bir seccade bulsa bir öğle kılıyor. Bu meczupluk. Nerede seccade bulursan öğle kılınmaz. Vakti gelince kıbleye dönüp öğlenin anında öğle kılınır. Sen bir öğle tutturmuş. Öğle oğlu öğle. Her yere öğle namazı. Öyle değil. Dolayısıyla kardeşler, inşallah İslam terbiyesidir. Müslüman parasına güvenmez, ömrüne güvenmez, işini Allah'a havale eder. Ama eğer Müslüman inşallah diyorsa, yani ne demek istiyor inşallah? Allah izin verirse. Benim için bu konu tamam. Ama Allah izin verirse tabii. Ölürsem, şöyle olursa olmaz demek olur bu. Müslüman yapmayacağı iş için inşallah derse yalan yemindir bu. Şimdi ben esnafın halletmeye kararlı olduğu işi sözünden anlıyorum. Bir defa yeminle başlıyor. Anla sahtekar o adam. Bir sahtekar. Ondan sonra hemen sen necisin mesela, filan tarikattansın. O tarikat vari bir gündem açıyor. Seni çekiyor tuzağa doğru. Sen ise tarikat sevmez bir Müslümansın. Hemen şeyhlerin hilesinden filan başlıyor. Seni oraya çekiyor. Bunun inşallah demesine gerek yok benim onu tanımam için. Dinimi alet ediyor ya, isterse doğru yapsın, hiçbir değeri yok. Kardeşler, fıkıh kitaplarımızda öyle fetvalar var ki, mesela adam tezgahını açmış pazarda, işte mal satıyor, oradan hacı biri geliyor. O da şimdi hacinin neyle, gel abi gel burası en ucuz dese, adam hacı efendi zaten öyle tezgah atar adi diye ona yanaşmayacak. O şimdi mal, bismillahirrahmanirrahim, ya Rabbi sen bereket ver, bismillahirrahmanirrahim böyle diyor. Arkadaşlar, yani telaffuzundan korkuyorum, bir sürü insana kafir diye bakacaksınız. Onun mümin olmadığını söylüyor fakihler. Neden? Kafir oldu diyorlar demiyorum şimdi. Öyle demeyeyim. Ama öyle yazıyor kitaplarda. Kafir olduğuna dair hükmediyor. Besmele, kelime-i tevhid, 5 kuruşluk domatese satılacak şeyler değil arkadaşlar. Müşteri çekmek için kullanılır şeyler değil bunlar. Adam dükkanı var, televizyon kanalı 24,5 saat açık. Sanki o borsayı izlemese iflas edecek bugün. Ya kardeşim, pirinçle borsanın ne alakası var? Sen oradan dolar indi bindi, onu akşama kadar seyrediyorsun. Onun üstünde besmeleler, kelime-i tevhidler, ayet-el kürsüler, Yasin-i Şerifler, Musaf Müzesi mübarek. Niçin? Müslüman olduğunu gösterecek. Televizyonla kime ne gösteriyorsun? Sekreterin kimi işaret ediyor? Sekreter hanım Lat Uzza gibi orada oturmuş bekliyor. Ama levhalar, ayetler, mübarek, hattat herif. Ya besmele yazıyor akşama kadar zannediyor. Bunlar sahtekarlık türleri. Yanlış şeyler bunlar. Sen besmele de asma, yeter ki o sekreteri orada tutma. Besmeleni de istemiyoruz. Biz anladık senin Müslüman olduğunu. Zaten bir Müslüman selamından anlaşılır. Esselamu aleyküm diyorsun. Aleyküm selam abi, hoş geldin diyor. Der ki benim selamımın kalitesinde ver cevabımı, anlayayım senin ne millet olduğunu. Yani müzik notası olduğu gibi selamın da bir heybeti var. Senin selamıma verdiğin cevap, yani ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatü demekle aleykümselam

0: Aynı şey mi? Zaten bazısı selamun aleyküm diyorsun, merhaba abi diyor. O da şartel yok adamda hiç o. Trafoyla bağlantısı yok onun. Kardeşler, dolayısıyla mümin olarak bizim maşallahımız çok değerli. Biz inşallahımızı değerli tutarız. Dolayısıyla mümin yapmayacağı iş için inşallah demez. Abi bunu yarın tamamlar mı? İnşallah. İnşallah yarın hazır. Hiç öyle bir haberi de yok adamın. Yapacağı da yok. Bu bir tür, yani benim için tamam, Allah'tan bize var olmazsa yarın vereceğim malını demektir bu. Bu bir yemindir. Yemin ağırlığında bir ciddiyettir. Laubali kullanıyor olabiliriz biz bunu. İşin aslı böyle. Bence bu iş garanti. Allah'tan zeval olursa, yani Allah bir mani çıkarır, sel olur, deprem olur, ölürüm, o zaman yapamam demektir bu. İnşallah böyle yıkama, yağlama malzemesi değil kardeşler. Mümin olduğumuzu, Rabbimize tevekkül ettiğimizi, onun kaderine teslim olduğumuzu gösteren bir sloganımızdır bizim. Ve Kur'an'a aittir ha. Böyle filan velinin tavsiyelerinden değil, Kur'an'la sabit bunlar. Allah-u Teala mümin terbiyesi verirken وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ İnşallah demeden şunu yarın yapacağım demeyin buyuruyor. Nesin sen? Kaç saniye yaşayacağın belli değil. Yarın yatakta mısın, mezarda mısın, o da belli değil. İnşallah düsturdur bizde, edeptir. Ama bunun böyle paldır küldür çocuğuna yemek verirken yavrum bunu ye inşallah, al bunu inşallah, ver bunu inşallah, böyle de değil. Yani öyle her yere uyar bir maymuncuk değil bu inşallah. Geleceğe ait, yarına ait, 10 dakika sonraya ait. Mesela işte akşam size geleceğiz inşallah denir. Dün size geldik inşallah denmez. Geldin, Allah dilemiş, izin vermiş sana, zaten geldin. Dolayısıyla bunu bir daha perçinlemenin anlamı yok. Elbette bu bir günah, yanlış değil, ama yerine otursun istiyoruz. Terbiyemiz Kur'an terbiyesi olduğu lisanımızdan belli olsun istiyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
1: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Fettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehu lenâ şirâta ve minhâca. Ve sallallahu alâ men erselehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Bugün nasip olursa dersimize, sohbetimize sulh ile başlayacağız. Sulhun bir dünya detayı var. Zannettiğinizden çok daha geniş bir kitap bölümü var. Ama yine biz hep yaptığımız gibi ana bölümlerini, ana hatlarını alacağız. Şöyle bir ufkumuzda İslam'da ne var? Sulh adına ne söyleniliyor, neleri içerisinde aldığını bize hissettiriyor. İnşallah onlara bir atıfta bulunacağız. Sonra başka bölümlerle yolumuza devam edeceğiz. Sulh, şunu kaydediyorsunuz. Nizayı. Bu nizayı anlatamadım, memlekete gitti. Aç parantez, anlaşmazlığı. Niza deyince sözlü sataşmadan, kavgadan, anlaşmazlıktan başlar, kavgaya kadar gider. Hepsine birden husumet, hasımlaşmayı, mahkemeye, işin ucu mahkemeye kadar gider. Bütün bunları biz ne diyoruz? Niza, iki tarafın birbiriyle anlaşmazlığı diyoruz. Bu akit sebebiyle olabilir, başka hak iddiaları sebebiyle olabilir, birçok alanda olabilir. Ne dedikçe olarak nizayı, anlaşmazlığı ortadan kaldıran anlaşma akdine denir. Hasımlığın zıddıdır. Mahkemeye gelen taraflara, birbirinde hak iddia eden taraflara ne denir? Hasım denir esasen. Yani iki taraflı iddia ve iddia edilen, kendi aleyhine dava açılan kişiye karşılıklı hasım ifadesi kullanılır. Günümüzde hasım deyince biz daha ziyade kan davalısı gibi veya karşı tarafta yer alan gibi konuşmaya başladık. Ama daha ziyade mahkeme, hakim huzurunda farklı tarafları temsil edenler birbirlerine karşı nedirler? Esasen hasımdırlar. Sulh da bu hasımlığın zıddıdır. Yani dolayısıyla nizanın çözülmesidir. Onu dedik. Sulh yazıyorsunuz. Sulh birçok karışık meselenin halline yardımcıdır. Rabbimiz biliyorsunuz ayet-i kerimede ve sulhu hayır bulunuyor. Sulh tırnak içinde sulh hayırlıdır buyurur. Şimdi birkaç kelime söyleyeceğim. Şimdi bazen bakıyorsunuz mesele o kadar karışık ki o ondan şunu almış, şundan şunu istiyor, bu bundan bunu istiyor. Bu meseleyi çözecekmiş ama çözememiş, belli bir noktaya kadar çözmüş, gerisinin vaadini yerine getirmemiş ama yaptıkları var, yaptıkları için masrafları var. Kısaca hani çözülemeyecek öyle bir yumağa dönüşüyor ki oturacaksın, sabredeceksin, o ipler birbirine karışmış, tekrar çözeceksin, edeceksin. O noktayı çözeceksin, onu ayıracaksın, onu yumağa saracaksın, öbür taraftaki düğümü çözeceksin. Sonuna kadar her meseleyi çözecek bakıyorsun. Gün akşam yumağı çöpe atsan, topa gidip yumak satın alsan daha ucuza mal olur. Şimdi hadise buna dönüştüğü anlar oluyor. Bir de yumaktaki bütün düğümleri kesmeden, koparmadan çözen kaynanasıyla iyi geçinir derler. Geçiyor olarak demek ki o kadar sabırlı olduğunu gösteriyor herhalde. Kısaca bakıyor.

biliyorsunuz hakikaten uğraşmak çok zaman alıyor. Onu halledeceksin, bunu halledeceksin, şunu çözeceksin, şunu da kalk çözeceksin. En iyisi diyorsun bak şöyle bir çare bulalım. Şu senin olsun, şu şöyle olsun, bunu iki bir helalleşin diyorsun. Meseleyi kestirmeden halletiyorsun. Onlar da düşününce şu nasıl çözecek bu daha kolay hakikaten diye. Yani sulhun içerisinde daima taviz var. İki taraftan birisi de taviz vermiştir su. Öbür türlü ne olur? Hakların net olarak kesinleşmesine biz hak sahibine hakkının iadesi diyoruz. Ama sulhla yani bununla kim uğraşıp duracak? Ya şu tamam şöyle olsun, şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyorsunuz. İki taraftan birisinin tavizi mutlaka sulhün içerisinde belli oranda vardır. Bu yüzden sulh nizayı önleyicidir. Vakit kaybını önleyicidir. Sulhte de yani gönülleri alıcıdır. Sulhte de bazen hayır vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah da bu vurguyu yapıyor. Şimdi sulh üç kısımdır diyorsunuz. Üzerinde konuşacağız birkaç tanesinin. Bir, ikrarda bulunarak yapılan sulh. İki, sükut ederek yapılan sulh. Üç, inkar edildiği halde yapılan sulh. Cumhura göre her üçü de caizdir. Burada cumhurdan kasıt nedir? Bir, Hanefiler. Hanefiler hep karşıda yer alırdı, bu sefer değil. Hanefiler, Malikiler ve Hanbeliler. İmam Şafii rahmetullahi aleyh sadece ikrara dayalı olan sulhu caiz sayıyor. Şimdi bu ihtilafın detayına girmeden şöyle diyoruz. Bir insan sükut ederek sulh, yani tamam sulh yapalım, ben bir şey demiyorum diyor. Tamam siz öyle diyorsanız öyle diyor. Ne diyorsan yani ne yapmak istiyor? Kurtulmak istiyor. Şimdi biz de zaman zaman aynı yolu, aynı üslubu devam şey yapıyoruz. Kullanıyoruz. Misal olarak söyleyeyim. Fabrikada ortaklar. Milletin kriz döneminde kaybettiği yıllarda bu fabrika kazanmış. Buna rağmen ortaklardan bir tanesi ayrılmak istiyor. Sebep olarak da benim aleyhimde öbür ortağım şöyle demiş diyor. Öbür ortak yanımıza geldiğinde, tarafları dinlediğimizde öbür ortak yemin ediyor ki yani Allah şahidimdir diyor. Yemin ediyorum diyor. İsterseniz o ağır yemini de yapayım diyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. O hala söylemiş diyor. Söylemiş olsa bile biz niye işte deminki dediğim, daha önceki derslerde dediğim bir türlü ortaklığı kabul edecek olgunluğa eremedik. Kısaca evirdik, çevirdik, neyse söylenilmediğine kabullenildi, etti, gitti, söylediysem özür dilerim diyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Bütün buna rağmen iş devam etmiyor. Neyse biraz nasihat ettik, biraz şey yaptık. Bizim yanımızda yapamadılar. Bu ortaklık bir yıl daha devam etti. Bir yıl sonra gene döküldüler. İzmit'ten İstanbul'a döküldüler. Dinledikten sonra dedim ki diğer arkadaşlara, bakınız dedim bu arkadaş esasen sizinle yola devam etmek istemiyor. Bütün bunlar bahane. Bu arkadaş devam etmek istemiyor. Şimdi tamam hocam dediler ayrılmak istiyorsa ben de kendisini onların huzurunda da sordum. Ayrılmak istediğini beyan et. Ayrılmak istediğini beyan ettikten sonra yani kendisine sorduğumda hakkının tayini, hak da tayin edildi. Çıkarttım. Hakkı çok hesap değildi. Rakamı çıkarttım. İtirazın var mı? Yok dedi. Yok dedi ama boyun bükük bekliyor. Sonra diğer arkadaşlarına dedim ki bu arkadaş evet hakkı bu. Aması var nokta noktası var dedim. Bu hitap artık bana değil. Hakem olarak benim ne yapacağım bitti. Onlar sordular bu sefer. Yani açıkçası ne istiyorsun? Direkt söyle dediler. O da doğru. Ben bu hakkıma itiraz etmiyorum dedi. Bu benim hakkım ama siz de devam edecek. Siz yola devam edeceksiniz. Siz kazanmaya devam edeceksiniz. Ben şu kadar istiyorum. Yani hakkından daha fazlasını istiyor. Şey olarak ya arkadaşım madem derdin buydu baştan söylesene dediler ve vermeyi hepsi kabul ettiler. Tamam dediler. Veriyoruz, kabul ediyoruz. Orada mesele bitti. Bu bir tavizdir netice itibariyle. Ama hakkından fazla aldı diye bu insan sulh yoluyla fazla aldı diye kazançlı çıktı mı bana göre çıkmadı. Ama bu geçimsizliğin, huysuzluğun ve benzeri yani bazen de ayak uyduramamanın, iç tedirginliğinin, şunun bunun veyahut da bir insan şöyle de olabilir bilmediğimiz bu para ona lazım da olabilir. Söyleyemediği bir şey olabilir. Şudur budur yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama bazen bir noktadan makas atmak gerekiyor, kabullenmek gerekiyor. Yoksa sistem doğru çalışmıyor bu sefer. İki taraf da zarar görmeye başlıyor. Veya bazen şöyle oluyor. Hakkı budur ama çağırıyorsun. Adam hakkına razı değil. Başka yerde benim görülmeyen haklarım var, görülmeyen çalışmam var. Ben kaç yıldır emek veriyorum. Öbürleri siz emek veriyorsanız biz de veriyoruz diyor ve benzeri deniyor. Bu sefer işlerinden akıllı bulduğun, doğru bulduğun bir tanesini yanına çağırıyorsun. Diyorsun ki bak bunun hakkı bu. Sizin hakkınız da bu. Doğru olan budur. Ama bu bununla kanaat etmeyecek. İstediğini verin. İçiniz huzur duysun. Yarın sizin içinizin rahatsız olmasından veya huzursuz yola devam etmekten
İçiniz huzurlu ama dünya kaybı yaşayarak yola yetmek daha devamlıdır diye tavsiyede bulunsun.

tutar veya tutmaz, kimse icbar edemezsin. Ve neticede bir çözüme ulaştırıyorsun. Bu çözümde hakkın net tespiti yoktur. Bu çözümde dediğimiz gibi de taviz vardır. Bu çözümde bazen daha haklı gördüğün, daha uyumlu gördüğün, daha insancıl gördüğün, daha nasıl diyeyim candan gördüğün, daha samimi gördüğün insana belli oranda haksızlık da var. Ama ileriye yönelik bu yükü taşıyıp durmaktansa burada bu yükü sırttan indirmek bazen daha iyi oluyor. Bunun gibi yani hadiseler yaşıyoruz. İnsan bunun için tamam inkar ediyorum ama kabullenmiyorum ama hak bu değil ama ben bunu vereceğim diyebilir mi? Evet diyebilir. Yani siz ne uygun görüyorsanız ben razıyım deyip de sükut ederek hadiseyi geçirme ne kabul ne ret mümkün mü? Mümkün. Sulhun içerisinde bunların hepsi var. Dolayısıyla bunun örnekleri var. Hayatın içerisinde de dünya kadar örneği var. Hayatın dışında da örneği var. Geçmiş tarihte de örneği var. Zannediyorum burada paylaştık ama belki çok daha paylaşmaya da layık bir hadise. Nedir? Said İbni Zeyd'i paylaştık. Said İbni Zeyd kimdi? Hazreti Ömer'in eniştesiydi. Fatıma'nın kız kardeşi Fatıma'nın kocasıydı. Said İbni Zeyd radıyallahu anh çok işten, çok candan, çok samimi bir insandır. Bildiğiniz gibi cennetle müjdelenen, ittifakla cennetle müjdelenenlerden olan 10 sahabiden birisidir hayattayken. Böyle bir insandır. Tereddütsüz iman etmiş bir insandır. Daha sonraki yıllarda valilik yapmış, valiliğinde de herkese kendisine hayran bırakmış bir insandır. Sonraki yıllarda Medine-i Münevvere'ye dönmüştür. Hadiseler karışık hale alınca zaten o karışıklığı yıllardadır. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'ye yerleşmiştir. Siyasi hayattan da geriye çekilmiştir. Kendi halinde bir hayat yaşıyor. Çok güzel bir bahçesi var. Bahçe komşusu olan da bir kadın var. Said İbni Zeyd'in bahçesinde kuyusu var. Sıcak bir yerde bahçede kuyu olmak büyük bir nimettir. Ama iki bahçe arasında net belirgin ağaçlar, biri bitiyor ağaçlar, öbürü başlıyor. Arada duvar yok ama arada sınır taşları var. Sınır taşları da geçen zaman içerisinde toprağın kazılmasıyla, bellenmesiyle, yağmurlarla ve benzeri örtülmüş ve kaybolmuş. Yanda komşusu olan kadın, dul bir kadın, kadının da bunun kuyusunda ve kuyunun çevresinde yer alan ağaçlar suya yakın olduğu için daha da büyük, güzel ağaçlar. Bunun ağaçlarında gözü var. Kadın nasıl bir plan yapıyorsa tam bugünkü propaganda sistemine benziyor. Yavaştan konuşmaya başlıyor. Esasen benim ağaçlarım şuraya kadardı. Ama ben yalnız dul bir kadınım. Said ise valilik yapmış bir insan. Herkesin tanıdığı bir insan. Benim ona karşı koyacak gücüm yok ki diye kısaca el altından işlemeye başlıyor. Bunu 3, 5, 10 yerde konuşa bu fikri yaygın hale getiriyor. Aslında kuyu da benim topraktaydı ama ben vazgeçmek zorunda kaldım. Niye ona karşı duracak gücüm yok? Bu neticede Medine valisine kadar dedikodu uzanıyor. Medine valisi Said İbni Zeyd'i yanına çağırıyor. Kendisine bu hadisenin aslı nedir, böyle bir şey var mı diye sorulduğunda bütün kaynar sular Said İbni Zeyd'in başından aşağı dökülüyor. Tamir edilemeyecek kadar ve tahmin edilemeyecek kadar büyük bir hadise yaşanıyor. Said İbni Zeyd büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Dediği cümle şu. İnşallah bir başka vesileyle okuyacağım. Hadis-i şerif de ondan gelir. Başka bir vesileyle ben onu aktardıydım ama gasıpla ilgili olarak. Neyse burada gözüme çarpmadı. İnşallah gelince çarpar. Şöyle, ben Allah Resulü'nden yarın en küçük bir araziyi gasp eden insanın o arazinin 7 katı boynuna asıl olarak huzuru ilahiye geleceğine ve onu hesap edeceğine dair hadisi kendi kulaklarımla duydum diyor. Bunu duyan bir insan olarak Allah Resulü'nden böyle bir şeyi nasıl yapmamı beklersiniz diyor. Hadisin nakleden bir daha toplu nakledilmiş oluyor böylece. Nasıl düşünürsünüz diyor, nasıl düşünebilirsiniz? Bu cümleleri öyle bir kırgınlık, öyle bir ses tonu, öyle bir tavır içerisinde söylüyor ki vali olduğu yerde duruyor. Said diyor senden bunun ne aksini istiyoruz, ne aksini ispat et diyoruz, ne delil istiyoruz, bir şey istemiyoruz ve seni suçlamıyoruz diyor. Madem İslam'ın esasen istediği de madem bu kadının böyle bir iddiası var, ispat ediyorsa o ispat etsin. Biz bütün sözlerimizi, duyduklarımızı gerisin geri alıyoruz diyorlar. Ama Said İbni Zeyd gerisin geri alamıyor. Bazı şeyler vardır. O kadar kıymetlidir ki ama kırılınca da o kadar kıymetini kaybeder ki onu bir daha geri döndürmek mümkün değildir. Said'in bütün dünyası, bütün hayal dünyası diyelim yıkılıyor. Kırılıyor, tamir edilmeyecek hale geliyor. Yine bazı sıkıntılar vardır. İlk yaşadığınız şok anında darbe çok ağır gelir. Sonra giderek hafifler. Ama bazıları da giderek ağırlaşır. Hafiflemez.

Her geçen dakika üstüne bindirme yapar. Said'inki de öyle oluyor. Düşündükçe kırgınlığı artıyor. İtham aklına geldikçe kırgınlığı artıyor. Ve valinin yanına gelerek arsayı kadına vermek istediğini söylüyor. Gelsin diyor. Nereye kadar istiyorsa alsın. Veriyor arsayı. Alsın diyor. İçindeki o kırgınlık gitmiyor. Daha sonra Said radıyallahu anh, ya Rab diyor. Bunu bana dünya menfaati için söyledi diyor. Gözlerini dünyayı görmez et diyor. Ölümünü de okuyu et diyor. Çok ağır gitmiş. Kadın çok geçmeden kör oluyor. Şeyin içerisinde, bahçenin içerisinde, o da aldığı, gasp ettiği bahçenin içerisinde de artık hizmetçisi onu dolaştırmaya başlıyor. Bir gece sıcaktan uyuyamıyor. Gözleri kör olduğu için de fazla dışarı çıkamadığı için hareketsiz olunca beden, hareket azalınca uyku da ona göre azalır. Çünkü dinlenik beden uyumaya gündüz de uyuyor, fazla ihtiyaç duymuyor. Geceleyin kalkıyor. Hizmetçiyi kaldırmak da istemiyor. Bahçeye dolaşmaya çıkıyor. Biraz serinleyeyim diye. Ağaçtan ağaca elini dokundurarak ilerliyor. Sonunda bir noktaya ayağa dokunuyor. Ayağa dokunduğu ağacın kökü zannediyor. Ağaç zannediyor. Ağaca yaslanmak isteyince meğer kuyuymuş. Kuyunun içerisine paldır küldür düşüyor. Sonunda o kuyu oluyor. Ama ondan önce Said o devinkinin arkasından bir şey, ya Rab ne olur diyor. Beraatimi bildiren bir imkan bahşet diyor. Ne olur veri olduğum, böyle bir şeye tevessül etmeyeceğim. Bu konuda haklı olduğum, düşündükçe ağrıma gidiyorum, bir şey ortaya çıksın diyor. Çok geçmeden, yani belli bir zaman diliminden sonra Medine'de müthiş bir sel oluyor. Yağmur yağıyor, yağıyor. Sınır taşlarını yeniden ortaya çıkaracak kadar toprağı temizliyor. Taşlar görünce bakıyorlar ki sınır taşları öbür tarafta, ağaçlar da kuyuda Said'in tarafta. Said'in beraati ortaya çıkıyor ama gönül kırıklığı artık tamir olmuyor. Yani şu olarak ve kadının sonu da savunduğu, arzu ettiği, ele geçirmek için çırpındığı okuyu oluyor. Bu hem Said'in hayatını anlatan hemen hemen her kaynakta var. Hem de naklettiği hadisin her şerhinde var. O hadisin şerhinde Said'in bu hatırası vardır. Hatta Arap aleminde bir de darb-ı mesel var. Birisine gözleri kör derken hem hakikati görmüyor manasına hem de dünyayı görmüyor manasına, kadının adı Erva. Erva ismi güzel bir isim yalnız, kadının adı o diye şey olmasın, Erva olarak güzel bir isim. Erva, a'ma minel erva. Bir de şey var, ikisinin kafiyeli oluşu sebebiyle de darb-ı mesel oluyor. Erva'dan daha kör. Darb-ı mesele yayılıyor. Yani a'ma minel erva diye yaygın hale geliyor. Şimdi bunu anlatanlar şunu da anlatıyorlar. Bu hadise diyor tarihin içerisinde unutulmuş gitmiş. Millet Erva'yı bu kadın olarak artık tanımıyor. Dağ keçisine de Erva deniyor. Dağ keçisileri biliyorsunuz Cenab-ı, o da ayrı bir şey. Yani nasıl diyeyim, adamın hadi maymun gibi bu şeyler, dağ keçilerinin elleri yok. Ayakları, kavuracak ayakları, parmakları yok. Normalde diğer hayvanlar gibi, keçiler gibi, koyunlar gibi, onlar kadar tırnak toynak. Bunlarla taştan taşa nasıl atıyorlar? O dağların yamaçlarındaki şöyle 5 santimlik yere nasıl tutunabiliyorlar? Oradan sıçrayıp öbürüne, oradan öbürüne. Bir de insan hız alınca dengesi de o kadar kolay değildir. Ondan ona, ondan atlayarak nasıl aşağı inip, nasıl yukarı çıkıyorlar? Nasıl o daracık kayaların üzerinde bir de tokuşuyorlar, vuruşuyorlar, dövüşüyorlar? Nasıl onlar yaşanıyor? Hayret edersiniz. O erva denilen o hayvanların gözlerinin kör olduğunu zannediyormuş halk. O hayvanlar göz kör yarasalar gibi, gözü kör olduğu halde nasıl o kayalarda sıçrayıp oynayıp koşturuyorlar, ona hayret ederlermiş. Onu anlatırken şeyin aslını, hayvan kör değil, hayvanın gözleri gayet iyi görüyor diyorlar. Meselenin aslı budur. Mesele erva denen ta o kadına dayanır diyerek hadiseyi yeniden o vesileyle de anlatıyorlar, yani bu hadiseyi. Ama gerisin geri dönüyoruz, yani vurgu yapıyoruz. Said İbni Zeyd radıyallahu anh ne yaparak, inkar ederek vazgeçiyor. Yani sırf yolunu tercih ediyor. Al onun olsun diyor. Madem o kadar gözü var, al onun olsun diyor. Tabii buradaki gönül kırgınlığı ayrı bir şey. Yani böyle bir hak iddiasıyla zoraki başkasının malını almak nedir? O verse bile Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi avuçtaki bir kor gibidir. O koru tutmaya devam edersen hem içini hem dışını yakmaya devam eder. Sadece içini dışını yakmaz, yarın ahiretini de yakar. Doğru olan budur. Ama bir insan bu nevi ağız kavgalarına, bu nevi basitliklere, bu nevi mahkeme ayak oyunlarına girmek yerine böyle bir hakkan vazgeçebilir mi Said'in yaptığı gibi? Bu o kimsenin kendi hakkındadır. Onun açısından sıkıntı yoktur ama sıkıntı karşı taraf açısından elbette ki vardır. Dolayısıyla tarihin içerisinde de nedir? Bunun örnekleri var. Hükmü

diyorsunuz kısımlarının hükmü davanın düşüşüdür. Dava düşer. Şimdi kaynaklarımızda bir bilgi vardır. Bununla ilgili bilgi verirken yecuzu sulhan meçhulin ve la yecuzu illa ala ma'lumin derler. Şöyle demek. Meçhul bir şeyden yani meçhul bir şeyden sulh caizdir. Ancak meçhul üzerine yapılan sulh caiz değildir. Ne demek şifre? Ne demek ki şey olarak? Ben aleyhime ne iddialar yöneltiliyor bilmiyorum. Tamam. Benden ne istiyor da bilmiyorum. İsteniz ol mu? Ne istiyorsanız buyurun alın diyor. Tamam. Meçhul. Ölçüleri tam ne istendiği bilemiyorum. Hak ne kadar çıkacak bilemiyorum. Meçhul bir şey üzerine, meçhul bir şeye yönelik şey caizdir. Ama benden ne isteniyor? Onun bilinmesi lazım. Ne üzerine sulh yapıyorum? Yani adam diyor ki bana ne verirse razıyım. Sulh öyle olmaz. 5 bin lira, 10 bin lira veya şu arsa veya şu ağaç. Kısaca sulhun karşılığı ne talep edildiği belli olmalı ama nelerden sulha gidildiği belli olmak zorunda değil. Yani benim bir sürü alacağım vardır diyor. Arkadaş ne istiyorsun diyor 5 bin al. Benim bir sürü alacağım vardır ne istiyorsan ne verirsen ver. Olmaz. Yani ne istediği net belli olacak. 5 bin mi istiyorsun? 5 bin. 3 bin mi istiyorsun? 3 bin. Şu kitabı mı istiyorsun? Şu kitabı. Şu arsayı mı istiyorsun? Şu arsayı. Kısaca neyin üzerine, neyin bedeli olarak sulh yapıldığı belli olacak. Meçhul üzerine sulh olmaz. O yeni bir kavgaya götürür. Ben ondan şunu ümit ediyordum ama adam işte vere vere bunu verdi. Şimdi genellikle de meçhul olarak kullananlar daha fazla beklendiği için meçhul kullanırlar. Onun için yani meçhulden sulh caizdir ama meçhul üzerine yapılan sulh caiz değildir. Ne istendiği belli olacak. Neler yönlendirildiği belli olacak. Misal olarak söylüyorum. Deminki misalimizde Said İbni Zeyd kendisinden hangi ağaçların tam istendiğini bilmiyor. Kuyu var işin içerisinde. Ağaçlar da var ama sınırı bu kadar. Nereden çekmek istiyor, ne yapıyor belli değil. Nereyi istiyorsa alsın diyor. Nereyi istediğini, kaç ağaç istediğini net olarak bilmiyor. Ama ben şuraya kadar istiyorum deyince kadın bu sefer ne oluyor? Belirlenmiş oluyor orası. Eğer bunun bedeli şunu istiyorum denseydi bu da belirlenmiştir. Dolayısıyla sulh tamamlanmadan, istenilen şey netleşmeden tamamlanmış sayılmaz. Böyledir. Şimdi mal iddialarında sulh olabileceği gibi, yani şöyle diyeyim sulh birkaç mal iddialarında sulh olabileceği gibi iş gücü iddialarında da olabilir. Ben 2 gün çalıştım. Ben 3 gün çalıştım. Ben işte sen burada yoktun ama şunları yaptım. 3 gündür buraya ben bakıyorum, ben ediyorum, ben gidiyorum diye. Yine aynı bunda da meçhullük olabilir. Gerçekten çalıştı mı? Gerçekten orada mıydı? Sabahtan akşam mı çalıştı? Neleri yaptı, neleri itti? Baktı mı, bakmadı mı, ne yaptı? Değil. Arkadaşım ne istiyorsun? Ya her bir gün için 50 lira istiyorum. Al sana 3 gün mü? 3 gün 150 lira. Ne yapıyorsun? Onu netleştiriyorsun. İş gücünün karşılığı da olabilir. Cinayet karşılığı sulh da olabilir. Cinayet karşılığı sulh da olabilir. Nasıl mı olabilir diye mi bakıyorsun? Şimdi cinayet kasten işlenmişse hakkı kısastır. Kısastan vazgeçme hakkı sülalelerin var mı? Bunun karşılığı biz sulh olmak için şunu istiyoruz. Günümüzde daha da kıymetlerine esasen. Trafik kazalarında, işlenmiş cinayetlerde, kasten adam hatta kasten adam öldürmede. Adamlar planlayarak hatta pusu kurarak adam öldürmüşler. Sülale bundan sulh olmak istiyor. Neden? 1. Kan davası devam etmesin diye. 2. Esasen o önemli. Kendi adamlarının mikrop olduğunu da biliyorlar. Adamları mikrobun teki. Gidiyor ona sataşıyor, buna sataşıyor. Sonunda ölüyor da sülale rahat ediyor. Bir de devam etmezse ne yapıyor? Bunun diyorlar diyetini alalım, şunu alalım, bu edelim. Yani şu değil. Şeyde de vardır. Yani Kureyş'in yaka silktiği bir adam vardır. Ficar savaşları ondan çıkmıştır. Ona çatıyor, buna çatıyor, şuna çatıyor. Durmadan cıngar çıkaran bir tip. Yani her an bir kavga bir taraftan bir patlak sesi geliyor zaten. Şimdi böyle bir insan ölünce sülale bundan dolayı sulha da gidebilir. Öldüren insan diyelim ki yani gadabına gelmiştir, öfkesine gelmiştir veya ağır hakaret bir cümle kullanmıştır. Bu cümlenin neticesi elbette ki ölüm olmamalıdır ama adam dayanamamıştır. Dayanılmayacak bir meseledir. Mesela namus meselesidir. Herhangi bir şeye dokunmuştur. Adam yani bundan dolayı hadiseyi devam ettirmek de istemeyebilir. Dolayısıyla cinayetten dolayı sulh olabilir mi? Olabilir. Ağza kesmekten dolayı diyelim ki sulh olabilir mi? Olabilir. Bunlar da cinayettir şey olarak. Yani cinayet demek illa adam öldürülmesi demek değildir. Ağzalara karşı işlenmiş şeyler de nedir? Yine cinayetten sayılırlar. Ancak had cezalarında sulh caiz değildir. Bunu yazıyor. Had cezalarında ise sulh caiz değildir.

0: Adam içki içmiş, sokaklarda Leyla Leyla geziyor.
1: Tamam.
0: Bunu ne devlet affedebilir ne de şahıstan af hakkı vardır. Bu ispat edildiği an sadece hakim bu durumda neye bakar? Bu insan acaba kast cebren mi içirildi? İkrahla silah altında mı içirildi? Bir ilaç aldı da ilaç mı buna sebep oldu? Birisi buna ilaç tavsiye etti de o ilaç bilmem neymiş bunu mu diye. Yanlışlıkla mı içirdi ve benzeri. Kısaca bu adamın bilerek isteyerek mi içtiğini yoksa ilaç mı içtiğini, haram yoldan mı sarhoş olduğunu ve isteyerek mi sarhoş olduğunu, helal yoldan mı isteyerek sarhoş olduğunu tespit düşer. Bu tespit edildikten sonra ne hakim sulha gidebilir bu adamla, ne de karşı taraf veya herhangi bir kimse sulha gitme hakkına sahiptir. Ne de içki içeren sulh yap teklifinde bulunsa, ben şunu edeyim, sarhoşken şunu kırmışım, bak üstelik şunu da yapayım. Şimdi modaya gidip falan İmam Hatip Okulu'nun çatısını ben yaptırayım. Bilmem neyin bacasını ben yaptırayım. Şu vakfa şu kadar dernekte yardımda bulunayım. Bütün bunların hiçbirisi sökmez. Bu insan cezasını görecektir. Bu artık bir kamu suçudur. Kamu suçunda fertlerin de devletin de artık af yetkisi ve salahiyeti yoktur. İki, hırsızlık yapmış. Yani had cezalarını örnek veriyoruz şimdi. Yani had cezalarının hepsi bu onun içinde. Hırsızlık yapan bir insanı ev sahibi diyelim ki evinde yakaladı veya dükkanında yakaladı. Bu insan affedebilir. Otursabilir. Bak evladım gençsin ditsin. Şu anda diyelim ki İslami hükümet hayal edin öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dış dünyada İslami hükümet var. Allah'ın hükümleri uygulanıyor. Adalet yerli yerinde. İnsanlar güvende. Kimse kimsenin evine girmez, bahçesine girmez. Bir tanesi cahillik etmiş girmiş. Sen ev sahibi de Müslüman bir insan. Bakıyor ki genç. Belki de yakında bir komşunun çocuğu şuydur buydur oturtuyor yavrum. Bak diyor ben seni şu anda hakime versem elini kaybedeceksin. Bunu mu istiyorsun? Allah'tan kork. Bunu ben şu emeklerle kazandım. Sen de git sen de kazan. Gasp edilmiş hiçbir malın kıymeti alın teri mal kadar güzel olmaz. Hırsızlara veya arsızlara iyi dikkat edin. Rüşvetçilere de iyi dikkat edin. Hiçbirisinin parasının bereketi yoktur. Dünyayı soyarlar gene aç gezerler. Öyledirler. Hiçbirisinde doğru hayır yoktur. Huzur da yoktur. Ve benzeri. Kısaca nasihat eder. Yapma yavrum der. Alın terini içeriz. Az ye ama şöyle ye böyle ye. Böylece hem kendisine hem komşusuna hem onun anne babasına hem o delikanlının kendisine bir iyilik etmiş de olabilir. Ama netice itibarıyla bu ilk kez mi oluyor? İkinci kez mi oluyor? Bu gençliği bunu başka zamanda yapıyor mu? Bütün bunlara da dikkat etmelidir. Gerçekten faydasına inanıyorsa hükümete duyurmayabilir. Mahkemeye götürmeyebilir. Kendisi ıslahı için çalışabilir. Bu caiz. Ancak bu haberi devlet gücüne ulaştırdığı an, mahkeme intikal ettiği an ne kendi geri adım atabilir ne de devlet geri aktarabilir. Allah Resulü ne diyor? Vallahi hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma olsa elini keserim diyor. Çünkü bunu yapmadığınız zaman ne oluyor? Dünya kana bulur. Asıl o zaman bulunuyor. Çünkü bize hırsızlık zaman zaman konuşuyoruz. Hırsızlığa verilen ceza ağır bir ceza gibi geliyor. Ağır da bir ceza. Basit bir el değil. Bir azanın kaybı basit bir adet değil. Ama hırsızlık yaparken kaç kişi elini kaybediyor? Kaç kişi canını kaybediyor? Kaç kişiye can kaybettiriyorlar? Gene yakında ne oldu? Bir gelinin, bir kadının başına vurarak bileziklerini çalmışlardı. Kadın hastanedeydi. Gene bir gelinle ilgili bir şey vardı. Yani bu 10-15 günün içerisinde. Her gün bunun bir örneğini bulsanız, yani istatistiklere baksanız, yani inanın bir ay içerisinde ya hırsızlıktan dolayı işlenen cinayetler, aza kayıpları ve can kayıplarını 600 yıllık Osmanlı tarihinde bulamazsınız. Bir aylığını bulamazsınız. İnsana gerçek merhamet işte budur. İnsanın can güvenliğini de bulamıyorsunuz. Şimdi eskiden kaç insanın kapısında çelik kapı vardı? Eskiden çelik kapı olsaydı kapısı çelikten diye herhalde basana yayına bile çıkardı yani şey olarak. Şimdi çelik kapı olmayan nadir. Yani basın yayınla onlara hala garibanın çelik kapısı yok diye denebilir yani belki. O söylenebilir. Eskiden yani şimdi efendim yani arabalara geldik biz Türkiye'ye geldiğimizde arabaların hepsinde neredeyse alarm furyası vardı. Şimdi biraz kayboldu. Alarm da yetmemiş arabalara bu kadar bir de direksiyon kilidi yani baston gibi mübarek bir de direksiyon kilidi vardı. Yetmiyordu. Bütün buna rağmen arkadaş araba almış bir kere teybi arabanın içerisinde o kadar da yok şimdi bereket versin. Bir kere arabanın içerisinde teybi unuttum diyor hem camım hem teybimden oldum diyor. Şimdi her gün teybi söküyorlardı eve götürüyorlardı sonra getirip takıyorlardı yola öyle devam ediyorlardı. Bunun tedirginliğinin yaşandığı bir devlet bile bir millet bile çok şey kaybetmiş bir millet demektir. Şimdi bütün bunlar olmaması için cezanın tatbik edilmesi lazım. Tekrar ediyorum. Bir hırsızlık suçunda sadece tespit gene nedir? Bu insan koruma altındaki bir malı mı çaldı? Haneye mi girdi? Dükkana mı girdi? Sokaktaki bir malı mı aldı? Bunların arasında fark vardır. Kısaca hırsızlığın türünü, çeşidini hesap edebilir. Ondan gerisine hakim dahi müdahale edemez. Şahıslar da müdahale edemez. Had cezalarında sulh, tekrar ediyorum, olmaz. Bak ben hani eve girdim, 5 bin lira çaldım ya, ben 10 bin lira vereyim, beni serbest bırakın, olmaz. Bu gitti artık. Bunun gibi. Yine zinada aynı şekildedir. Bunlara nedeni had cezası vardır. Had cezalarında sulh caiz değildir. Gerisinde alacak. Şimdi çok defa polis seni dinler. Evimden şu kadar para çalındı. Niçin dinler biliyor musunuz? O zamanlar öyleydi. Şimdi herkesi itham etmeyeyim. Ben şey olur. Dinler. Halen dinleyen de vardır eminim. Allah ıslah etsin hepimizi. Yani hırsızlar ondan yüz buluyorlar zaten. Polis seni dinliyor. Not alıyor. Kayıt alıyor. Nasıl yapıldı? Bazı sorular soruyor. Niçin soruyor biliyor musunuz? Hırsızların kim olduğunu tespit için. Onu da neden soruyor? Tutmak için değil. Kendi payını almak için soruyor. Bunu kim yapmıştır? Ne kadar yürütmüştür? Neyse, ondan sonra gidecek, o yürütülene göre pay alacak, tespit ediliyor.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Mecid.
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
3: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
7: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

Şimdi Antalya'da bahçeli bir evimiz vardı. Evde de birkaç keçileri çalmaya çalıştı. Birkaç keçi vardı. Keçiyi çalmaya çaldılar. Şimdi tanıdık dostumuz bir komiser vardı. Duymuş çıkmış gelmiş. Hocam dedi böyle böyle böyle bir daha dedi bu eve korkmayın hırsız gelmeyecek dedi. Tık diye anladı. Kimlerin yaldığını inanın rica anladı. Onların vardı mahalleye gelen milleti toplamış Gavi. Onlara bir tehdit savurmuş. Bir daha bizim evin yanından bile hiçbirisi geçemedi. Hadi. Şimdi kimin ne yaptığını olduğu gibi biliyorlar. Yine bir başka arkadaş için söyleyeyim. Sınırdan cilve gözünden girerek gelirken Adana yakınlarında bir yerde yakın da olsun diye istasyona yakın bir yerde işte yol yorgunluğu minibüsün içerisinde uyuyorlar. O gün kimse farkında değil minibüsün içerisinde mutlaka bir şey sıktılar. Yengenin kolundaki bütün altınlar alınıyor. Ki o uyumadım ben uya şöyle böyle kısaca altınlar gitmiş. En yakın karakola müracaat ediyorlar. Jandarmanın bulunduğu bir yer. Jandarma karakola. Jandarmada oradaki astsubay arkadaş onu söylüyor. Şey olarak yani astsubay diyorum. Başçavuş. Şimdi arkadaşın dediği cümle şu. Şey, karakol komutanının. Biz bu hırsızlığı kimlerin yaptığını biliyoruz. Ama bunu geri alamayız. Niye geri? Mahalleye giriyoruz. İnanın anne baba çocuğunu pencereden atabiliyor, küçük çocuğunu öldürebiliyor ve bunlar öldürdü, jandarma öldürdü, üstümüze atabiliyor. Biz mahalleye girmeye korkuyoruz diyorlar. Şimdi bu tip mahalleler var. Bir çocuktan kurtulmak istiyorsa seni bahane ediyor, çocuğunu pencereden atıyor, sen öldürdün diye başına bela ediyor, ondan sonra kurtulamıyorsun. Böyle bir mahalle, bu mahalle girilmez bir mahalle. Şimdi daha hadisenin detayları var ya ne diye. Mesela tekrar ediyoruz. Eğer iş dünyasına bir insanın siz haram helal duygusunu yerleştiremezseniz dıştan baskıyla hiçbirisi girmez ve olmaz. Böyledir. Sıkıntılıdır. Bu nevi şeylerde gerçekten neyi Allah'ın hükmünü uygulayacaksınız? Bir, içerisine de Allah korkusunu yerleştireceksiniz. Muhasebe duygusunu, şuurunu yerleştireceksiniz. O zaman ıslah olur. Asla tek taraflı olarak bunun tamiri mümkün değildir. Kulun yaptığı kanunları bozma konusunda kul son derece başarılıdır. Hani bir zamanlar o kadar milimetrik bir para yapıyorlar ki biliyorsunuz işte meşrubatlar, sigaraları bilmem neleri para basıyorlar. Diyelim ki 1 mark alıyorsunuz veya işte 5 mark bilmem ne para koyup alıyorsunuz. Buna göre başka ona benzer paraları atıyorlar. Ondan sonra mantardan kesip para gibi aynı ebatlarda ayarlayıp atıyorlar. Gazoz kapaklarının altında mantar oluyor, onu uygun hale getiriyor, diğerlerini atıyorlar ve benzeri ya alıyorlar. Millet bıkmış artık kutulardan. Çok milimetrik parayla hiç yani bir yani nasıl diyeyim milimetrenin yarıda birini, onda birini bile kaçırmayacak şekilde sıfıra sıfır para girişi yapan yerler alıyor. Çok geçmeden bakıyorlar. Oradakılar da gidiyor. Yerine para yok. Eşya gidiyor, para yok. Tuhaf bir şekilde de makinelerde ıslaklık var. İşin içinden çıkamıyorlar. Sonra ilan ediyorlar, şey de veriyorlar. Diyorlar yani bunu yani biz gelen insan olsa şu kadar işte sigara hediye vereceğiz, bilmem ne vereceğiz, şunu vereceğiz, sorgu mahkemeye vermeyeceğiz, bilmem ne. Sonra çıkıp geliyorlar. Ne yapıyorlarmış? Buz kalıbını, paraya yakın buz kalıbı hazırlıyorlar. Sonra paranın girdiği yere onu oturtuyorlar, elleriyle sile sile sile milimetrik hale getiriyorlar. Buz kalıbını sokuyorlar içeriye. Arkasından yine alıyorlarmış alacaklarını. Kısaca kul bozmaya kalktı mı bozar. Bu nevi hoş satılan şey de hayırlı şey değil ama hayırlı şey satıldığını düşünün o. Sahtekarlığın derecesi yok. Bulurlar. Şimdi arabanın tipini gördüm de ben markalarını çok fazla bilmem. Almanya'da bir araba yeni bir stil. O iki kişi var ya içerisine oturan iki kişilik araba. Yani üçüncü dördüncü koltuğu yok. Zaten kapıda iki tane. Şöyle arkadan kesik gibi kaliteli de bir araba o araba. Ona bir şey yapmışlar. Anahtar stili yapıyorlar. Asla açılamayacağını tahmin ediyorlar. Acaba açılır mı diye de merak ediyorlar. Bu arabayı açabilecek insan arabayı alıp gidebilir diyorlar. 17 dakika mı ne sürmüş? Surt'tan sonra şimdi bir de hacır yazıyorsunuz. Hacır. Hacır diye biz genellikle iki tane ses harfli biz yan yana kolay okuyamayız. Ama H-A-C-R'den meydana gelen hacır. Hacır lügatte men etmek, virgül hapsetmek demektir. Günümüzde kısıtlılık, kısıtlılığı tırnak içerisinden kısıtlılık olarak adlandırılmaktadır. Hacr, hükmi meselelerdeki mani olur.

Kışa denir. Çok anlamadınız, bunu anlatacağım. Bu yüzden hükmi meselelerde geçerlidir, hissi meselelerde geçerli değildir. Şimdi bu ne demektir? Acık karışık misal verince anlayacaksınız. Kendisine kısıtlılık konulan, hacir konulan şahıslardan bir tanesi de delidir. Deli kısıtlıdır. Kısaca başkasının vesayeti altında olmak zorundadır. Yazdıracağım, ben misal vereceğim inşallah. Şimdi deli ahit yaparsa akdini bozarsınız. Akdi geçersizdir. Birine bir şey vaat ederse, ya delidir, ne yapsa yeridir diyoruz ya. Delidir, olmaz dersiniz. Şudur budur. Söylediklerini, vaatlerini, vakıflarını, bilmem ne, hepsini bozabilirsiniz. Tam hükmen bozabilirsiniz. Ama deli birisinin hayvanını öldürdü. Olan olmuş artık. Yani bunu bozamazsınız, geçmez de. Ne olur? Tazmin edersiniz kuzu kuzu. Birisinin camını, penceresini kırmış, birisinin arabasını parçalamış ve benzeri, ne olur? Ona önleyemezsiniz. Yani fiili olan şeyler. Hissi demek nedir? Duyu organlarıyla algılanabilen şeyler demektir. Onların önüne geçmeniz mümkün değildir. Onlar hüküm ifade eder. Neden? Cam kırdıysa tazminat. Araba parçaladıysa tazminat. Ve benzeri. Onları önleyemezsiniz. Bu yüzden dolayı sözlü olan şeylerde, hükmü olan şeylerde geçerlidir. Fiili olan, elle tutulan, gözle görülen meselelerde ise geçerli değildir. Bunun kısıtlılık getirmesi mümkün değildir. Ancak bir odanın içine hapsedersin. Kapıya da çıkartmazsın. Orada da kendine göre başka şeye, kendine bile zarar verebilir. O bile hükmü bir meseledir. Kısaca bu demek. Şimdi tamamlayıcı olarak şey yapacaksınız. Diğer bir ifade ile sözde geçerli, fiilde geçersizdir. Söz hükmidir, kabul veya reddedilebilir. Dolayısıyla hacır altındaki insanların akitleri de kabul veya red makamına konulabilir. Fiiller ise böyle değildir. Olduktan sonra geri döndürülemez. Şimdi yazacağız ama yine dinleyelim. Hacır için üç temel sebep görülür. Birincisi nedir? Küçüklük. İkincisi delilik. Bir de günümüzde olmayan ne vardır? Kölelik vardır. Bu insanlar hacır altındadırlar belli şey olarak. Ama her üçününkü de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla hükümleri birbirinden değişiktir. Aksi de başka işte delilik dediğimizin içerisinde başka işte akıl, yani gelip geçici delilik de vardır. Devamlı delilik de vardır. Bunaklık ve benzerleri de vardır. Şimdi şöyle diyorsunuz, içinde konuşalım. Hacırda üç sebep vardır. İki nokta üst üste. Küçüklük, delilik ve kölelik. Mümeyyiz çocuk ile kölenin tasarrufu velinin ve efendinin izniyle geçerlidir. Eğer geçerli olmasaydı, yani çocuğu bakkala gönderemediniz. Çocuk herhangi bir şey, işte okuldan şunu al gel, şunu şöyle yap, git kırtasiyeden kitabını defterini al ve benzeri diyemezdiniz. Yani babanın eline para vererek göndermesi bunun için bir izin sayılır. Aynı zamanda köleler de böyle efendinin adına bir şey alıp gelemezlerdi. Nedir? Yani çocukları için tekrar söylüyoruz. Akla eren çocukların yaptığı ticari tasarruflar, akitler ve benzerleri nedir? Velisinin izniyle geçerlidirler. Delinin tasarrufu ise hiçbir durumda geçerli değildir. Şimdi başka bir boyuta dönüyoruz mesela. Delinin ve çocuğun talakı geçersiz. Köleninki geçerlidir. Bunların her üçünün de telef ettiği şeyler tazmin edilirler. Yani bir camı çocuk da kırsa, deli de kırsa, köle de kırsa ve benzeri, ne olur? Onu tazmin etmek zorundadırlar. Çocuk hanımını boşasa geçersizdir. Tamam? Anlaşıldı? Deli de öyle. Kendine istediği bir şeyi dolaptan vermediyse boşayabilir hiç. Çikolatayı. Şimdi sadece çocuk gelin yoktu eskiden. Çocuk damat da vardı. Geçerli. Deli de evlenebilir. Boşaması geçersiz. Onun adına velisi, vasisi ancak boşayabilir ve evlendirebilir. Millet boşuna mı türküler söylüyordu? Anne beni niye verdin çocuğa, oynar oynar kum doldurur kucağı diye. Demek ki var mı? Bir de sefih var yani bunların içerisinde. Sefih var. Durumu bu açıdan değerlendirmeli. Sefih daha önce, yani şöyle, malını düzenli, akla uygun harcamayan, çarçur eden kimseye denir. Yani malındaki tasarrufları, yaptığı akitler normal aklın düzgün kabul etmediği, saçıp savuran akla denir. Menfaatine uygun şeyleri almıyorlar. Rastgele eşya alıyorlar. Nereye?
Yeter mi? Yetmez.

Yetmez mi? Eve yeter mi? Yetmez mi? Bu şekilde hani ayın sonu gelir mi? Gelmez mi? Bütün bu hesaplar yok. Hani takılmıştım daha evvel söylemiştim. Yani eğer işte iki taraf karı koca nişanlılık devresindeki gibi davransa boşanmalar %70-80 azalırmış. İflaslar da %70-80 çoğalırmış. Şimdi o devrede normal hareket edilmiyor. Yani daha sonra insan ne olacak? Elindeki boyunu bileceksin. Ay sonuna getirdiğini hesap edeceksin. Bu para nereye ne kadar yeter? Yaşayış hayatını ona göre ayarlayacaksın ve benzeri. Bir insan da elindeki malı ona göre hem üretecek hem hayatın geri kalanını düşünecek. Ona göre tasarrufta bulunacak. Ona göre hareket edecek. Ona göre hareket etmezsen, rastgele eşya alırsan, rastgele eşya verirsen, canın istediği onu atar, öbürünü alırsan, bu ve benzeri hadiselerin sebebi ne olur? İşte saçıp savuran insan konumuna düşersin. Bu tip insanlar vardır. Dengeli davranmayan insanlar vardır. Bunlara genellikle sefih denilir. Yok, o biraz şeyden kaynaklanıyor ama sefahet kelimesini bu şekilde ince kullanırsan esasen akılsızlık demek. Yani ben zevk-i sefa içerisinde yaşamak manasını o zaman safahattan geliyor. O da bir nevi sefihlik demek. Onun daha fazla şey dengesi yok. Yani daha önce yine söylemiştim. Adam diyor ki ben kumarda kaybettiğinin 50 milyon mu olduğunu söylüyordu. 50 milyon dolar kumarda kaybettiğini söylüyordu. Evet. 50 milyon dolar. Şimdi ona göre tabii bu adam sefih. Yani ayrı da bana göre sadece o sefih değil. Ona 50 milyon dolar kazanç getirmek için para verenlerin hepsi de sefih. Adam 50 bin dolara hoş yani damdan düşmedi. Çukurda bulmadı. Yani ona bu parayı kazandıranlar var. Hepsi beraber. Şimdi sefih. Ya sefih olan insan, malını rastgele çarçur eden insan, ona buna vuran insan hacır altına alınmalı mıdır diye bu tartışılmıştır. Şöyle yazıyorsun diye. Ebu Hanife'ye göre sefih bir insana hacır konmaz. Çocukluktan itibaren velayet altında bulunan virgül ergenliğe ulaştığı halde reşit olamayan, reşidin yakında olgun ve yerinde davranışlı deyin. Olgun ve yerinde davranışlı. Olamayan, biz Harunur Reşid'e neden reşit deniyor? Davranışları yerli yerinde olgun. Yani Harun oldukça bilgili bir hükümdardır, halifedir. Onun için reşit lakabıyla anılmıştır. Hem ilim ehline tayin ve takdir eder, hem davranışları da gerçekte öyledir. Daha şunlara göre, millet lakaplandırmıştır yani zoraki bir lakap değildir. Diğerlerinki mütevekkil Allah işte el mütevekkil Allah dediği gibi neydi başka el Mansur var işte ondan sonra işte başka başka her birinin bir lakabı varmış biliyorsunuz şimdi aklıma gelmedi bir sürü lakaplar var çok da var hakim bi emrillah gibi bunun gibi hatta Timur biliyorsun Nasreddin Hoca'ya bakmış hep bütün Abbasi halifelerin böyle unvanları var hoca demiş ya bana da bir ad bulsak demiş neyi münasip görürsün Ne'udü billah demiş o da. Onun gibi her birinin bir adı olabilir şey, netice itibariyle ama halkın vermesi zoraki ad almaktan daha kıymetlidir. Hulefai Raşidine de bunun için yani Hulefai Raşidin denir davranışları yerli yerinde olduğu için. Şimdi gerisin geri döndük. Ne dedik? Bu insan ne olmuş? Ergenliğe girmiş ama henüz reşit davranışları olgun davranışı değil. Olamamışsa. 25 yaşına kadar devam ediyorsunuz. 25 yaşına kadar malı kendisine teslim edilmez. Ebu Hanife'ye göre 25 yaşına gelince teslim edilir. Ebu Hanife Rahimullah diyor ki adam malını saçıp savuruyorsa saçıp savursun diyor. Kıymetini bilmiyorsa bilmesin diyor. Ben 25 yaşına gelen bir insan diyor dede bile olabilir diyor. İhtimal 12 yaşında evlense çocuğunu da 12 yaşında everse vesaire ondan sonra 25 yaşına gelince dede olma ihtimali bile var bir insanın diyor. Dede olabilecek bir yaşa gelmiş bir insana ben hacır koyamam diyor. Malını ne yapıyorsa yapsın diyor. Bana ne diyor. Şimdi kişinin kendi malına tasarruf etme yetkisini değerli görüyor. Ve serbest bırakılmasını istiyor. Ama talebeleri öyle düşünmüyorlar. İmameyne göre ise sefih olan bir insan hep hacır altında olmalıdır. Tasarrufları velisinin izniyle geçerlidir. Daha önce ergenlikle ilgili konuşmuştuk. Yani ergenlik çağına iki türlü erilir demiştik. Birincisi biyolojik ergenlik. O da erkeklerde ihtilam, kadınlarda adet görme, hayız görmeyle başlar idi. Ama bu şekilde olmamış ise İmameyn'e göre 15 yaşına girince kız erkek artık ergen olurlar.
Ebu Hanife'ye göre ise ergenlik

Kızlarda 17 yaştır. Eğer biyolojik ergenlik gerçekleşmemişse 17'dir. Erkeklerde 18 yaşıdır. Bu şekilde tayin edilmiştir. Ama sefahat bundan, yani ergen bir insan bu şekilde ergen olabilir ama aklı olgunlaşmamış ve oturaklaşmamış da olabilir. İşte ona biz sefih diyoruz. Sefih ile ilgili söyleyeceklerimizin özeti bu. Bir de gasp bölüm var ama bakıyorum saate, gireyim mi girmeyeyim mi diye. Bence bunu da bitirelim de şu yapalım. Evet. Şimdi bir de gasp diye başlık atın. Hırsızlığa girmeyeceğiz. Bu ondan ayrı. Gasp lügatte bir şeyi güç kullanarak almanın adıdır. Zorla alınan şey mal olabileceği gibi başka şeyler de olabilir. Adamı zorla çalıştırırsın. Adamın herhangi bir hakkını çeker alırsın. Hüküm yetkisini gasp edersin. Istilahta hak sahibi olmayan elin, hak sahibi eli izalesine denir. Yani hiç hakkı olmayan el geliyor, asıl hakkı olan geli oradan uzaklaştırıyor, yerine kendisi konuyor. Farklı bir tarif. Hanefi fıkhında Hidaye diye bir eser var. Yani Hidaye'de şöyle tarif edilir. Maddi değeri olan ve hürmet gösterilmesi gereken bir malı hak sahibinin, parantez içerisinde, malikinin elinden çekip almak, onun elini tesirsiz hale getirmektir. Yani malını alıp satamıyor, kullanamıyor. O demek. Arapçası kolay da Türkçe'ye tercümesi zor. Arapçada ahzu malin mutekavvim maddi değer olan demek. Muhteremin, hürmet ifade eden, bunu izah edeceğim. Bi gayri iznil malik, mal sahibinin izni olmadan ala veçin yüzeyle yedehu, elini artık onda tasarruf edemez hale getirecek şekilde almasına denir. Muhterem veya hürmet ifade eden şu demek. Müslümanın malı da, canı da, ırzı da muhteremdir. Başkasına haramdır, ona göre davranmalıdır. Malı değerlidir. Malına müdahale etme hakkın yoktur. Elinden alma hakkın yoktur. Kullandırtmama hakkın yoktur. Bu son derece önemlidir. İnsanın hukukuna taalluk eden bir meseledir. Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde ne diyordu? Şu ay nasıl muhterem bir ay zaman dilimi ise, şu bulunduğumuz mekan nasıl hürmet duyulması gereken bir mekan ise, mallarınız, canlarınız da, ırzlarınız da o derece birbirinize muhteremdir, hürmet göstermesi gereken değerlidir diyor. Pekala, hürmet ifade etmeyen mal nedir? Harbinin, düşmanının malı. Ne yapıyorsun? Ganimet olarak alabiliyorsun. Çekip elinden alabiliyorsun. Bir onu. Dolayısıyla ne olacak? Müslümanın malı veya zimminin malı. Seninle aynı vatanda yaşayan ve senin koruma o zorunda kaldığın mala ne deniyor? Muhterem mal denilir. Aynı zamanda düşman bile senden izin alarak senin toprağına girdi, mesela ticareti yapıyorsa, onun malı da senin nazarında artık muhteremdir. Sınırlarını terk edinceye kadar değer taşır. Evet. Hükmü, günah kazanılması, virgül, gasp edilen şey duruyorsa sahibine gaspin gerçekleştiği mekanda iade edilmesidir. Gaspin gerçekleştiği mekanda iade edilmesidir. Şimdi bu şunun için önemli. İstanbul'da gasp etmişsin, Erzurum'dasın, gel al diyorsun. Tamam, bu insanın Erzurum'a gidiş geliş masrafı ne olacak? Ve kaybettiği gün ve zaman dilimi ne olacak? Ne olacak? Nerede gasp ettiysen orada teslim edeceksin. Şayet helak olmuşsa tazmin edilmesidir. Tüketmiş veya adamın iş gücünü gasp etmiş, ne olacak? Onu tazmin edecek. Evet, gasp haramdır. Aynı zamanda haramdır, biraz da şunun için söyledim. Biliyorsunuz Hanefiler ayetle sabit olan şeylere haram derler. Bunu ifade eden şey var ama şu ayet-i kerime bunlardan bir tanesi. Zaman zaman okuyoruz. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalikum beynekum bil batıl. Ey iman edenler, birbirinizin mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Gasp bu batıl yolların en önde gelenlerindendir. Ne bileyim ben? İki tane var birbirine benzeyen, burun vurgulayan ayet-i kerime. Bir tanesi Nisa suresinde zannediyorum. Valla sayfanın sağ tarafında, ortanın biraz yukarısında, üstten biraz aşağıda. Hırsızlık, koruma altına alınmış bir malın ne yapılması? Gizli alınmasıdır. Gasp nedir? Senin elinden çantayı çekti aldı. Arabana el koydu. Geldi arsayı aldı. Bir zamanlar birisi vardı Boğaz'da. İyi de etti biraz. Bazen de işe yarıyor. Bazen Boğaz'da bir yere el koymuş. Hakim çekiniyor. Adamdan çekiliyor. Adam mafyadan, ileri gelenlerinden, gabadayılardan. O meşhur gabadayılarındandı. Adam tapuyu getirmiş. Şahit getiriyor, şu getiriyor, bu getiriyor. Hakim tapuyu gösteriyor. O evladım diyor.

bak diyor, adamın tapusu var, şusu var, busu var diyor. Sen ne diyorsun? Hakim Bey diyor, ben tapu mupu anlamam diyor. Burası bana dedemden kaldı diyor. Ya oğlum diyor, adamın elinde tapusu var, nasıl dedenden kalıyor? Fatih dedemden kaldı diyor. İşte gasmın işe yarayan gasmınlarda öbür taraftaki şey, bunun gibi. Nisa 29, evet. Benzeri, yani başında ya yürüdüğünde amenun olmadı, benzeri bir ayet daha var. Bununla ilgili hadis-i şerif de var. Deminki hadis-i şerif buradaydı, gözüme takılmamış. Bunun ravilerinden bir tanesi kendi Said İbni Zeyd'dir. Kendi kulağımla duydu. Men akhada şibran minel ardi zulmen, bir insan zulmen bir karış toprağa gasp etse, alsa, tavvakahullahu ma'a seb'a radin, yedi kat arsayı da boynuna sararak Cenab-ı Allah onu huzura getirir diyor. Buhari'nin nakletmiş olduğu bu hadis-i şerifte. Yine bir başka hadis-i şerifte alel yedime ahadet hatta tueddihu, yani bir el gasp ettiği şeyi onu verinceye kadar onun sorumluluğunu da taşır diyor. Bir el bir şey gasp etmişse onu sahibine iade edinceye kadar onun vebalini ve sorumluluğunu taşır diyor. Bu Sünen-i Erba dediğimiz, yani Buhari ile Müslim'in dışındaki bütün kaynaklarda var demektir. Kütüb-i Sitte'nin diye bütün kaynaklarında, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Nese'yi'de var demektir. Şimdi oraya şu son cümleyi de yazıyorsunuz. Mal misli ise hakim tazminatın misli malla yapılmasına, para değerine çevrilebilen mal ise nakitle ödenmesine emreder. Bazı şeyler ödenmesi de zor. Yani mümkün mertebe tazmin eder ama yılları çalındı. Yani şimdi gerisin geri dönelim. Necip Fazıl merhum kaç yıl hapiste yattı? Ne diye yattı? Rejime dil uzattı diye yattı. Zalime zalim dediği için yattı. Bilmem şunu dediği için yattı. Serden geçti de onunla beraber bazı şeylerden yattı da. Serden geçti çok ciddi bir hapsın eşiğinden Ayasofya şiiriyle dönmüştür. Neden? Ayasofya seni bu hale koyan hangi deli dediği için, o deli kelimesi de bir yerlere gittiği için, yani çok ciddi şekilde avukatının başarılı bir savunmasıyla ki Süleyman Arif Emre'ydi avukatı, öyle ciddi bir cezadan kurtulmuştur. Şunu söyleyeyim, hiçbir avukat davasını da almamıştır. Onun için yani onun şeye bakışı, derine Süleyman Arif Emre'ye başkaydı. Niye kimsenin sahip çıkmadı bir anda? Davaya hem sahip çıkıyor hem de çekip almayı başarıyor. Yoksa ciddi bir ceza da ondan gelecekti. Serden geçtiğimiz zamanlar yazıları meşhurdu. Yazmasan olmuyor. Yazsan başka türlü oluyor. Yazıyı yazar da altına da bir cümle eklerdi. Açın kapıları, serden geçti geliyor diye. Şimdi başka çare yok. Ya bu insanların o ömürleri nereye gitti? Yani ondan sonra zindandan onunla şey yapar. Gelir eder gider yazar giderler. Yılların çalınmışlığı var. Yani kimse kendisine, yani hapis cezası hakikaten garip bir ceza. Yani kötüye kullanışı ne yazık ki iyiye kullanışından çok daha fazla. Hayırlısı bugünkü derse burada noktaladık. Hak gasp edilmişse bu tazmin edilebilir mi? Hak dediğimiz ne? Yani şu kullanım hakkımı, tazmini mümkünse, yani şöyle diyeyim buna cevap, tazmini mümkünse çalışma hayatına akşama kadar çalıştırmış, gasp etmiş veya bundan dolayı zarara uğralmış ve benzerse bu tazmini mümkünse evet tazmin edilir. Yani malını alıp satamıyor, edemiyor, gidemiyor mu? Yani çoluğu çocuğuna bakamıyor, yani çocuğunu yönlendiremiyor mu? Tazmini mümkün olmayan haklar vardır. Babalık hakkı gibi şu bu, yani mümkün değil. Ama öbür türlü, yani mesela diyelim ki adam var, arsası var, arsasını ev yapamıyor. Bir arsayı esasen sahibinin ev yapamaz, kullanamaz hale korsanız bu istimlaktır. Devlet açısından bunu istimlaktır. Devlet bunun parasını bir an evvel ödemek zorundadır. Bir kimse malını da, tekrar ediyorum, tasarrufta bulunamıyorsa, ev yapamıyor, bahçe yapamıyor, şunu yapamıyor, bunu istediğini yapabilir. Bunlardan herhangi birini bile yapamıyorsa o yer istimlak edilmiş demektir. İstimlak bedeli ödenmelidir. Ama böyle yapılmıyor maalesef. İşte birinci görünüm, ikinci görünüm ve benzeri gibi veya şuraya düşüyor eviniz yapamazsınız diye. Hem istimlak edilmiyor, adama parası ödenmiyor. Hem de yıllarca süründürüp gidiliyor. Bu her geçen gün işlenmiş bir zulüm kabul edilir. Evlilik için yaş sınırı var mıdır? Yoktur efendim. Akıl bali olmayan çocukların evliliği geçerli midir? Evet geçerlidir. Doğru mudur? Ayrı şey. Yani bu yapılan doğru bir tasarruf mudur? Bu ayrı bir şeydir. Tavsiye ne yönde? Ayrı bir şeydir. Geçerliliği olan ayrıdır, geçerlidir. Günümüzde evliliği kalıcı haberleri de göz önünde alarak açıklar mısınız? Yani diyeceğim çok şey söylendi de özeti bu. Yani
Elbette ki şöyle tavsiyemiz sadece ergenliğe ulaşmışlıkla değil. Tavsiyemiz nedir? Hele de erkek ise nedir? 3-5 kuruşun olsun, evin bakanları bir noktan olsun. Yoksa yani zayıf başlayan evlilik zayıf devam eder. Bir insan ailesinin gözünde kendi seviyesi hala babasına muhtaç, evini idare edemeyen bir insan seviyesinde evlilik hayatına başlarsa zayıf başlayan şey zayıf değer kaybıyla devam eder. Bunları tavsiye etmeyin ama tavsiye başlıdır. Dolayısıyla evliliğin geçerli olup olmaması, bu nikahın sahih olup olmaması ayrı şeylerdir. İçerisinde içki reyonu da bulunan marketlerden yiyecek içecek dışındaki ürünlerin satın almak caiz midir? Eğer bunları başka yerde bulabiliyorsanız, özellikle bir mal değilse buralardan almayınız. Ekonomi de mücadelenin bir şeklidir ve çok güçlüdür. Bunu iyi kullanırsanız da ecir alırsınız. Sulhun hükmü nedir? Bunu uygulamak azimet midir diyecek, ruhsat mıdır? Sulhta muhayyerlik var. Elbette ki bir insan sulh daima, kişi cebren sulha zorlanmaz. Ben hakkımı istediyorum dediği an onun hakkı tespit edilmek zorundadır. Sulh doyasıyla yani insanın tercih edileceği, Cenab-ı Allah'ın da sulhta hayır vardır diye tavsiye ettiği hayır vardır demek, tavsiye ediliyor demektir. Yoksa icbar edilemez bir insan. Bir de sulhtaki maddeler, razı olmayacağı maddeler de olabilir. Yani karşı taraf gel sulh olalım dedi, tamam olalım. Nasıl olalım? Sen şu hakkından vazgeç, sen şu hakkından vazgeç. Zıkkımın kökü. Yani sen kendinden bir şey yapmıyor, zorla bir şeyler koparmaya çalışıyor. Bunun ne yazık ki çok örneğini görüyoruz. Elbette ki sulha razı olduktan sonra bile razı olmayabilirsin. Yani ben sulh yapayım dedin ama önüne koyan maddeler hiç de öyle maddeler değil. Çocukların evlendirmesi konusunda özellikle büyüklerin çocuğun malında tasarruf sahibi olabilme maksadına binaen bunu yaptıklarını, halbuki Nisa suresi 6. ayette yetimle nikah çağına gelinceye kadar deneyin. O zaman onlarda bir olgunluk, ergenlik görürseniz, reşitlik sadece burada ergenlik de değil, reşitlik işte malında tasarruf, enestü minhum rüşte diyor. Onlar reşitlik görebilirseniz, olgunluğu yakalarsanız o zaman mallarını onlara geri verin, yani geciktirmeyin. Büyüyecekler diye tez elden mallarını saçıp savurmayın diyor. Doğru olan bu. Yetimlere mallarını verin, temizi pise karıştırmayın buyururken bu durumda çocukların evlendirilmesine nasıl cevaz verilebilir? Şimdi bu durumun ayete muhalif değil midir diyor. Ayetle bağlantısı yok. Ayette vurgulanan şu. Yani yetim çocuk ergenliğe ulaştıysa, malında da tasarruf yapabiliyorsa artık malını elinizde tutmayın. O mal o çocuğundur, eline bir an evvel teslim edin demek bu. Tamam. Malın daha bu çocuk daha büyümedi, daha olgun değil. Tam ailesini ben hala mal benim elimde dursun, ben ona tasarruf edeyim demeyin diyor. Artık malı çocuğa verin, teslim edin diyor. Şimdi bu yetimle ilgili bu bir tavsiyedir. Ama yani bir çocuk yani küçükten evlendirilemez mi? Ya bu nikah veyahut da geçerli değil mi? Yani geçerlidir, öyle diyelim. Tekrar ediyorum, geçerlilik ayrı şeydir, caizlik ayrı şeydir. Şimdi bu nevi bir çocuklar evlendirilmişler. Bu yani nasıl diyeyim, bu evlilikteki yuvadaki şeye mesela zina mı diyeceğiz, ne diyeceğiz, nasıl ad kullanacağız? Bunu da öyle düşünmek lazım. Sadece tavsiye ayrı şeydir, caziyet ayrı şeydir. İcap kabul... Çocuğun, mümeyyiz çocuğun icapları babanınkiyle birlikte geçerlidir. Velininkiyle birlikte geçerlidir. Yok, çocuğun nikahı velininkiyle geçerli. Çocuk kendini nikahlayamaz. Öyle bir şey demedik. Ergenlik çağındaki için söylüyor onu. Bağlantı, niye bağlantılı diyorsun? Hayır. Şöyle diyelim, muayyerlik. Tamam, bilgi oturaklaşmamış. Şöyle diyelim. Ebu Hanife ne diyor? Ergenlik çağına girmiş bir kız çocuğu. Araba alabilir mi? Alabilir. Ev alabilir mi? Akitleri geçerlidir. Kendiyle ilgili yaptığı akitte geçerlidir diyor. Çocuğunki ikinci bir şık. Tamam. Çocuğun evlilik akdide, ticaret akdide velisinin izni olmadan olmaz. İkisi birbirine tekrar ediyorum. Ebu Hanife'nin ticaretle ilgili şartı şudur. Bir çocuk, mümeyyiz bir çocuk velisinin izniyle akdi geçerlidir. Tekrar ediyorum. Evliliği de geçerli diyor. Ergenlik çağına girmiş bir kız çocuğunun kendi adına yaptığı akit de geçerlidir. Nedir? Evlilik akdi de geçerlidir. Araba satın alması da geçerlidir diyor. Ama tavsiye ne yönde? Velinin izniyle olması yönde. Bu ayrı bir konu. Bu ikisi birbirinden ayrı şey. Niye bunu birbirine karıştı ben anlamadım. Ne ilgi? Orayla ilgisi ne? Onu da anlamadım. Kısaca böyle. Pekala, ben aksi bir soru sorayım. Diyelim ki ergenliğe gelen 11 yaşındaki çocuklar evlenmiş. Ne yapacaksın? Zina mı yapıyorlar diyeceksin. Had cezası mı uygulayacaksın? Yani. Velinin izniyle evlenmişler. Ne yapacaksın?
Yok yani doğru. Evlendiren babasıysa, baba ve dedesiyse yok. Başkasıysa var. Baba ve dede Kamil Şefkat

sahibi sayılırlar. Muhayyerlik hakkı yok. Misli maldan kasıt nedir? Ben de özür diliyorum. Misli malı daha önce söyledim ama burada söylemedim. Misli mal şu demek ki bir buğday gibi, pirinç gibi. Yani evdeki yani diyelim ki 10 kilo buğday. O buğday tüketilmiş ne olur? Buğday getirir, buğday verir onun yerine. Aynı kalitedeki buğdaydan verir. Misli mal bu demek. Dolayısıyla emsal mallar veya standart mallar nedir? Telef ettiği şu marka, şu model arabadır. O sıfır, şu kilo, o maldan alır gelir onu verir. Standart mallarla emsali bulunan mallar demektir yani malın. Ama diyelim ki bazı mallar vardır, emsali bulunmaz. Misal olarak söylüyorum, bir atınız vardır, çok güzel bir attır. Onun emsali olmaz. Yani bir başka at onun yerini tutmaz. Sulh olunabilir. Ben şu ata razıyım diye belki ama yani 10 kilo buğdayın yerine evden 10 kilo aynı kalitede buğday getir verse bu buna emsal kabul edilir. Ama 700 kiloluk bir atın yerine 700 kiloluk bir at getirip verse emsal kabul edilmez. Yani mallar birbirinden farklıdırlar. Evet. Had cezasında belli bir yaş var mı? Tabii yani şöyle diyeyim, had cezasını ne olacak? Çocuk olmayacak, kısıtlılık hali olmayacak. Yani kısıtlılık halinde olanların cezai ehliyetleri yoktur. Cezai ehliyet farklı bir şeydir. Mesela deliye had cezası hırsızlık yaptı diye elini kesemezsiniz delinin. Anlaşıldı? Başka tedbirler almaya çalışırsınız. Onun için hem sadece yaş sınırı da yoktur, başka sınırlar da vardır. Bizim konfeksiyon atölyesi var, dışarıya fason işi dikiyoruz. Çalışandığımız firma büyük markaların imitasyonunu yani taklidini yapıyor. Biz onların dikimini yaparak çok sıkıntı var mı? Sizden isteneni yapabilirsiniz. Yani şöyle diyelim, yani konuşma gelince bunu tavsiye etmeyebilirsiniz. Siz yaptığınız işin karşılığını alınıyor ama yani bu tip şeyi yer gelince tavsiyeniz o yönde olmamalı. Fare böcek zehri gibi şeyleri almak meşru olmayan saik akitlerden miydi? Oluyor. Hayır, caiz. Fayda meşru bir şekilde faydalanıyorsa bir şeyi satın almak caiz. Evlerde gördüğünüz böcekleri elektrik süpürgesine çekmemiz vebal kazandırır mı havada? Allah selamet versin. Bir komşum var. Geceleyin Mekke'de yani ışık sönüyor. Tamam, biraz sonra aradan 3-4 dakika biz de dışarıda ayaküstü konuşuyoruz. Biraz sonra ışık bir yanıyor, arkasından bir süpürge sesi. Ondan sonra biraz sonra bir daha sönüyor ışık, bekliyor biraz sonra bir daha. Neyse, sohbet bitti, eve girerken çaldım bunun kapısını. Gecenin de geç saatleri. Hayırdır dedim, ne yapıyorsun? Ne bu? Yani ben çocuk yapıyor zannettim. Büyük adamına benzemiyor. Meğer ışığı söndürüyormuş. O hamam böcekleri sönünce ortaya çıkıyor. Bunlar arkasından ışığı yakıyor. Süpürgeyle üstüne saldırıyormuş. Süpürgeye çektiriyor. Bir adı arkasından o sinek ilacını süpürgeye emdiriyor. Bu sefer içeride toptan ölüyorlarmış. Böcek öldürmek caiz. Ne kadar az acı verilirse o kadarı daha doğru. Namazda secde ayetini okuduğumuzda secdeyi nasıl yapacağımızı açıklar mısınız? Ayrıca o sırada unutsak secdeyi namazdan sonra yapsak olur mu? Yoksa hatırladığımız an namazdaki namaz da olur. Namaz dışında olmaz. Oraya gelelim. Şöyle diyeyim. Secde ayetini son ayet olarak okumuşsanız, arkasından rükuya ve secdeye giderseniz o secdede yerine gelmiş olur. Tamam, ayrıca secde yapmanıza gerek kalmaz. Ama aynı zamanda öğrenmek için de sonradan da devam edecekseniz ne yapmalısınız? Secde ayetini okuduğunuzda bazen onu tamamlayıcı ayet de olur. Okuduğunuzda Allahu Ekber deyip direkt secdeye gidersiniz. Üç defa secdede Sübhan Rabbiyel Ala dedikten sonra Allahu Ekber der direkt ayağa kalkarsınız. Sonra devam eden ayetleri kaldığınız yerden okumaya devam edersiniz. Atlayarak geçiyor. Ama imamın böyle yapması caiz değil. Bir şeyi atlamıştır. Doğru bir şey değildir. Hatta arkasından ikaz edilmeli. İnsanlar da secde ayeti namazda yapmaya unutuyorlar. Şimdi bizim insanımız Medine'ye gitmiş. Medine'de hoca Allahu Ekber diyor, secdeye gidiyor. Ayette. Neyse, bunlar nasıl gittiler ben de bilmiyorum. Herhalde baktılar bunlar rükuda diye millet hep döküldü aşağıya. Bunlar da gitmiştir peşinden. Şimdi gelmiş otelde bana soruyor. Hocam diyor, Türkiye'de diyor sabah namazları 2 rekat kılınır. Burada neden 3 rekat o çıktı diyor. Şimdi adam yaşamaya yaşamaya onu 3. rekat zannetmiş. Yani garibanım, o namazı iade edeceksiniz. İmama muhalefetten. Evet, yani şey olarak ama yani bunların yaşanması için biz bunu hem önceden yani ülkemizde çok olmuyor anlatmalıyız, yapmalıyız, yaşamalıyız ki insanımız yapsın. Secde ayetleri de okunmuyor, ihmal edilen ayetler yani bu da ayrıca bir mekruhtur. Veyahut da yani yine anlatırsın ama yani son devresinde işte dediğim gibi son ayet olarak okursan arkasından rükû secdeye gidersen yine olmuş olur ama bu sefer gene öğrenme olmuş olmaz. Ara sıra bunu yapmakta fayda var.
Sanki yapılmaz gibi de bir anlayış. Şimdi

Seferi'nin arkasında namaz kılmaya kılmaya insanımız Seferi arkasında nasıl namaz tamamlarını bilmiyor. Bana İstanbul'dan Anadolu'ya gitmiş bir imam kardeşimiz telefon ediyor. Hocam diyor, biliyorum diyor, Seferi olan diyor, yok mukim olan Seferi olana uyamaz da Seferi olan mukim olana uyabilir mi? Onu soruyor. Dedim ya, o birinci bölüm nereden çıktı? Elbette o da ona uyar, o da ona uyar. Uyarsa şöyle tamamlar, o da hayret etti. Niye yapmaya yapmaya adam yapılmaz zannediyor. Niye biz hemen diyelim ki hocam namazı kıldır dediğinde ben seferiyim diyorsun. Ha diyorlar, onlar öne geçiyor bu sefer. Yani birisi de demeli ki hocam seferi olsan da biz tamamlarız demeli. Yani onu demiyoruz maalesef. Şimdi ben de takılıyorum yani ben seferiyim veya sefer olunca diyorum ben seferiyim, sizi yarı yolda bırakırım diyorum. Şimdi yarı yolda bırakmayı kabul ediyorlarsa tamam, o zaman geçip kıldırıyorsun. Ara sıra da bir kere de toplu olarak seferi namaz kıldırdım, bire bile oldukça kalabalık bir yerde kıldırdım. Niye, nasıl tamamlayacaklarını bilmiyorlar. Ara sıra zannediyorum uygulanmasında fayda var, yoksa sıkıntı. Efendimiz seferi olarak kıldı, yani seferinin imamete geçmesinde hiçbir kerahat yoktur. Caizdir, Efendimiz kıldırmıştır. Talakı hasende, kadın iddetini en son talakı verdikten sonra mı yoksa ilk talağı verince mi başlayacak? İlk daha talağı verince başlar. Bir de geçenlerdeki dersinizde kan durmuyorsa bant yapıştırıp abdest almak caizdir demiştiniz. Bant ama vaktin çıkışına doğru beklememiz ve abdest alıp namaz kılacak kadar vakit bıraksa o zaman kanasa bile kılmanız gerekmiyor muydu? Bu yani özür haliyle, diğer hal ayrı bir haldir. Yani özür halinde kanama devam etse bile vakit girince abdest alınır ve namaz kılınır. Ama bir insanın elinin kesildi, kan durmuyor, vakit de çıkıyor. Bu durumda yani özür hali gibi kabul edilmez. Bu insanın hali, bu insan nedir? Yani bu durumda namaz kılamaz. Mesela elimize iğne batsa, kanasa, üzerine bant koyup abdest alınca o abdest durumu gene, ama kenarındaki deliğe su girmiyor. Kenarındaki yani bantın kenarındaki deliğe su girmiyor. Hayır, bu sargı ile ilgili bir mesele. Geçenlerdeki dersinizde, bu neredeki ders bilmiyorum. Burada böyle bir ders olmadı da başka bir yerde dersten bahsediyor galiba. Şöyle diyeyim. Yaraya olan şey şu. Diyelim ki yarayı biz sardık. Sargının altında kalan bölüm var. Tamam? Sargının altında kalan bölüme su değse yani yaraya zarar vermeyecek. Ama o yaranın üstünün kapalı olması için bu sargının bu diliminin de bağlanması lazım. Anlaşıldı? Böyle bir sargının üzerine, sadece yaranın üzerine değil, o yarayı koruyabilecek bir sargının üzerine mes yapılır. Anlaşıldı? Şunun gibi, ben ayağım kırıldı. Diyelim ki üzerine alçı, ayağı yıkamanın hiçbir zararı yok. Kırığa zarar etmez. Ama ben o alçıyı çıkarırsam ayağıma zarar var. Anlaşıldı? Benim derim yıkanmadan dolayı zarar görmeyecek bile olsa, alçı çıkınca ayağın kırıklığına zarar verecek ise o alçı çıkarılmaz, alçının üzerine yapılır. Bu farklı bir şeydir. Tamam, tamam. Bu nevi tereddüt yaşayan kardeşlerimiz olursa, bu kardeşlerimiz giderler, ilmihaldeki bilgileri karıştırırlarsa, bakarlarsa yani bilgilerini daha netleştirir, oturaklaştırırlar. Bir erkek yaşlı bir kadının elini öpebilir mi? Doğru değildir. Kadınlıktan kesildiği için, yaşlı olduğu için öpebilir deniyor. Doğru değildir. Nişanlım dikkat eden bir insan olmasına rağmen annemin elini öptü. Yanlıştır. Nikahımda yok. Üstelik açıklar mısınız? Yani üstelik kaynak da istiyor. Kendi bozsun. Doğru değildir. Yani kayınvalide olmadan önce zaten yabancıdır. Bu doğru değildir. Yani şurada kayınvalide olduktan sonra da doğru olmadığını söylemiştik. İkindi namazıyla yatsının ilk 4 sünnetini kılmamak da sünnettir diyenlere nasıl açıklama yapmamız gerekir? Şöyle açıklamanı yapar kısaca. Allah Resulü az da olsa bu namazları kılmıştır ve teşvik etmiştir. Peygamber Efendimiz'in kıldığı bir namaz, teşvik ettiği bir namaz ömründe bir kere bile yapılmış olsa, o teşvikine dayanarak bir insan bir ömrü boyu yaparsa o kadar ecir alır. O kadar ecir alır. Yapamayan insana bir şey söylemez de kılamayan insana, ama yapan insan takdir edilir ve teşvik alınır. Aksine sünnet denmez. Denmez. Bu caiz değildir. Bir kere bile kılsa aksi sünnettir denmez. Hocam, fitneyi önlemek adına bir takım nesneler gasp ya da imha edilebilir mi? Gazete, dergi, benzeri. Anladım. Bu soru sorulmaz. Hani bazı şeyler soru anlatılmaz, yaşanır deniyor. Faizle kredi alınacak iş kurulan

kırılan bir kurumda kazanılan para ve bu durumda rahatsız olan bir anne ve çocukların durumda sorumluluğu nedir? Vebal var mıdır? Tasvip etmiyorlarsa yani yapan insan bundan sorumludur. Mücadele edilmelidir. Yani anne de bu konuda mücadele etmelidir yani kadın da. Kadın doğum muayenesinden sonra gusül gerekir mi diyor? Hayır, gerekmez. Gün içerisinde öğle vakitlerinde gusül abdesti alması gereken bir bayanın akşam işten çıktıktan sonra abdest almasında sakınca var mı? Aradan geçen namazlar kazaya, evet, aradan geçen namazlar kazaya kalmış olur. Sebebi yani alıp alamaması, sebebine göre vebal veya imkanına göre vebal kazanır veya kazanmaz. Ama arada geçen namazların kaza edilmesi gerekir. Hocam Allah Resulü'nün her yaptığı sünnet midir? Mesela çakı taşıdı diye ya da gümüş yüzük taktı diye yani sünnetin vahiy ile uyuşması lazım değil mi? Sünnet vahiy ile hiçbir zaman çatışmaz, hep uyuşur. Tamamlayıcısıdır. Şöyle diyelim, yani sünneti kısımlara ayırıyoruz. Biz usul dersindeyken bu kısımlara ayırdık. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz'in tabii halleridir. Peygamber Efendimiz'in uyuması gibi, uyanması gibi, oturuş şekli gibi, daha çok tercih ettiği oturuş şekli gibi, bazı yemeklerden hoşlanması gibi, daha çok hoşlanması gibi, Efendimiz'in hoşlanmadığı yemek yok genellikle, daha çok hoşlanması gibi, onları daha çok beğenmesi gibi ve benzeri. Bunlar insanları bağlayıcı değildir. Çakı taşımak yani silah taşımak manasında Peygamber Efendimiz devrinde çakının varlığını biz bilmiyoruz. Çakı çünkü açılıp kapanan mekanik çalışma isteyen bir şey. Öyle bir şey çok fazla bilmiyoruz ama Peygamber Efendimiz kılıç taşımıştır, hançer taşımıştır ve benzeri taşımıştır. Bu yüzden insanın yanında silah olsun deniyor ama illa bu olması gerekir diye bir şey yok. Ben bir zamanlar çakı düşkünüydüm. Üniversiteye her gittik üstelik bir de aranırdık biz. Kapıda polisler aranmadan hiç kimse üstümüz, başımız, çantamız aranır öyle girerdik. Buna rağmen taşırdık. Şimdi bunlar yani illa taşınacak diye herkes çakı taşıyacak, herkes bıçak taşıyacak diye bir kaide yok. Böyle bir şeyin söylenmesi doğru değil. Peygamber Efendimiz'in yüzüğü ise biliyorsunuz mühürdür. Mühür olarak mı bunu taktı yoksa yüzük olarak mı taktı diye bir muhasebeden geçirse mühür olarak takmış olma ihtimali daha yüksektir. Ama buna rağmen biz ne diyoruz? Yani yüzük takmak caizdir diyoruz. Ama yüzük takmak sünnettir diyemiyoruz. Çünkü Peygamber'in yüzük takmaya doğru teşvik ettiği hiç bilinmiyor. Akik yüzük ile ilgili bir şey var. Hadis çok zayıftır. Peygamber Efendimiz gümüş yüzük taktı diye Peygamber Efendimiz gümüş yüzük yani yüzük olarak taktığına dair de bir şeydi. Rivayet gene yok. Tamam. Geçen gün mescitte bir ablayla konuştuk. Kafası mezheplerle ilgili bayağı bir karışmış. Sanırım neden öyle neden böyle sünnet farz diyorlar. Kiminde de sünnet kiminde vacip diye sormaya başladı. Açıklama yapmaya çalıştım ama tek bir doğru yok mu diyor. Öğrenmek istiyor ama öğrenme böyle yani pat diye neden mezhepler çıkıyor? Burada epey bir tartıştık. Yeri gelince söyledik. Bakış açısını değerlendirdik. Yani böyle küt diye hocam bana da telefon ediyor. Hocam diyorlar sen caizdir veya değildir de. Ya caizdir değildir kelimesi yetmiyor. Bazı şeyler öyle kısa bir cevapla olmuyor. Sen şöyle de yeter olmuyor. Bunun bir izahı gerek ki aklı yatsın, zikre yatsın. Şimdi bu kardeşimiz de durduğu yerden bu fikirleri üretebilir ama belli bir şeyden ne yapması eğitim alması lazım, bilgi dağarcığından geçmesi lazım. Bu farklılıklar neden ortaya çıkıyor? Bunun bilinmesi lazım. Şu da var. Yani her doktor her hastalığı aynı şekilde mi tedavi ediyor? Her doktor tedavisinden yani nasıl diyeyim farklı bir şey söyleyemez mi, değerlendiremez mi? Başka bakış açısı olamaz mı o doktorun? Bütün bunlar kıymetlidir. Ama şu tek cevapla cevap verecek bir hadise değil. Sahih Buhari Müslim okuyormuş. Oradan zaten kafası karışmış. Bu kitapları tercüme eder halkın eline verirseniz olacağı bu zaten. Bir sürü var da bir tanesi. Rükuda el kaldırma olayında kendisini de el kaldırmaya başlamış. Ama etraftan yadırganmış. Hanefi mezhebinde bu abla da sünnet diye okudum ve sünnet diye yapıyorum dedi. Bana daha bir sürü şey ve konuştuk. Ben tam açıklayamadım. Siz açıklar mısınız? Gerisi açıklamaya çalışır. Ne diyeyim? Devamı da yani aynı şeyle ilgili bir hadis. Hadise şu. Yani bakınız şu var. Diyelim ki aynı hadiseyi bana soruyorsunuz, ben değerlendiriyorum. Yani bir bakış açım var, bir tarz açım var. Bazen ilk defa böyle bir açıdan bir hadiseye baktık diyen insanlar veya da duyuyoruz diyen insanlar var. Farklı açılardan bakılabiliyor, değerlendirme yapılabiliyor ve bir neticeye varılabiliyor. Onun gibi bu nevi bakış açıları eğer ilme dayanıyorsa, eğer altında ayet varsa, hadis-i şerif temelinde oluşturuyorsa,
Ve bunların neticesinde bilgi birikiminden elde edilen hüküm

0: hükümlerse, direkt ifade edilirse zaten sıkıntı olmaz. Ediliyorsa bütün bunlar değer taşırlar. Bunlara değer vermek gerekir. Bunu daha fazlasıyla Ebu Hanife, İmam Şafii ve diğer alimlerimiz yapıyorlar. Onun için biz onların sözlerine değer veriyoruz. Aynı hadiseye bakış açısı farklı olamaz mı? Farklı olur. Daha önce bunu şöyle misal vermiştim. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne diyor? La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab diyor. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Neden? Dolayısıyla Fatiha'nın rükün olduğu kanaatindedir. Fatiha okunmayan bir namazın da caiz olmadığı kanaatindedir. Bu insana diyebilir misiniz ki sen neden bu kanaate vardın? Bu yanlış bir kanaattir diyemezsiniz. Çünkü çok bir hadisin direkt manasına dayanıyor. Aynı hadise Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'e sorulduğunda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu hadis Fatiha'nın namazda okunmasının ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekiyor. Anlaşıldı. Fatiha'da Efendimiz de Fatiha'sız namaz kılmıyor. Fatiha kıymetlidir. O halde Fatiha sünnet olamaz. Fatiha sünnetten daha üst derecededir. Bunu bir kenara koyuyor. Ama diyor şöyle bir ayet de var. فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza gelen yeri okuyun. Bu hadis bu ayetin de önüne geçemez. O zaman sünnetten yüksek, farzdan aşağı arada bir derecede Fatiha ancak vacip olabilir diyor. Şimdi bu insana ne diyeceksiniz? Ben özetlemeye çalıştım. Ne diyeceksiniz? Bu bir bakış açısıdır, bir değerlendiriş açısıdır. Sen haklısın diyeceksiniz. Böyle olunca da bir tanesi Fatiha farzdır diyor, bir tanesi Fatiha vaciptir diyor. Al sana mezhep farklılığı, iki görüş farklılığı. Bunları biriktirirseniz bu metotlara, birisi Şafii mezhebi oluyor, birisi Hanefi mezhebi oluyor. Bu böyledir. Yani bunun önüne yani o hadisler, bir hadistir, ediyorsunuz, dokuyorsunuz, başka hadislerle yan yana getiriyorsunuz, dönüp bir daha bakıyorsunuz, acaba burada başka olabilir mi diyorsunuz, incelik var mı diyorsunuz, dil inceliği var mı diyorsunuz, yoğuruyorsunuz, netice öz alıyorsunuz, o öze ne yapıyorsunuz, karar olarak nakşediyorsunuz ki Ebu Hanife bütün talebeleriyle tartışa tartışa bir de hükümleri vermiştir. Böyle oluyor. Şimdi mezhepler de bundan dolayı doğuyor. Şimdi sıkıntımız şu, hiç altyapı yok. Ama gidiyor kardeşimiz burada hadisleri okuyor. Hadiste var diyor. Resulullah yapmış diyor. Yapın demiş diyor. Veya şey yapmış diyor. Sünnet de var ben yaparım diyor. Yani muradının ne olduğunu biliyor musun? Daha önce bir kardeşimiz okuyan bir kardeşimiz için bahsediyorum. Men sebeka ile me lem yesbek ileyhi muslimun fehuve leh diye bir hadis var. Önceden herhangi bir Müslümanın ulaşmadığı bir mala ilk ulaşan Müslüman o malı elde eder diyor. Ne gibi? Avı ilk yakalayan gibi. Balığı ilk yakalayan gibi. Ormandaki çileği ilk bulup yiyen gibi. Kestaneyi ilk varıp alan gibi. Onun olur diyor. Bu arkadaş da bakmış millet su için kuyruğa girmişler. Bu varmış direkt musta. İlk önce içmiş ilk gelen benim demiş. Niye hadisi uyguluyor? Ya bir başkasını geri iterek, eza vererek, sırasını akılarak, hakkını gasp ederek o hadisleri okumuyor. Neyi okumuş? İlk varan ele geçirse vardı adam bir şeyi almış nasıl diyeyim oradaki o alıyor. Sen varıyorsun şak diye önünden çekip alıyorsun. Diğer insanlar sırasını beklerken bu benim diyorsun. İlk önce ben ulaştım. Hadise bu hadise benziyor. Diğer hadislerle beraber, diğer ayetlerle İslam hükmünde olan delillerle beraber yan yana getireceksin. Son hükmünü ona göre vereceksin.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken Allah bana yeter, o ne güzel vekildir dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, Allah acizlikten hoşlanmaz. Akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir de buyurdu. Tevekkül, miskinlik ve tembellikten farklıdır. Üzerine düşeni yaptıktan sonra tevekkül oluyor. Toprağa tohumu attıktan sonra bir ürün beklemek gerekiyor. Aksi takdirde Hazreti Ömer'in dediği gibi mütevekkil değil, müteekil yani hazır yiyici olunmuş oluyor.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, alemlerin efendisi, Allah'ın sevgilisi, sevgili peygamberimiz, efendimiz, şefaatçimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selam olsun. Ne mübarek bir ders. Sahih-i Buhari dersi. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Böyle bir dersi okumak, okutmak, anlamak, anlatmak, dinlemek, dinletmek, yaşamak ne güzel. En sahih hadisi şerifler İmam-ı Buhari tarafından bu esere, Sahih-i Buhari'ye konulmuş. 7000 küsür hadisi şerif. 7335 nolu hadisi şerifteyiz. Konumuz Medine-i Münevvere. Kâlel müellif el-İmam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimenema. Müellifimiz İmam-ı Buhari'ye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Buhara'da bir Türk ailesinden dünyaya gelmiş. Ömrünü hadis ilimlerine vermiş. Hassas, titiz, takva sahibi, ihlaslı, mücahit alimlerden biri İmam-ı Buhari. Onunla birlikte Rabbim bizlere de rahmetiyle dünya ve ahirette muamele eylesin. Haddesena Amr ibn Aliyyin kâle haddesena Abdurrahman ibn Mehdiyyin kâle haddesena Malik, yine İmam Malik'ten, an Hubeyb ibn Abdurrahmani an Hafs ibn Asım'in an Ebi Hurayrate radıyallahu anh. En çok hadisi şerif rivayet eden, müktirun dediğimiz sahabeden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin talebesi, suf ve ashabından Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Makamını cennet eylesin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ma beyne beyti ve minberi, evim ile minberimin arası ravdatun min riyadil cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve minberi ala havdi, ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'deki minberim Kevser havuzumun üstündedir. İki ayrı cümle. Ravza'dan söz ediyoruz. Ravza gül bahçesi. Peygamber Efendimizin yaşadığı ev ve minberinin arası. Yani Mescid-i Nebevi'nin ilk mescidin en ön safları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde gömülmüştür. Peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler. Hazreti Ayşe validemizin evinde vefat etmişti. Yani peygamberimizin evinin bulunduğu yer bugün Yeşil Kubbe'nin altı. Evimle minberimin arası. Cennet bahçelerinden bir bahçe. Dünyada böyle bir cennet bahçesinde iki rekat namaz kılmak istemez misiniz? Bu dereceye, bu makama, bu ikrama sadece hacca ve umreye gidenler, sadece Medine-i Münevvere'yi ziyaret edenler erişebiliyor. Ve Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin en yoğun olduğu yer, Peygamber Efendimiz'in evi, yani bugünkü Yeşil Kubbe'nin altı ile kabri ile minber arası. Mescid-i Nebevi'nin ilk safları. Cennet bahçelerinden bir bahçe. İki ayrı manaya geliyor. Yani gerçekten orada ibadet edenler Allah'ın izniyle cennete layık olurlar. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin o namaz kıldığı, sahabe-i kiramın yıllarca namaz kıldığı o bölge cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirilecek kıyamet günü. Ve minberim de Kevser havuzu. Rabbim Kevser havuzundan doya doya içmeyi nasip eylesin. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, Kevser havuzunun başında bulunacağım. Ümmetimden bazıları bana gösterilecek ve yavaş yavaş uzaklaştırılacak. Ben diyeceğim ki, ha ulay min ümmeti, onlar benim ümmetimden. Bana denilecek ki, ya Muhammed,
La tedri me ahdethu ba'dek. Sen onların senden sonra ne bid'atler ne hurafeler icat ettiklerini bilmiyorsun. Evet, senin ümmetin ancak ümmetin olmaya layık değil. Bid'atlerle, yani Kur'an ve sünnetin ruhuna, özüne aykırı inanç, düşünce ve uygulamalarla. Hurafeler hem dine hem akla aykırı, asılsız, batıl, çürük inançlarla senin ümmetin olmaya layık değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üzüntüsünü anlatıyor. Ne olur o duruma düşmeyin. Bid'at ve hurafe işleyerek Kevser havuzundan mahrum bırakılacaklardan olmayın. Evet, Ravza-i Mutahhara deniyor. Er-Ravdatul Mutahhara. Tertemiz Ravza. Gül gibi nezih. Rabbim orada namaz kılmayı, yaşlı gözlerle dua etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Dünyada o dünya cennetine girmeyi, ahirette de aleyhissalatü vesselam Efendimizin dizi dibinde, onun huzurunda cennette nimetlere nail olmayı Rabbim nasip eylesin. Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadil cennet. Ezberlenecek hadisi şeriflerden. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.

ve minberi ala havdi, minberim havuzumun üzerindedir. Benim o 3-5 basamaklı hutbe okuduğum o minber kıyamet gününde Kevser havuzunun üzerinde, yani yanı başında. Kevser havuzunun yanı başında aleyhissalatü vesselam Efendimizin minberi. Evet. Bir ikinci hadisi şerife geçiyoruz. 7336 nolu hadisimiz. Haddesene Musa ibn İsmail قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال tabi Abdullah denince Abdullah bin Mesud anlaşılır da, ama burada Nafi Hazretleri Abdullah bin Ömer'in talebesi. Dolayısıyla buraya mahsus Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan rivayet ediliyor. Abdullah bin Ömer sünnet-i seniyyeyi iyi öğrenen, iyi bilen, iyi yaşayan, sahabe-i kiram arasında sünnete uymada daha hassas olan bir sahabi. Her sahabinin kendine mahsus özellikleri var. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden biri, ancak lakabı Eminu Hâzihil Ümme. Bu ümmetin en güvenilir şahsiyeti. Hazreti Osman radıyallahu anh, ahya ümmeti, ümmetimin en hayalısı, en utangaç olanı. Evet, Abdullah bin Ömer de sünnete en çok sarılan sahabi diye meşhur. Bir gün bir ağacın etrafından dönüyordu devesiyle. Bu olayı Münziri, İmam Münziri, İmam Münziri Tergib ve Terhib adlı eserinde anlatıyor. Ağacın etrafından dönüyordu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma. Niçin dönüyorsun diye sordular. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ağacın etrafından böyle bir defa dönmüştü. Onun hiçbir davranışı basit, lüzumsuz, önemsiz değil. O kadar. Yani sünnetin ruhuna da, şekline de, özüne de, hepsine sahip. Sünnet-i seniyye aşıkı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhüma. Kal sâbekan nebiyyüm sallallahu aleyhi ve selleme beynel hayl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz atlar arasında koşu yarışı yaptırdı. At yarışı. Fe ursiletilleti dummirat minha ve emeduha ilel hafya'i ila seniyyetil veda. Önce özel besili atlar salı verildi. Bu koşunun mesafesi Hafya ile Seniyyetül Veda arası. Medine-i Münevvere'de iki yer ismi. Yani Mescid-i Nebevi'ye yakın. Evet. Velleti lem tudammar emeduha Seniyyetül Veda'i ile Mescid-i Züreyk. Ardından besili olmayan atlar salı verildi. Bu ikinci koşunun mesafesi de Veda Tepesi ile Züreyk oğulları mescidine kadardı. Tabi o gün Mescid-i Nebevi küçük, geniş, düzlük, arazi, atlar. Tabi at koşusu güzeldir. Ve bununla ilgili hadisi şerifler var. Kumara alet edilmediği müddetçe. Herhangi bir kimse, mesela bir düğünde, bir merasimde böyle bir yarış düzenler, dereceye girenlere ödül verirse bunun adı müsabakadır, yarışmadır. Tek taraflı. Ama bu yarışmaya girenler ortaya para koyarsa bunun adı kumardır. Yani bir oyunda efendim iki takım oyun oynuyor. Kaybeden takım çayları ısmarlayacak dediğinizde kumara adım atmış olursunuz. Niçin? Çünkü ortaya ikisi de bir şey koyuyor. Ama bir üçüncü kimse, bir üçüncü cihet, bir üçüncü merci, başarılı olan, galip gelen tarafa ödül verecek olursa bunun adı yarışmadır. Maalesef bizim at koşulları, yarışlar, sportif müsabakalar kumara alet ediliyor.
Ve dolayısıyla birçok yanlışlıklar meydana geliyor. Tabii kumar konusunda bunlar derinliğine anlatılacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada tabii at besleme, at yetiştirme ile ilgili hadisi şerifler var. El haylu fi nevasihel hayru ila yevmil kıyame. Atın o beyaz alnında kıyamete kadar hayır vardır. Cihat için at beslemenin sevabına işaret edilmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gayeyle at besleyenleri övmüştür, medhü sena etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Vel Adiyati suresinde o yeminlerde özellikle atlar üzerine yemin edilmiştir. Dikkat çekilmiştir. Evet, bu noktada tefsirlerde geniş bilgi mevcuttur. وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ ف۪ي مَنْ سَابَقْ. Bu ravi Abdullah bin Ömer, genç sahabi radıyallahu anhüma, yarış yapan o binicilerin arasındaydı. حَدَّثَنَا كُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِيَةٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرْ. Bu hadis-i şerif aynı zamanda Kuteybe, Leys bin Sa'd'den, o İmam Nafi'den, o da Abdullah bin Ömer'den rivayet etmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu çeşit meşru yarışları, sportif müsabakaları takdir etmiştir. Kendisi güreş yapmış, ata binmeyi ve güreş yapmayı özellikle tavsiye buyurmuştur. Yani vücudumuzun güçlü olmasına vesile olan, sağlıklı bir vücut elde etmeye aracı olan sportif faaliyetler bizzat Peygamberimiz tarafından kumara alet edilmediği müddetçe, ibadete engel olmadığı müddetçe, diz kapağı ile göbek arası açık olmadığı müddetçe tavsiye edilmiştir. Ve bu manada gençlerin özellikle bu noktada yetiştirilmesi emredilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'den ata binmeyi, yüzmeyi, silah kullanmayı gençlere öğretmekle ilgili ifadeleri mevcuttur. Evet, biz gençlerimizi bu manada yetiştireceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki El mu'minul kaviyyu hayrun ve habbu ilallahi teala minel mu'minin daif. Güçlü mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevgilidir. Güçlü mümin ama önce mümin, el mümin, önce iman, önce inanç, önce ahlak, el mümin, imanlı ve ardından el kavi, güçlü. Ne demek güçlü mümin? Sportif, vücudu güçlü. Güçlü mümin demek cebi dolu, zengin mümin demek. Güçlü mümin beyni ilimle, bilgiyle dolu. Güçlü mümin hayır, iyilik, hasenat yapabilecek mümin demektir. Güçlü mümin olmamız isteniyor. Efendimizin emri bu. Allah katında daha sevgili, mazlumların, çaresizlerin, kimsesizlerin yanında olabilmek için güçlü olmamız. Maddeten, manen, ilmen, fikren, her noktada Müslüman güçlü olacak. Ama o gücünü kontrol edebilecek. Bir boksör yetiştirdiniz. İyi bir boksör babasının burnuna yumruğu vurdu. Değeri olmadı ki. Biz ona imanı öğrettik ama ahlakı öğretemedik demektir. Yani evet, sportif gençler yetiştireceğiz ama spor aynı zamanda ahlaktır, sevgidir, kardeşliktir. Bir sevgi kardeşlik şöneliği halinde yapılmalıdır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam bizzat kendisi mesela koşmuştur. Hanımı Hazreti Ayşe validemiz de yarış yapmıştır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Genç bir peygamber düşünün, hayal edebiliyor musunuz? Genç hanımıyla yarış yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat güreş yapmıştır. Güreşte yenmiştir, yenilmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güçlüydü ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun sünnet olduğunu böyle öğretti. Güreşen bir peygamberi zişan.

Güreş de peygamberimizin sünnet-i seniyyelerinden biri. Yani fiili sünnetlerinden biri. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayata yönelik sünnetlerinde bilmek mecburiyetindeyiz. Zeyd bin Sabit'e İbranice'yi öğrenmeyi emretmişti. Yahudilerin dili, Süryanice, ateşe tapanların dilini öğrenmeyi emretmişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yabancı dili öğrenmek aleyhissalatü vesselam Efendimizin emriyle, vahiy katibi Zeyd bin Sabit'e emriyle sabittir. Evet, Zeytler yabancı dili öğrenecek. Zeyd bin Sabit gibi yabancı dili bilecek, aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünneti diye öğrenecek. Sultan Fatih Rumcayı, Arapçayı ve Farsçayı gayet güzel konuştuğu gibi Rumcayı da gayet güzel konuşuyordu. Türkçe şiirleri de Avni takma adıyla, mahlasıyla yazıyordu. Evet, yani dil öğrenmek aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetidir. Ama önce Kur'an dili. Önce Arapça öğreneceğiz. Sonra edebiyat dili Farsça. Ve sonra yabancı dillerden, batı dillerden birini öğreneceğiz inşallah Teala. Sünnet-i seniyye diye öğrendiğimizde ecir ve mükafatımız artar. Yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz. Yemekten sonra ellerimizi yıkıyoruz. Bir de sünnet-i seniyye diye yıkadığımızda o el yıkama ecir, mükafat ve sevaba dönüşür. Bugünkü son hadisimiz قال المؤلف رحمه الله وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما. Şabi Amr ibn Şerahil Eşşabi, İmam-ı Azam Hazretleri'nin hocası. O da üstadı Abdullah bin Ömer'den naklediyor. Kale semi'tu Umar'a. Abdullah ibn Ömer diyor ki Ömer'i işittim. Yani kim? Babası. Hadis-i şeriflerde babam, teyzem, amcam geçmez. İsim aynı. Bir net bilinsin diye. Ala minberin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in minberinde hutbe okurken. Peki bu hadis-i şerifte ne var? Yani burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Peygamberimizin minberinde, aynı minberde hutbe okuduğunu anlatıyor. Tabi bu kadar almış müellifimiz. Neler anlattı, neler söyledi, başka hadis-i şeriflerde ayrıntılı bir şekilde var. Peygamberimizin minberinden söz ediliyor ve bu minber üzerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbe okuyor. Hutbelerden birinde bu nedir dedi. Hanımlarla evlenirken bu kadar yüksek, bu kadar çok mihir almanızı uygun görmüyorum dedi. Sınırlıyorum dedi. Peygamberimiz en çok hangi hanımına mihir verdi? Ümmü Seleme validemiz. Ne kadar? 400 dirhem. 400 dirhemden fazla mihir alamazsınız. Ey hanımlar, Allah Resulü'nün hanımlarından daha değerli değilsiniz dedi. Cemaatten bir hanım kalktı. Ya Ömer, Nisa suresinde şu ayeti okumadın mı? Tonlarca mihir verseniz diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an böyle derken sen nasıl sınırlayabilirsin? Ömer durdu. Çünkü Kur'an'dan ayet okunduğu zaman kâne vakkâfen inde kitâbillâhi teâlâ, Allah'ın ayeti okunduğu zaman yere kâne vakkâfen çivi ile çakılmış gibi kala kalırdı. Sadakatim ra'a ve ahta'a Ömer. Hanım doğru söyledi, Ömer hata etti. Evet, hanımlar da böyle olmalı. Kur'an'ı okuyan, manasını bilen ve Hazreti Ömer'e karşı nasıl bunu söylersin diyebilecek medeni cesareti, imani cesareti, ilmi cesareti olan böyle kızlarımızı, böyle bacılarımızı da yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. Kur'an'ı okumalı kızlarımız. Kur'an'ı bilmeli. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Kur'an böyle diyor dediği zaman Sahih-i Buhari'de bir hadis-i şerifte, ey Abdullah dediler, biz Kur'an'da böyle bir ayet bilmiyoruz. Kur'an'a hakim Medineli hanımlar, siz şu ayeti okumuyor musunuz? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Resul size neyi verirse onu alın ve o size neyi yasak

varsa ondan kaçının. Kızımıza, oğlumuza Allah'ın kitabını öğreteceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın açıklamaları ve en güzel uygulamaları olan sahabe-i kiramın bize naklettiği şu hadisi şerifleri öğreneceğiz. Elimizdeki kitap en sahih, en makbul, en muteber hadisi şerif kitabı. Sahih-i Buhari. Derslerimiz devam edecek. Rabbim okumayı, dinlemeyi, yaşamayı, yaşatmayı, uygulamayı nasip ve müyesser eylesin. Ya Resulallah, senin hadisi şeriflerini en sahih kitaplardan okuduk, dinledik, elimizden geldiği kadar yaşadık diyebilelim. Ve Allah'ın izniyle onun şefaatine hep birlikte layık olalım. Huzur içerisinde kalın. Allah'a emanet olun değerli kardeşler.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 25. cüz.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz" derler.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o, bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.''

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

0: indi.
1: Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: innehu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

0: رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ
1: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.

0: Hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: Ha mim ayn sin kaf.
1: Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve

0: فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: yasha'u fi rahmetih. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: اَمِ

0: هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum.
1: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.

0: وَيَقْدِرْ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O, dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir.
0: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed! Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize,

sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

0: De.
1: Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ
1: Her kim ahiret kazancını isterse, biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse, ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.

0: رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: İşte Allah, iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

0: Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah, iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

0: ve huve ala cem'ihim izâ yeşâ'u kadîr.
1: Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

0: Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

0: وَأَبْقَى وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
1: O iman edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa,

0: İşte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: Fe in

0: Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür.
1: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.''

0: Ev yursile rasulen feyuhiye bi iznihi ma yasha. İnnehu aliyyun hakim.
1: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

0: Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.''

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
0: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.

Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız dediler.

Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler.

Hani İbrahim babasına ve kavmine, "Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir," dedi.

Doğrusu ben bunları da, babalarını da, kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim.

0: Yine onlar, "Bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler.
1: اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

0: سُخْرِيَّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
1: Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.

Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: لَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına, keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.
0: Efe ente tusmi'us-summe ev tehdi'l-umye ve men kâne fî dalâlin mubîn.
1: Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.

0: İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.
1: فاختلف

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.
0: You're born.

0: nefsu ve telezzul e'yunu ve entum fiha halidun.
1: Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.

Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Rabbim.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
2: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
2: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
1: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?''

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
1: فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
1: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
0: O gün insanlar, ''Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz.'' derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.''

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm.

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
1: İnne haulâi leyekûlûn. İn hiye illâ mevtetunel ûlâ ve mâ nahnu bimunşerîn.

0: Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

0: Gerçekten zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.
1: Hud

0: nasubbu fevqa ra'sihi min azabil hamim.
1: Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde, kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak, kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kâfirlerin durumu ele alınmaktadır.

0: Amin.
1: Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
2: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
1: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

0: ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
1: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.
0: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينٌ.
1: O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: اللّٰهُ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de, Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

0: Bu Kur'an, insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اَجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ

0: ahyahum ve mamatuhum sa'a ma yahkumun.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ

0: اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.

0: Ey Muhammed! De ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara, bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 25. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmeti.

Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mümitsin sen, ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrehül aziz. Daima hamd ederim alemlerin Rabbine. Salat ve selam olsun yüce peygamberine. Tüm iyilikler olsun âline, ashabına. Sevenleri girmesin cehennem girdabına. Cenab-ı Hak eyledi bizi Habibe ümmet. Onların sevgisinden kalbe yayılır lezzet. Sahabe sevgisiyle gelin dostlar yanalım. Vahdetle bütünleşip hak yolda kaynaşalım. Ya Rabbi, Habibinin övdüğü bu alimler hasta gönle şifadır. Onlardır bize rehber. Emsalsiz hallerini anlatamayız bizler. Kendileri hakkında şu müjdeyi verdiler. Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti. Bizim güneşimizse batmayacak ebedi. Ta kıyamete kadar ona uyan kimseler, darda kaldıkları an ondan yardım görürler. Gelin dostlar, bizler de kervana katılalım. Nefsle mücadelede yardımını alalım. Abdülkadir Geylani, gönüller ateşleyen bin seneden biridir, düşmedi hiç dillerden. Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrehül aziz. Velayet simasının batmayan güneşidir. Kendinden sonra gelen evliya önderidir. Evliyalar feyz aldı o mübarek kalbinden. Her asırda sevildi, gitmedi gönüllerden. Kurtuluş anahtarı oldu onun sevgisi. Onun asrından sonra doğmamıştır böylesi. Güzel menkıbeleri, fevkalade halleri, dilden dile dolaşıp fethetti gönülleri. Temiz olan nesebi gider Resulullah'a. Şereflerin güzeli, bu şeref yeter ona. Onun yüksek halleri asla sığmaz kitaba. Doldurmaktan da zordur denizi bir bardağa. Anlatılamaz asla, halleri anlaşılmaz. Onun gibi bir veli bu dünyaya hiç sığmaz. 1077 İran Geylan şehrinde doğdu. Sonra Bağdat'a gelip alimlerden okudu. 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Namazın kılmak için sevenler akın etti. Kabri ziyaret eden sıkıntıdan kurtulur. Bereket ve feyziyle yeniden doğmuş olur. Türbesinin gölgesi bile yeter bizlere. Gölgede kalan etler pişmemiştir ateşte. Fıkıh, hadis ilminde büyük müçtehit oldu. Önce Şafii'ydi, sonra Hanbeli oldu. İnsanlara ders verdi, İslam dinini yaydı. Meşhur olduktan sonra tasavvufa çok daldı. Babası Ebu Salih, Ümmül Hayr annesi. Ceddi daim olmuştur, evliyanın rehberi. Kur'an'ı ezberledi, ilim tahsil eyledi. Bağdat'a geldiğinde 20'den küçük idi. Birçok meşhur alimden usanmadan ders aldı. Daha gençlik çağında alimliğe adaydı. Coşkun nehirler gibi ilim akmıştı ona. Bunları saçtı bir bir önüne oturana. Güzel ahlakı. İbn Kudame diyor, Abdülkadir Geylani orta boylu, zayıfça, geniş göğüslü idi. Bedeni buğday tenli, sakalı uzuncaydı. Kaşları çok yakındı. Şemail harikaydı. Bazen hafif konuşur, bazen de gür sesliydi. İlim, akt ve vefada gerçekten hazineydi.
ilmi ile amildi, benzeri bulunmazdı. Zor sorular sorulsa cevaplar kaçınmazdı. Bütün güzel huyları vermişti ona Allah. Oydu ruhlara gıda, o idi rahmetullah. Fazlaca sükût eder, daima az konuşur. Herkesi kabul eder, yardım eder, yorulur. Bağdat'ın günahkârı tövbe edip feyz aldı. Atladı menzillerden, yükseklere tırmandı. Hristiyan, Yahudi meclisinde yer aldı. Tattı İslam nurunu nice filiz canlandı. Doğruyu söylemekten asla hiç çekinmezdi. Onun ağır sözünden halife gücenmezdi. Ebu Vefa Yala'yı halife el-Muktefi kadı tayin edince ona şöyle seslendi. Müslümanlara zalim birini tayin ettin. Yarın hak huzurunda ne cevap vereceksin? Halife alınmadı, korktu, fazla ağladı. Hatasını düzeltip tayini geri aldı. Devrinin imamıydı, asrının kutbu oydu. Sohbetine gelenler berekete boğuldu. Kimseyle kıyaslanmaz, şeyhlerin ulusudur. Asiler sığınağı, peygamber mahbubudur. Ehli sünnet olanlar onunla kuvvet buldu. Devrinde bid'at ehli eridi ve kahroldu. Davranışı dürüsttü, hareketleri iyi. Denizler ötesine yayıldı keşifleri. Uzak memleketlerden huzuruna geldiler. Alim, hükümdar, vali muradına erdiler. Hadis, fıkıh, vaazda ve hakikat ilminde asrının bir tekiydi, yok idi yeryüzünde. Özü sözü doğruydu, fazla kelam etmezdi. Emri maruf hakkında asla ihmal etmezdi. İster halife olsun, isterse olsun sultan, hakikati söylerdi hiçbir korku duymadan. Kimseden çekinmezdi. Zalimi hiç sevmezdi. Onu kınayan olsa cevap bile vermezdi. O dünyaya gelmeden ehl-i sünnet zordaydı. Müminler meclisini en büyük nimet saydı. Onun sözü dinlendi, bid'at ehli kahroldu. Yayıldı ehl-i sünnet, fesatçılar uyudu. Fukaha ve fukara beyninde Abdülkadir, hiç şüphe olunmasın, daha fazla sevilir. Her sınıftan insanlar koşarak geldi ona. Sundu Resul nurunu önüne oturana. Takvası kuvvetliydi, zühtten hiç ayrılmazdı. Akılları durduran birçok keşfi vardı. Şeyhlerin ulusuydu, büyüklüğü sevmezdi. Misafirsiz olarak geceyi geçirmezdi. Daima koşar idi fakirin yardımına. Düşküne yardım etmek huzur verirdi ona. Yanında oturanlar, talebesi olanlar, sabrına hayran idi, ona çok bağlandılar. Gurbete çıkar ise sevdiklerinden biri, hakkındaki sevgiyi muhafaza ederdi. Bir kimse şayet ona bir kötülük ederse, asla ona kin tutmaz, bağlar idi kendine. Verdiği sözü tutar, hainlik etmez idi. Helalden kazanarak fakirle birlik yerdi. Ekip, biçen, öğüten bir vekili var idi. Yaptığı pideleri fakirlere verirdi. Hediyeyi reddetmez, yanındakine verir, şayet artacak olsa kendisi nimetlenir. Hediyeye mutlaka mukabele ederdi. Muhatabı alınca gerçekten sevinirdi. Abdülkadir Geylani her zaman şöyle derdi. Fakire yemek vermek her şeyin en iyisi. Güzel ahlak da iyi yemekten sonra gelir. Dünya bana verilse
bırakmam hiçbir fakir. 1000 altınım olsaydı fakirlere verirdim. Hiçbir malım olmadan geceyi geçirirdim. Uzun zaman Bağdat'ta talebeyle uğraştı. Boş kaldığı zamanlar nefsiyle savaştı. Uzlete çekilerek uğraştı riyazetle. Sonra seyyah olarak savaştı nefsiyle. Daha bir başka oldu kurulan bu meclisler, sundu ilim ve feyzi, çok artmıştı talipler. Marifet saçan dili, saçtı ilahi hikmet, herkes yanına koşup, yaptı onunla sohbet. Öküz ve o. Abdülkadir Geylani, küçük bir çocuk idim. Çift sürmek maksadıyla tarlaya gitmiş idim. Tutunmuştum öküzün sallanan kuyruğuna. Ardından gidiyorken şöyle söyledi bana: "Sen böyle yapmak için asla yaratılmadın. Sana ne bu işlerden? Böyle emrolunmadın." Öküzün konuşması sarstı beni derinden. Çift sürmeyi bıraktım. Titriyordum gerçekten. Koşarak eve döndüm. Çıktım evin damına. Baktım, hacılar durmuş vakfeye Arafat'ta. Bu kadar uzak yerler nasıl görünüyordu? Hacıların feryadı kalp tutuşturuyordu. Uzaklar yakın oldu. Gözlerden kalktı perde. Heyecanla titredim, indim, dedim anneme: "Kıymetli anneciğim, hak yoluna gireyim. Bağdat alimlerini ziyaret eyleyeyim." Bunları duyan annem pek fazla mahzun oldu. Bir müddet sessiz kaldı. Gözleri de çok doldu. Sonra da toparlanıp bana şunları dedi: "Birden karar vermenin nedir acep sebebi?" Gördüklerimi ona anlattım. O ağladı. Babamdan miras kalan 80 altını vardı. 40 altın kardeşime, 40'ı ayırdı bana. Yerleştirdi onları koltuğumun altına. Gitmeme izin verdi. Doğruluk sözü aldı. Nasihatlardan sonra Bağdat'a uğurladı. Allah selamet versin senin gibi oğlana. Allah için ayrıldım, doyamamıştım sana. Ayrılmak çok güç geldi. Annemin gözü doldu. Küçük bir kervan ile tuttum Bağdat yolunu. Hemedan'a gelince haydutlar yolu kesti. Kervanımız basıldı. Biri yanıma geldi. "Ey fakir delikanlı, bir şey var mı yanında?" "Evet vardır. Hepsi de koltuğumun altında." Kandırdığımı sandı, beni bırakıp gitti. Biraz sonra yanıma başka birisi geldi.

0: geldi.
1: O da diğeri gibi aynı şeyleri sordu. Verdiğim cevaptansa pek fazlaca bozuldu. İki haydut birlikte reislerine gitti. Geçen konuşmaları baştan sona nakletti. Reis beni çağırdı. Kalktım, icabet ettim. Mal taksim ediyordu. Hemen yanına gittim. O da haydutlar gibi, "Param var mıdır söyle." "40 altınım var ama dikili ceketime." Adamlara emretti. Ceketimi söktüler. Altınları çıkarıp huzuruna döktüler. Haydutların reisi çok şaşırdı bu hale. "Sana neler oluyor? Neden söylersin böyle?" Reise şöyle dedim. "Söz vermişim anneme. Doğru konuşacağım. Zorlasa beni kimse." Haydutların reisi daha da şaşırmıştı. Eli dizlere vurup şöylece haykırmıştı. "Sen etmedin hıyanet. Verdiğin sözde durdun. Allah'a uymak için doğru dedin, kurtuldun." Tam bir teveccüh ile Hakk'a tövbe eyledi. Yanında olanlar da onu takip eyledi. "Yol kesmede sen bize hep reislik yapmıştın. Şimdi de tövbe için aynı şeyleri yaptın. Biz de tövbe eyledik, haydutluğu bıraktık. Yürüyelim hak yolda, başka yollar karanlık." Kervanın mallarını hep geriye verdiler. Huzurumda ilk defa bunlar tövbe ettiler. Tövbe edenin hepsi, bilin, 60 kişiydi. Hepsi tertemiz olmuş, yeni doğmuş gibiydi. 100 alim. Geylani'nin şöhreti cihana yayılmıştı. Bağdat'ın alimleri buna çok şaşırmıştı. 100 tane zeki alim bir araya geldiler. Geylani'yi imtihan eylemek istediler. En zor sorular için her biri hazırlandı. Onlar meclisteyken şeyh yanlarına vardı. Göğsünden çıkan bir nur şimşek gibi parladı. Oradaki alimlerin göğüslerini yardı. Kalplerdeki sorular birdenbire kayboldu. Hepsi mahcup, perişan, bu neden bilmiyordu. Geylani'nin yanında pek çaresiz kaldılar. Üst başlarını yırtıp feryatla ağladılar. 100 kişi bir ağızdan hıçkırıp ağlıyordu. Onların bu feryadı gönüller dağılıyordu. Abdülkadir Geylani kalkmış idi yerinden. Kürsüye çıkıyordu hiçbir şey söylemeden. O kürsüye çıkınca feryatlar da kesildi. Geylani 100 kişinin cevaplarını verdi. Keramet karşısında hepsi hayran oldular. Ona tabi olarak yılları doldurdular. Ebu'l-Feth Hirevi. Şeyh Geylani hakkında Hirevi söyler şöyle: 40 sene hizmet ettim Şeyhim Abdülkadir'e. Bu müddet içerisinde yatsı abdestiyle geceyi geçirirdi tüm ibadet etmekle. Abdesti bozulunca tekrar abdest alırdı. 2 rekat namazı akabinde kılardı. Yatsıyı kılar kılmaz odasına giderdi. Ondan başkası asla oraya giremezdi. Bir gece yatmış idim şeyhimin yakınında. O gece gördüklerim şöyle kaldı aklımda. Onu namazda gördüm, gecenin evvelinde. Namazı kısa sürdü. Sonra başladı zikre. O Esma-i Hüsna'yı daim zikrediyordu. Bazen çok büyük idi, bazen küçülüyordu. Korkuyla bakıyordum. Ona çok hayran oldum. Onun yaptıklarından fazla heyecan duydum. Havaya yükselmişti. Sanki uçan bir kartal. Gözümden kaybolunca beni kapladı bir hal. Onu ben seyrederken bulunduğum mevkide ayakta namaz kıldı. okudu.

uzun sure. Secdesi çok uzundu. Namaz bittikten sonra sabah vaktine kadar oturdu, etti dua. Nurla kaplanmış iken gelirdi selam sesi. O da karşılık verir, hayli uzun sürerdi. Hızır aleyhisselam ile görüşmüş idi. Çok yüksek makamlara şeyhim erişmiş idi. Edebi gözetmek. Minen adlı kitapta Abdülkadir hakkında akla sığmayan haller yazılıdır orada. Şeyh tam 25 sene dolaştı sahralarda. Yerde biten otlardan yememiştir bir parça. Derede akan sudan bir veya daha fazla yıl aradan geçmeden içmezdi iki defa. Sahrada dolaşırken ol ile ihsan oldu. Bazen çok yiyecekler, eşsiz nimetler buldu. Dağdan kopardığı şey hemen helva olurdu. Onu yemeye başlar, karnını doyururdu. Tuzlu olan bir suyu şayet kuma dökerse, tatlı su elde eder, onu içer güzelce. Sonra Allah'a karşı edebi gözetledi. Böyle harika şeyler bir daha göstermedi. Dirilen tavuk. Bir kadın çocuğunu ona getirip dedi, size tutulmuş gördüm bu oğlanın kalbini. Size hizmet ederek menzilleri tırmansın. Biçarenin yanında bundan sonra ne yapsın? Genci yanına aldı Abdülkadir Geylani. Mücahede yapmayı hemen ona öğretti. Kısa zaman içinde tarikatta yol aldı. Konak menzillerini birer birer tanıdı. Şeyhe hürmet babında asla kusur etmedi. Böyle devam ederken bir gün annesi geldi. Oğlunu zayıf gören anne çok kederlendi. Çocuğunu bırakıp şeyhin yanına geldi. Oğlu yerdi dışarıda kuru arpa ekmeği. Şeyh ise içeride yiyordu tavuk eti. Tahammülü kalmadı. Ona şöyle söyledi. Siz tavuk yiyorsunuz, oğlum arpa ekmeği. Kadının sitemini şeyh hazretleri duydu. Tavuk kemiklerine kum bi iznillah buyurdu. Şeyhin sözü üzerine tavuk hemen dirildi. Heyecanlanan kadın hareketsiz seyretti. Şeyh kadına hitaben, oğlun olunca böyle, istediğini yesin, canı neyi çekerse. Kadın çok pişman oldu. Eyledi hemen tövbe. Çocuğunu bırakıp tekrar geldi evine. Ateş aldı gönlünü, hiç kararı kalmadı. Yürüdü şeyh yolunda, bıkmadı, bunalmadı. Geç olsa da anladı, ona cephe alınmaz. Şeyhe muhalif olan dünyada felah bulmaz. Kırlangıç. Meclisin üzerinde kırlangıç uçuyordu. Sesiyle zikredeni çok meşgul ediyordu. Abdülkadir Geylani şöyle dedi sonunda. Ey rüzgar! Kuşun hemen başını koparsana. Kuş hemen yere düştü şeyh dua eyleyince. Şeyh kürsüden inerek onu aldı eline. Baş tamamen kopmuştu. Besmele'yi söyledi. Tüylerini okşadı, kırlangıç da dirildi. Uçtu kırlangıç tekrar, yükseltmedi sesini. Meşgul etmedi daha o şeyhin meclisini. Huzurda bulunanlar bu halleri görünce, şeyhe hayran kalarak sokuldular iyice. Şarabın sirke olması. Sultana ait şarap yanından geçiyordu. Üç er ile bir subay nezaret ediyordu. Şeyh Abdülkadir gördü şarap taşıyanları. Durun diye buyurdu. Hiç kimse aldırmadı. Şeyh bunun üzerine hayvanlara hitaben durun diye seslendi. Araba durdu birden. Subay ve erler birden bağırdı.